0: Gözüm yanıyor. Ben sana ne dedim? Eğitilmen lazım bak. Daha da eğitilmen lazım. Bak göz yanıyor.
1: Ne yapabilir? Ne oldu?
0: Gel, gel bakalım gel.
2: Gözüm yanıyor.
0: Yapabiliyor musun?
3: Yok yok. Ben şey...
0: Görüyorsun
3: bak. O konuda ses uzman.
1: Nasıl yaptın onu be? Ellerini nereye koyuyorsun? Göster bir.
0: Ya normalde şöyle de olur ama ben şöyle...
1: Ana, senin yerinde olsam öğrenirim.
2: Yaptım şefim, ben de zırhta yaptım.
0: Bak bak, zırhı sıkmayacaksın kendini.
2: Sıkmadım.
3: Sıkma,
0: sen
3: sıkma.
0: Şöyle yapıyorsun.
2: Sıkmadım.
0: Ya bu bak bak, sıkmadan.
1: Gözü mü yandı?
0: Onun gözü yandı, baksana gözleri...
1: Gözün yanmaması için ne yapması lazım şefim?
0: Gözünün yanmaması için ne
2: benim
0: yapması
2: bildiğim,
0: lazım?
2: Benim bildiğim musluk suyunun yanında yapmak lazım. Tamam. Su akması lazım ya da...
1: Dörde... Suya koymak lazım.
2: Ya da evet.
1: Koydun mu suya?
2: Şu an geçti mesela acıma.
0: Anıl, gözünü aç, biraz canlı ol. Bak bir Rafet Şef var, bir de... Mehmet Şef var yanında. Biz de bir şeyler al. Uyanık ol. Bırak gömülmeye tencereye.
2: Evet, kabul. Mehmet abiden öğreneceğim çok şey var.
1: Siz ne yapıyorsunuz ikiniz orada ya?
2: Onlar orada kulis yapıyor şefim. Bunlar gerçekten takım olmaya başladılar.
0: Bak yemin ederim önüne bakmıyorsun ha.
3: Ya ben gerçekten...
0: Ben senin yanında çalışmak istemiyorum. Senin yanında çalışmak istemiyorum. Allah Allah. Sen neden ayağımın altına giriyorsun bak. Oh, orayı da mahvettin ya. Hamuru yoramıyorsun ya Allah aşkına.
1: Suyla ne işin var senin?
0: Şefim su, gözümüz yanıyor, suyla buraları ayarlayacağım. Bir şirkete yumuşatacağım.
3: Dün yakıyordu.
0: Elimi satmak için.
3: Bugün yıkadı. Ya bu nedir ya? Kurban alayım. Allah!

0: Serap, elimde su varken kasten suyumu döktün, ben düşeyim diye.
1: Mehmet, benim üzerimden prim yapmaya çalışıyor. Bilerek dökmedim, kendi döktü suyu. Bilmiyorum, o da buraya şov yapmaya mı gelmiş, yemek yapmaya mı, anlayamadım ben.
2: Soğanları yere mi atıyorsun sen şu an?
1: Anıl Bey, bir şey söyleyeceğim size. Bakın sizin diliniz çok uzadı. Artık bir şey demiyorum, tamam mı? Yok çöpe mi atıyorsun? Burada benim şefim var, burada aslan gibi. O zaten, ben ondan görgü kurallarını da görgü kurallarını da öğrenebilirim, niye öğrenmeyeyim ki? Öğrendim, mutfak kurallarını da öğrendim. Görüyorsun, hijyen, mesafe. Anladım.
3: Yemek çıkacak mı yemek? Bırak beni sen. Yemeği yap.
2: Vuracaksın.
4: Yalnız bırakamam. Dili uzadı dediği sizi bırakamam. Kişinin de çenesini hiç
1: durmaması. Şefim.
3: Aşağı düşmesin o.
1: Yok, düşme. Allah korusun.

0: Bir dakika.
1: Yakalarım ya seni. At. Yavaş, kibarca at ama.
2: Kolay diyorlar, firin.
1: Fırlat.
3: Arkadaşlar, iyice kendinizi şaşırdınız ya.
1: Hayır, biz eğleniyoruz. İş yaparak eğleniyoruz.
3: Evet, gerçekten.
1: Bakın Gülizar Hanım, sen eğlenemiyorsan mutfak eğlence isteyen bir şey. Moral vereceksin.
3: Allah!
1: Firanla oynayacaksın ki... Mutfak şenlensin. Şenlik olmadığı yerde lezzet olmaz.
3: Streç nerede streç?
4: Yemekte yapalım.
3: Eğlence mi istiyorsun? Al evet. Sana eğlence. Raga.
1: Raga. Bugüne kadar hiçbir zaman şov yapmadım. İşimin gerektiği yerde yapacağım şeyi yaptım. Ve sadece yemeğimi yaptım.

0: Evet, süre gittikçe akıyor. Ay. Sen de maşallah soğanı
1: ben taktiği
0: blenderda,
1: çözdüm.
0: Maydanozu blenderda. Evde doğramıyor musun bunları?
1: Doğramıyorum hocam. Şey şefim, bunları da böyle yapacağım.
0: Yapma. Şey.
2: Hayır.
1: Nasıl ya, maydanoz işte.
0: Tamam.
1: Nane.
0: Tamam, problem değil. Koy. Sonradan koyacaktın, şimdi koyman lazım. Koy. Sen de yapma diyorsun ama buranın aynısını yapıyorsun. Taktik. Bak.
1: Bana bakıyor.
0: Bak, böyle yapıyor, böyle. Bak.
1: Gözü bende canım.
0: Sen yemek yapmayı bilmiyor musun?
2: Vallahi bilmiyorum şefim.
0: Güzel öyle diyormuş. Taktik yapıyor. Sürekli ay, benden çalıyor. Yandı ellerim.
2: Ay. Gelince böyle oluyor.
0: Oğlum ben gelince niye böyle oluyor? Vallahi. Mehmet, ben gelince elini ayağını yak.

0: Şefim bunu nasıl yapıyordun?
1: Göster Mehmet, güzel yapıyorum.
0: Hayır hayır Mehmet, bozdun biraz önce ya. Tamam yapıyorsun da yap hadi, şuraya bir tuz at ya.
1: Ama tuz aksın oldu mu?
2: Yemekte yaparım.
0: Akmıyor ki.
1: Akıyor, siz at o tamam, yap.
2: Ay özür dilerim, ben senin şeyini almışım.
0: Aa! Ben hamurumu.
2: Şefim hamurlar karışmış, bir dakika.
0: Ya niye hamurumu açıyorsun ya?

0: Vallahi özür dilerim.
1: Kapatır mısın onu? Onu kapat.
0: Tamam, kapattım şu an.
1: Ya aşk olsun şefim.
0: Ya diyorum benimki
1: nasıl,
0: böyle.
1: Nasıl puanları aldın?
2: Anıl.
0: Vallahi billahi
2: bilmeyerek
0: yaptım.
2: Ya kızın fırını açıyorsun. Ya hamurunu alıyorsun.

0: Ceza
1: vallahi bilerek
0: sabote yapmadım. Edersen seni direkt diskalifiye ederim. Haberin olsun. Estağfurullah. O liderlik gider.
2: Anıl aslında o kadar farkında ki benim çok iyi yemek yaptığımın. O yüzden ya fırınımın kapağını açar, ya benim hamurumu alır, ya suyumu alır. Yani sürekli benim malzemelerimi kullanarak benim demonize etmeye çalışıyor. Ama asla başaramayacak.
1: Hayır, sonuçta bilmeyerek aldım. Yani bu kadar büyütmenin ne manası var ki?

0: Efendim siz ne yapıyorsunuz?
1: Şey, maydanozu şimdiden koyayım dedim de şefim.
0: Bunlar ne olacak burası? Gel gel, kaçma, gel buraya.
1: Geliyorum, hemen geliyorum.
0: Neyle? Hani diyorum.
1: Neyle?
0: Naneyle bir şey yapıyorduk, maydanozla bir şey yapıyorduk.
1: Koydum, kullandım bakayım.
0: Nereye kullandın? Çöpe gitmeyecek hiçbir malzeme. Siz ne yapıyorsunuz Allah aşkına?
2: Döndürdüm,
0: yapıyorum. Neyi çevirdin?
1: Ben de yaptım.
0: Heh, çevir.
2: Hadi bakalım. Öyle değil canım benim.
1: Olsun canım.
0: Öyle bir dakika, değil. Çevirdi mi çevirdi. Niye öyle değil? Hemen kendine
2: koyacağım. Yok yok, şöyle şey. Hani şöyle ateş hem ısıtıyor hem şey yapıyor. Öğrensin şefim onun için.
0: Al işte, çevirdi. Bravo, kadın.
2: Bravo.

0: Eldiven niye giymiyorsun sen eline?
1: Ben eldiven giyiyorum.
0: Ya ne kadar pasaklısın ya.
2: Mehmet Bey de hijyen sıfır. Sıfıra sıfır. Elde var sıfır. Hiçbir şekilde ne eldiven kullanıyor, ne çatalına bıçağına dikkat ediyor. Böyle giderse umarım program sonrasında zehirlenmeyiz.
0: Gülizar bugün liderliği alır mı sence?
3: Vallahi alır, öyle gözüküyor.
0: Korktunuz mu hepiniz?
3: Ben korktum. Bugün Gülizar'dan korktum.
0: Ciddi misin?
3: Gülizar çünkü bana 5 puan verdikten sonra çok hırslandı.
0: Puanın gelsin.
2: Sarımsağımdan dolayı bu yemeğe puanım 5.
3: Gülizar dün uyuyabildin mi?
0: Sana dün 5 puan verdi, evet. Gülizar.
2: Uyuyamadım.
0: Dün 5, buraya değil, bura benim yerim.
2: Şefim şey çok büyük ama bu.
0: Al küçük bir şey al ya.
2: Doğru söylüyorsun.
3: Gülizar. Doğru söylüyorsun, uyuyabildin mi? Ağladım.
2: Ama bir şey söyleyeceğim. Helal et.

0: Helal et.
1: Harbiden ben düştüm vallahi. Vallahi
0: İyi
1: düştüm.
0: Misin?
1: Vallahi harbiden düştüm.
2: Oğlum her yerin
0: yok. Bir şey yok. Acıyor mu? Bir yerin acıyor mu?
1: Bir şey acımıyor da.
2: Bir şey var mı?
1: Buraya niye suyu döktün?
0: Ben dökmedim. Sen döktün ya.
2: Adama burada suyu sen döktün.
0: O döktü ya bana. Mehmet. Yaşıyor musun?
1: Yaşıyorum.
0: Gel şu peçete. Ama
2: evet, kolun falan iyi mi? Şu
1: kolum biraz şişti biraz.
2: Yapma ya.
1: Biraz sonra buz koyacağız. Ama şefim mutfağıma yetişmek zorundayım.
2: Yetiştir abi. Dur sana peçete
0: bir dakika,
2: falan.
0: Bir dakika
1: vereyim. Elimi yıkayayım.
2: Gel. Kız.
0: Yazık adama. Gel bakayım.
2: Koşma Mehmet. Gözünü
0: Mehmet,
2: seveyim.
1: Tamam yok koşma.
3: Yalnız.
2: Buz getirsinler.
1: Ben normalde koşmadan iş yapamıyorum. Buz
0: getirin getirin. Vallahi şişir.
2: Buz getireyim mi Mehmet?
1: Buzu biraz sonra tak ama hafif de kolum şişmiş farkındaysanız.
4: Mehmet Bey'in düşmüş olması yarışma performansını etkileyeceğini düşünmüyorum. Çünkü acayip hırslı.
1: Her şey yolunda, düştüm ama ne olursa olsun kaptan gemiyi terk etmemesi gerekiyor. Bu yemeği yetiştireceğim ben.
2: Hanım.
3: Efendim şefim.
2: Oğlum adama bir geçmiş olsun falan deyin lan. Ayıp.
3: Yalnız bir laf peki, var ya.
4: Çok geçmiş olsun. İyisiniz.
1: Çok teşekkür ederim. Yemeğinizi yapın siz.
4: Nazara şey geldin. Gerçekten ben ilk başta Allah büyük ya hani şov amaçlı düştüğünü düşündüm.
2: Şov amaçlı mı?
4: Düşündüm ama sonra düşüp kalkma anını gördükten sonra...
2: Mehmet şu kolunu bir göster kolunu.
4: Çok üzüldüm ya.
2: Şov amaçlı düştü diyor.
4: Hayır öyle zannettim.
1: Vallahi ayağım koydum.
4: Hayır öyle zannettim. Ama sonra düşüp kalk yani orada seni görünce gerçekten düştüğünü anladım. Çok geçmiş oldu.
1: Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun.
0: Şişt, Mehmet düşünce ben. Ay, Mehmet.
2: Sevindin mi adamın düşmesine?
0: Hayır.
2: Ya? Niye kahkaha atıyorsun?
0: Hayır, iyi olduğunu görünce gülebilirim canım.
1: Serap, hiç komik gülmüyorsun. Konuştukça da batıyorsun. Batmaya da devam ediyorsun. Cuma güne kadar da tam batacaksın.
0: Ay, Memo ya. Ya bana bunu... Yani sen yapmasaydın be. Gerçekten sen yapmasaydın yani. Mehmet düşünce ben. O an çok üzüldüm. Vallahi çok üzüldüm.
2: Sen gülme yogası mı yapıyorsun?
0: Yani kendi ya çocuğum bu... düşmüş gibi üzüldüm. Yani Tuana gibi yani hopladı işim.

0: Düşe kalka.
1: Eyvah.
0: Düşe kalka bir şarkı vardı.
1: Evet. Düşe kalka. Aslında biraz şey, biraz hafifte kalıntı oldu ama daha incesini yapalım.
0: Abi işçi köfteyi yap da bırak kalın olsun.
1: Yo yo.
0: Yapamayanlar var daha. Nerede bunun salçası?
2: Yok bir şey var. Az ko- yani şey, etten yanlışlıkla bir başka
0: tamam,
2: şeyler.
0: Tamam dolduralım efendim hemen.
2: Nasıl dolduruluyor? Bir tane yapar mısınız örneğin?
0: Nasıl dolduruluyor? İlk önce oyacak.
1: Önce içini iyice ince oy. Hı-hı. Bir mayı böyle hafifte süzerek koy içine.
2: Oyamıyorum. Memo.
1: Ben bunu bitireyim gelip yardım edeceğim.
0: Oyamıyormuş.
1: Sen beni düşürdün ya. Her şeyi oyuyorsun. Bari bunu da oy.
3: Ya ben şekil yapamadım. Şey çok...
1: Sana ben ne demiştim?
3: Çok saçma bir şekil o.
0: Bu yağ yandı burada ya.
3: Aldım işte o yüzden. Ay yapamadım ben ya.
0: Niye yapamadın?
3: Biz Sivas'ta yuvarlak yaparız. Şey yapamadım.
0: Tamam yuvarlak yap. Sen de yuvarlak yap. Tamam. Sıkıntı yok.
1: Yuvarlak da yapabilirsin. Anıl, ya bir mutfağa girmeyeceksin, ya girdinse işini sağlam yapacaksın. Çok gerginsin, gergin olmaman gerekiyor. Gerginsen de buraya gelmemen lazım. Buralarda kamera var, yemek var. Küsmeyeceksin, başaracaksın, başarılı olman gerekiyor.
3: Şefim bana gösterir misiniz? Ben yapamıyorum.
0: Aa. Bunu yemek ister misiniz?
2: Hayır ya.
0: Mehmet.

0: Ben onu hayata yemem. Yanık et hiç sevmem. Yanık et.
1: Senin hayatın yanmış be.
2: Oğlum daha iki tane yapmışım biraz. Dur,
0: ben arkadaşlara ayıp
2: olmuş. Cüsen kadar yapmışım bunu. Cüsen kadar istemiyorum. Bak buradaki gibi.
0: Ne yapayım?
2: Küçük ve kibar.
0: Tamam biraz küçük.
2: Aa ah hanımlar şimdi size neler diyorlardır var ya. Yağ yandı ya ya. Onu niye kızartıyorsun? Bunun yoğurdu var, maydanozu var.
0: Neyin?
2: Pişir kenara al. At, pişir, pişir kenara al.
0: Tamam kenara alacağım, öyle yapacağım.
2: Öyle yap, tamam. Son 8 dakika.
3: Hayır şefim ya.
1: Ama kızartmadık daha.
3: Şefim ben yapamıyorum. Yani.
2: Oğlum sen buraya niye geldin? Lider. Çocuk musun? Anaokulundaki gibi hareket etme. Elini güzelce şöyle bir temizlersen. Bak elini.
3: Ha şey temizledim. Pardon.
2: Buyur. Elini bir yıkar gelir misin?
1: Çocuk musun?
2: Patladı onlar. Sıvazla, sıvazla. Suyla kapat çatlaklarını. He? Sıvazla he? Alalım elimize. Bak. Islat elini.
3: Islattım.
2: Biraz büyük yap. Ortasına parmağımızı soktuk. Şöyle. Bak.
3: Aa evet.
2: Açtın mı? Küçük küçük şöyle koy içine.
3: Allah razı olsun.
2: Tamam.
3: Şu an yaptım.
2: Bak dinle sen beni dinle bak gel. Bundan normalde olmaz.
3: Olmaz.
2: Üstüne bunu kapat. Al bunu böyle. Al.
1: Anıl sürekli yapamıyorum, edemiyorum diye ağlamaya başladı. Şefe, yani şeften yardım alacak kadar gözyaşı dökmeye başladı. Madem yapamıyordum, burada ne işin var? Niye geldin ki? Oturup evinde yumurta kırsaydın.
2: Son 7 dakika.
1: Şefim daha kızarmadılar.
2: Bilmem. Artık kızartın. Bana köfte verin.

0: İçindekiler ne onların?
1: Maydanoz bir şey. Güzel şeyler var şimdi. İçinde mi? Şu an hatırlamıyorum. Yoğurdum, sarımsağım, fıstığım, maydanozum var. Soğan yok şefim.
0: Fıstığı içine koymuyorduk ama.
1: Dışına da ayırdım ben.
0: Ay iyi tamam. Ha fıstığını ağzımda fıstık geldiği zaman benim he?
1: Yo yani kaşıta da gelebilirdi aslında şefim.
0: Yoğurttan fıstık gelirse dinliyor musunuz beni? Kardeşimiz akıllılık yapmış, yoğurdun içerisinde fıstık kullanmış.
1: Vallahi yapmadım
0: aslında. Hani yoğurttan fıstık gelirse bilin ki anladım.
2: Yoğurduna fıstık koyması tamamıyla taktik ama bilmediği bir şey var. O çok iyi taktik yaptığını düşünüyor olabilir ama biz ondan daha iyi taktik yapabiliyoruz. En önemlisi de şef ondan çok daha bilinçli bir insan.
0: Son 5 dakika. Ben senin yerinde olsam Mehmet'in yağında pişiririm onu.
3: Yo benim bol koydum ya şefim. Ya da ver.
0: Kız kızarmaz. İş
3: tamam ver ver ver.
4: Ya hadi çok yağ kızgın olması lazım.
3: Tamam yağı buraya koy getir. Getir abi.
4: Ah Serap ah. Şu yufka kalbim hiçbir şey elden vermiyor. Aslında sana vermemem lazım ama gene şu kalbim diyor ki ver günahtır. Senin bu çenen var ya insana her şeyi yettiriyor ama gene ben bir büyüklük yapıp sana yağımı veriyorum.
3: Mehmet bana bir yağ verdi diye yardım yaptım, yardım yaptım diyor. Yani bu çok kendini met ediyor. Yapmasaydı benim yağım vardı zaten, kendi vermek istedi. Veya yaptıysa neden söylüyorsun? Yardımlar gizli tutulur.

0: At onları onun içerisine. Tamam. Yavaşça bir şekilde.
1: Benim şefim. Ne derse ben onu yaparım.
0: Bırak şimdi.
1: Canım şefim.
0: Gülizar'a niye şöyle şeyleri söylemiyorsun?
1: Ama ben size idolüm çünkü sizin.
0: Ya
1: şimdi
0: bırak Allah aşkına.
1: Ama
0: ya.
1: Şimdi bir şey söyleyeceğim. Siz dünyanın konuştuğu şefsiniz. Yani şimdi Gülizar'ın tuzculuğu var.
2: Gülizar. Neyi,
0: yani tuz, toz, tuz
1: ama ben ama bak bir şey söyleyeceğim. Ben Gülizar'ın güzelliği için biraz...
0: Bana bak. Baktım sana ha.
1: Hayır. Bana bak. Direkt ona dedim size değil. Hı. Özür dilerim lütfen. Asla saygısızlık yapmam. Vicdanlı, merhametli bir insanım. Yani ne alakası?
0: Gülizar, konudan konuya atladık. Tuz konusuna girebilir miyiz?
3: Tabii ki şefim. Şöyle.
0: İyotlu tuz

0: Nedir iyotsuz tuz nedir? Anlat bakayım bir.
1: Ay şefim ben öyle tuz işinde değilim yalnız. Bir yanlışlık var orada. Ben sodyum sülfattayım.
2: Şef bulaşık makinesi
1: tuzun. Evet doğru, bulaşık makine tuzu. Evet evet, bulaşık makine tuzu üretiyoruz biz. Denizli'de fabrika. Acıgöl'de de havuzlarımız var. Önce havuzlardan, gölden havuzlara su çekiyoruz. Çektiğimiz suyla da önce sodyum sülfat yapıyoruz.
0: Tamam.
1: Onun işte dönemsel günleri var bazı dönemler.
0: Yemekte tuz olayını nasıl ayarlıyorsun?
1: Yemek tuzu yok bizde. Sofra tuzu olarak yapmıyoruz biz onu.
0: Hayır, sen evde tuzlu mu seviyorsun, tuzsuz mu seviyorsun?
1: Ben aslında tuzlu seviyorum ama enteresan bir şekilde tuzu hiçbir zaman ayarlayamıyorum. Hiçbir zaman.
0: Ne yapıyor arkadaşımız orada? Bıçağın üzerine yoğurt sıkıyor.
3: Şefim deneme yaptım.
0: Bıçağın üstüne.
3: Yani kötü olmasın dedi.
0: Çok zekice. Evet. Mehmet, yoğurt nerede Mehmet?
4: Yoğurt burada, hazır.
0: Koysan ilk önce yoğurdunu koysan.
2: Sen var ya Anıl.
4: Öyle yapayım ya.
2: Çok çakalsın biliyor musun?
0: Fıstık koyduğu için mi yoğurda?
2: Hayır. Ha. Denemeler menemeler. Sen var ya sinsi sinsi bu yarışmaya götüreceksin ama.
1: Hiç belli olmaz o işler.
2: Elini sinsirella. Elini vicdanına koy.
0: Bu ne içindekileri anlamadım.
2: Ya çetevizi öyle attım ya vallahi.
0: Ya sen Anıl'a söylüyorsun da sen de yoğurdun içerisine... Anıl!
3: Efendim şefim.
0: Sana söyle de bu da yoğurdun içerisine bütün ceviz koymuş.
3: Eyvah.
0: Ne yapacaksın onu?
2: Ben onu şeyden geçirmeyeceğim. Ben onu kullanmayı bilmiyorum. Ben kendi kafama göre yapacağım.
0: Tamam nasıl istiyorsan yap canım. Son bir dakika!
1: Şefim bunların kızarmış olma ihtimali nedir?
0: Kızarmış olma. Sakin!

10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Kaldır elleri.

0: Tadıma geçiyoruz.
1: Hadi bakalım.
2: Benim yemeğim.
1: Hazır mıyız?
3: Hazırım.
4: Bu yemek çok tuzsuz olmuş.
3: Bu işçi köftenin dışı hamur gibi.
4: Ya sonunda.
5: Hiç de pişmemiş içi.
4: Helal olsun. Gerçekten. Dışı çok fazla çıtır çıtırdı.
5: Bu tabak benim tabağım.
4: İnşallah bulamaz. İnşallah.
5: Baharat kıvamı da çok yerinde.
4: Benim yemeğimi çok beğendi.
5: Lezzetler birbirine çok yakın.
4: Maşallah dediğimiz 3 gün yaşıyor.
6: Çok güzel olmuş ya.
4: Harika bir işçi köfte çıkardığımı düşünüyorum. Bayıldı.
1: Puanın gelsin.
5: 5.
1: Şimdi tadım sırası bende. Yanmış salça, yanmış kıyma. Üzerinden aldığın için mi bunlar yanık? Ah, kıyma nerede? Abi burada yeşil yağ ile yoğurt nerede ya? Ben bunda yoğurt koymadım. Kuru her yaptığım yemek benim. Yapıştır beşi. Totalde sana vermiş olduğum puan.
2: Benim yemeğim.
1: Günlerden içli köfte günüydü. Artık içli köfteler yapıldı. Şimdi tadım zamanı. Hazır mıyız?
4: Hazırız.
1: Serap, ilk senle başlamak istiyorum.
4: Tabii ki.
1: Gel.
4: Eteği belinde, gül dudaklı.
1: Bulabilecek misin bugün yemeğini?
4: Ben bugün hayatımda ilk kez içli köfte yaptım. Artık kocama da yapacağım bundan sonra.
1: Ne kocaymış be. Vallahi billahi diyorum. Takalım gözlüğümüzü.
4: Ama ben bulamayacağımı düşünüyorum.
1: Hadi bulursun, bulursun.
4: İnşallah.
1: Hadi bakalım. Hazır mısın?
4: Hazırım. Dındır dındır dındır dındır. Böyle arkadan böyle fon müzikleri falan gelse mesela. Sadece müzik.
1: Nereden biliyorsun gelmediğini?

0: Tuzu, kıvamı, her şey yerinde. Burası tabii ki bir yarışma olduğu için. Ben de bu yemeğin benim yemeğim olmadığını düşündüğüm için. Yani bence
1: kimin
0: bu
1: olabilir?
0: Bence bu yemek...

0: Açalım.
1: Bu yemek de çok güzel olmuş. Ben bu yemeğin benim olduğunu düşünüyorum.
0: Puanın gelsin.
1: 5.

0: Açalım.
1: Bu da çok güzel biliyor musun? Acaba bu mu benim yemeğim?
0: Kimin olabilir?
1: Benim mi acaba? Bu da çok güzel.
0: Puanın gelsin.
1: 3 puan veriyorum.

0: Açalım.
1: Bu yemek çok tuzsuz olmuş. Benim damak zevkime çok uygun değil.
0: Kimin olabilir?
1: Bence bu yemek Anıl'ın olabilir. O yüzden benim çünkü o rakibim olduğu için şu an.
0: Gelsin puanın.
1: Sıfır.

0: gözlüğü çıkartalım.
1: Değil mi?
0: Evet. Karşı taraf bak gülüyor, millete dağıttım beş orada.
2: Sana yazıklar olsun.
1: Ya. Olsun be. Olsun. Neden biliyor musun?
0: Neden? Yerimize geçelim. Ha.
1: Şimdi şey, kendime 5 verdiğim için çok mutluyum. Yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim ama şimdi şöyle bir şey var. Gerçekten çok zor. Helal olsun. Gerçekten. Kız zaten uyuyamamış dün akşam. Bilinçli vermedim. Hepsi bir kere birbirine inanılmaz benziyor. Helal olsun. Aldığı not. Ben kendime 5... Ama bak, 5'i Gül 100 lira verip... Üçü kendime verseydim üzülürdüm.
0: Mehmet o kadar yardım etti. Gittin adama 0 verdi.
1: Ama ben Mehmet'i Mehmet olarak bak bilmiyordum ama Mehmet...
0: Mehmet Bey
1: gerçekten en güzel o yaptı. Yemin ederim o yaptı. Ben yanımda. O kadar da sakatlandım.
0: Adamın ayağının altına su döktüm bir de.
3: Çok kötü dedin, tuzsuz dedin.
2: Son tattın oydu. En kötü olan.
3: En kötü olan oydu.
2: İlk benimkine tattın çok güzel dedin.
1: Vallahi ben Mehmet oldum. Ama bak Mehmet en güzel şekil veren. Tabak dizaynı olsun. Tırlı. Adam ölümden döndü be. İçli köfte yapacağım diye. Maşallah dediğimiz 3 gün yaşıyor.
0: Anıl! Burada mısın?
2: Vallahi pek muhatap olmak istemiyorum.
0: Niye ya?
3: Abi çok meraklıydık zaten bize muhatap ol diye.
0: Şimdi seni ben böyle gördük çünkü Mehmet'in dünkü dedikleri aklıma geliyor. Sen liderlik kaybettin galiba. Öyle bir psikolojiye mi girdin? Düştün, muhatap olmuyorum falan. Niye, ne oldu?
2: Ya her insan gibi tabii ki. Kaybetmek biraz insanı üzüyor.
0: Dur ama daha kaybedilmiş bir şey yok ki.
2: Şu an hayır yani şu an biraz öyle gözüküyor ama daha yolun başındayız. Daha 3 tadım daha var. Umarım güzel şeyler olacak.
1: Anam kendime 5 verdi. Mutluluğumu da yaşatmıyorlar. Her şeye bir muhalefet, her şeye bir muhalefet. Negatif enerji alıyorum buradan ben ya.
0: Memoş.
4: Evet şefim.
0: İçli köfte tadımı seninle başlasın. Devam etsin.
1: Ben Mehmet'e eşlik edebilir miyim?
0: Koluna gir istiyorsun. Adamın yani. Kolunu kırdın zaten. Gel.
1: Gözünü takayım.
4: Sen takma.
0: Tak.

0: Taksın taksın, o taksın.
1: Gel gel
0: taksın. Evet. Memoş.
1: Evet, ben hazırım. Bugün de yemeğimi çıkaracağıma inanıyorum. Çünkü en iyi içli köfteyi ben yaptım. Usulüne uygun yaptığıma inanıyorum.
0: Açalım. Nasıl bulduk içli köfteyi?
1: Şimdi içli köftenin biraz soğuk çiğ, soğuk yağda pişmiş hamur gibi. İçli köftenin arkadaşlar özelliği dışı böyle çıtır olması lazım. Bu içli köftenin dışı hamur gibi. Bu zaten içli köfte böyle olmaz yani.
0: Nasıl
1: İç olur? Malzemesi lezzet. Yani dışı biraz ince olacak ki böyle ısırdığın zaman çıt bir ses gelecek yani. Buna hamuru yumuşak olduğuna inanıyorum.
0: Kimin olabilir?
1: Serap sıcak şey soğuk yağla pişirdi. Onun olabilir. Gülizar'ın olabilir.
0: Puanın gelsin.
1: Ben arasındayım. Serap ve Gülizar'ın arasında kalıyorum. İkisine de 0 veriyorum.
0: Serap'lar mı bozuldu?
1: Aram bozulma, aramız gayet iyidir. Neredeyse bugün kolumu kıracaktı, onun yüzünden oldu. Suyu yere döktü. Hijyen çalışmıyor. Elim ayağım çok konuşuyor. Mutfakta tabii konuşacaksın ama usulüne göre. Her şeyin bir sınırı ve uslu var.
0: Allah Allah.
1: Uslubu var yani. Yani bir çan. Tamam konuşuyorsun ama biraz da iş yap, işi yetiştir.
0: Açalım. Evet, Mehmet abi nasıl buldun?
1: Bunun bir tık yoğurdun tuzu biraz fazladır. Sarımsak da bolca ağzıma geldi. Bu da Anıl veya Gülizar'ın olabilir. Yani yapmışsınız ama sarımsağı falan. Yani tadı kötü değildi yani, normaldi. Bunun hamuru iyi pişmişti.
0: Puanın gelsin.
1: Elinize sağlık ama bu bir yarışmadır. İkinize de 0 veriyorum.

0: Açalım. Nasıl bulduk içli köfteyi?
1: İçli köfte, buna hamuru biraz daha iyi pişmişti. Yani tadını bu aslında Anıl'ın da olabilir. Biraz ortada kaldı. Tuzu biraz fazlaydı bunun da. Biraz tuzluydu. Dışı pişmemişti fazla. Vallahi kararsızım ama.
0: Puanın gelsin.
1: Neyse risk alacağım. Ama benimkine de çok benziyor. Çünkü bu kadar güzel ancak ben yaparım. 3 mi diyeyim, 5 mi diyeyim? 5 puan diyeyim.
0: Duymadım.
1: 5 puan. Benim olabilir ama tam emin değilim yani. Ya inan insanın gözü kapanınca her şeyi unutuyor burada.
0: Neyi unuttun?
1: Burası farklı bir dünyadır. Yani şu an Mars'taymışım gibi görüyorum kendimi. Sanki o Mars'a çıkmışım.
0: Açalım.
1: Şefim bunda bir teknik hatası var ama yarışma olduğu için söylemeyeceğim. Bu kesinlikle benim değil.
0: Kimin olabilir?
1: Elinize sağlık yani hani emek vermişsiniz ama ben tadını pek beğenmedim. Bana bir tuzsuz geldi. Bu aslında serabın da olabilir. Gülizar'ın da olabilir.
0: Puanın gelsin.
1: Benim Gülizar inanıyorum ki bu senindir. Ama seni seviyorum ama sana 0 puan veriyorum.

0: bravo. Gerçekten bravo. Gerçekten bravo. Gerçekten. Moral oldu
1: be. Bellidir, ben kendimkini anlarım.
0: Yok ama.
1: Çünkü profesyonel olmuş. Sen yaptım. Haksız mıyım?
2: Emeğine sağlık.
0: Eline sağlık.
1: Teşekkür ederim ama.
0: Moral oldu, düştü ya. Ama bir şey söyleyeyim.
3: Niye? Teknik hata neydi, teknik hata?
0: Hayır, söyleme.
1: İçinde de teknik hata var ama onu söylemeyeceğim. Söylesen, şeyden sonra söyleyeceğim.
0: Tadımdan sonra.
3: Teknik ama... hata söylersen Serap ne olur yani, niye söyleyeyim?
0: Hayır, söyleme. Tadım bittikten
1: sonra. Arkadaşa şey olsa, şey, onun şeyine
0: tadım
1: girmeyeyim.
0: Bittikten sonra
1: söyleyeyim. Tadım bittikten söyleyeyim.
3: Serap, sen kabul ediyor musun, senin yemeğinde var mıydı bir hata falan?
0: İlk defa yapmama rağmen harika bir işçi köfte çıkardığımı düşünüyorum. Teknik problemler çözülür. Teknik problemler olur. Bunlar önemli değil. Önemli olan kalpler kırılmasın be.
1: Ben size söyledim ki o iki günün değerini çok iyi bilecektiniz. İki gün size avans verdim. Bundan sonra dedim ki korkun bende. Çünkü Mehmet Şef kendini artık mutfakta gösterecek. Ve gördünüz ne oldu?
3: Gülizar, hazırsak seninle devam etmek istiyorum. Gel. Buyurun, gözlüğü takalım. Evet, hazırsan başlayalım.
4: Hazırım şefim. Ben niye kendi yemeğimi bulamıyorum ya?
3: Kaçalım. Evet, buyurun gelsin yorumlar.
4: Şefim, bu yemek Anıl'ın diye düşünüyorum. Serap'ın da olabilir. Ya aslında şöyle, iç harcı ile ilgili çok lezzet alamadım. Dışı güzel pişmişti, fena değildi.
3: Sence kimin olabilir?
4: Yani Anıl'ın da olabilir, benim de olabilir, Mehmet Bey'in de olabilir. Üçü arasında kararsızım.
3: Puanın gelsin.
4: Bu yemeğe puanım sıfır.

0: Açalım. Nasıl bulduk içli köfteyi?
1: Sarımsağı yoğurtta biraz fazlaydı. Dışı çok fazla çıtır çıtırdı. Mehmet Bey biraz fazla kızartmıştı dışını. Bu yemek ya Anıl'ın ya Mehmet Bey'in, ikisinden birinin. İnşallah ilk yemek benim yemeğim değildi.
0: Puanın gelsin.
1: Sıfır.

0: Ben bulamayacağım kendi yemeğimi.
1: Açalım.
0: Maydanozu, baharatları, dışı gayet başarılı. Bence bu benim yemeğim.
1: Her şeyle.
0: Her şeyle çok güzel bir yemekti ya.
1: Ben buradayım. Orayı anlatmayın. Duvar anlatıyorsunuz. Bana anlatın.
0: Şefim her şeyle güzeldi bence. İç malzemesi de böyle dolu doluydu sanki. Ben çünkü böyle dolu dolu yaptım. Hı. Ya sanki benim yemeğim bu ya.
1: Puanın gelsin.
0: Bu yemeğe puanım 5.

0: Evet, hazır mısın?
1: Hazırım şefim.
0: Gelsin yorumlar.
1: Şefim, bu yemek de çok soğuk, dışı soğuk, aşırı pişmemiş gibi dış kısmı. Ya Anıl'ın ya Mehmet'in, çok ikisini söyledim çünkü onların ikisinin dış cepheleri birbirine çok benziyordu. İkisi de yanıktı. Bu da biraz böyle kıtır kıtır yanık geldi bana.
0: Bu yemeğe olan puanın gelsin.
1: Bu yemeğe puanım 0.

0: Çıkartalım gözlükleri. Buyurun yerinize geçin.
1: Kime 5 verdin?
2: Tabii ki bana.
1: Yes!
2: Tebrikler.
3: Herkes kendi yaptığı yemeği.
1: Şefim bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten 10 numara olmuş ama ya. Yani...
0: Herkes kendi yemeği yaptığı yemeği buldu.
1: Ya inanamıyorum. Ya sonunda şeytanın bacağını kırdım. Evet, teşekkür ederim. Ama gerçekten çok güzel olmuş ya. Harbi güzel yapmışım.
0: Yorum falan yok mu Serap? Mehmet, Anıl.
2: Valla ben şaşkınım.
3: Valla ben de şaşkınım.
2: Şaşkınım. Ben aslında Gülizar'ı tebrik ediyorum. Evet buldu. Yani benim yemeğimi çok beğendi. Bayıldı. Alamadı kendini. Ya, tereddüt etti.
0: Senin
2: etti.
0: Hatırlamıyorum ya.
2: Valla.
4: Öyle bir şey olmadı.
2: Oldu.
1: Niye? İlk tattığım yemek kimindi?
2: Benimdi.
0: Serap'ın.
1: Tamam işte.
2: İşte bak hatta belki bana ver.
4: Aa evet güzel demişti.
1: İç harcı güzeldi gerçekten.
2: Anıl.
3: Yanık
2: ben burada
3: hiç...
2: kulaklarım da çok iyi duyuyor.
1: Anıl'a çok fazla bilgi vermeyelim.
2: Gözüm de çok iyi görüyor.
4: Ya arkadaşlar yapmayın Allah'a.
2: Lütfen yani. Ve bayıldı. Alamadı kendinden. Tamam. 2 saat çiğneyemedi onu. Çünkü neden? Tadı damağında kaldı.
3: Bir kayış gibiydi.
2: 5 veriyordu. Direkten döndü.
4: Keşke verseymiş
2: yani,
4: be.
2: Üzgünüm.
0: Memoş.
2: Demişliğim.
0: Nasılsın, iyi misin? Havalar nasıl orada?
3: Gayet iyiyim şefim. Yani tebrik ederiz. Arkadaşımız kendi yemeğini tanıdı. Sonuçta hangisi güzel yapıyor ona sen karar vereceksin şefim. Sonuçta kim güzel yapmışsa ona şefimiz karar verir. Biz şu anda hepimiz kendi yemeğimizi bulmaya çalışıyoruz.
2: Şeften 4 puan aldın diye dün. Şimdi yine...
3: Yok alakası yok şimdi.
2: Alakası var bence. Alakası
3: sen niye 5 alırken susuyordun? Güzel yaparsan 5 verir, ama iyi yapmazsan 2 verir.
2: Benim tek dileğim bugün şefimden.
3: Anladın mı?
1: Siz de kendi yemeğinizi buldunuz, ben de kendi yemeğimi buldum.
3: Ben buldum.
0: Ya, hadi bakalım.
3: İşin içinde et oldu mu kendi yemeğimi bulurum. Ya.
2: Buldum.
1: Belki diğer tadımlarda kendi yemeğimi bulamamış olabilirim. Ama bugün buldum. Her başlangıç güzeldir. İnanıyorum ki yarın da kendi yemeğimi bulacağım ve 10 puan vereceğim.
0: Anılcığım gel.
4: Geliyorum şefim.
3: İnşallah bulmaz.
2: İnşallah bulmaz, bulamaz. İnşallah.
0: Niye öyle diyorsun çocuğa?
2: Bulamasın ya.
1: Bence de bulamasın ya.
2: İnşallah bulamaz.
1: Yeterince buldu yani bugüne kadar.
0: Hazır mısın?
4: Hazırım şefim.
0: Açalım. Nasıl bulduk?
4: Şefim dışı kıtır olmuş. İçindeki malzemeler çok iyi olmuş harcı. Baharatı, tuzu yerinde. Yoğurt bana az geldi çünkü ben tabağıma yoğurdu az koydum aslında. Sarımsaklı bir yoğurt geldi. Bu tabağın lezzeti güzel şefim.
0: Kimin olabilir?
4: Bu tabak benim tabağım.
0: Puanın gelsin.
4: 5.

0: Niye hiç konuşmuyorsun ya? Adımlarımı sayıyorsan yanıltırım.
1: Yok estağfurullah.
0: Adım sayma.
1: Herkes kendi tabağını buldu.
0: E sen de her gün buluyorsun canım tabağını.
1: Üzerinde çok büyük bir yük var şu an.
0: Öyle mi?
1: Ama sanırım biraz önce yanlış severdim galiba. Öyle hissettim.
0: Niye ya?
1: Neyse açalım. Bakalım.
0: Nasıl bulduk?
1: Şefim bir önceki tabakta aslında aynı. Dışı aynı çıtır olmuş. İçi güzel pişmiş. Baharat kıvamı da çok yerinde.
0: Kimin olabilir?
1: Ya çok saçma olacak ama şefim...

0: Ya drum seri.
1: Ya ben şey olacak ya. Ya bilmiyorum, şu an çok karıştım. Mesela ben yeşil yağına şefim maydanoz püresini koymadım. Evet, bu arkadaşlarımla olamaz.
0: Kimin olabilir?
1: Kabul ediyorum, biraz şey bir oynama olacak ama bu tabak benim tabağım.
0: Puanın gelsin.
1: 5.
0: 5.

0: açalım. Gelsin yorumlar.
1: Şefim, iç harçtaki ceviz çok diri. Hiç de pişmemiş içi. Dışı da hamur.
0: Kimin olabilir sence?
1: Bu kesinlikle Serap'ın.
0: Puanın gelsin.
1: Sıfır.

0: Açalım.
1: Şefim bu benim önüme gelse normal bir zamanda gayet güzel keyifle yerdim. Dışı gerçekten kıtır olmuş. Yemeğinde biraz şeylik var. Pişmemişlik var. Biraz çiğlik geldi. İç harcının baharatı dengeli. Ne acı ne tuzlu. Bayağı iyi olmuş karabiberi falan.
0: Kimin olabilir bu?
1: Şefim ben bir taktik uygulayacağım.
0: Evet.
1: Ya olacak ya olmayacak. Biraz cesaret olmak istiyorum. Çünkü bu haftanın sonunda bir 10 bin lira gibi büyük bir ödül var.
0: Evet.
1: Herkes kazanmak ister. Ben bir tık daha fazla istiyorum.
0: Neden istiyorsun bir tık daha?
1: Biliyorsunuz pandemi her sektörü etkilediği gibi beni de biraz etkiledi. Bu yüzden biraz borçlanma, biraz vesaire bu paraya ihtiyacım var.
0: Puanın gelsin.
1: Biraz önce dediğim gibi taktik uygulayacağım ve bu yemeğe puanım 5.
0: Üç tane 5,
1: evet.
0: Bir tane 0. Su 0 verdin de 5 verseydin.
1: Yok şefim işte ya olacak ya olmayacak. Çünkü lezzetler
0: çıkartalım
1: çok yakındı birbirine.
0: Bakalım 0'ı kendine mi verdin yoksa...
1: Bence Gülizar'a vermişim. Bakışlara öyle gözüküyor.
2: Yani bravo.
1: 5.
2: Gerçekten bravo yani.
1: Ama şefim itiraf edeyim, lezzetler birbirine çok yakın.
2: Çok yakın.
1: Gözümüzün kapalılığı şey yapıyor.
2: Onu
1: belki açık olsa çok iyi şey yapardık.
0: Açık olduktan sonra
1: hayır.
0: Ne anlamı kaldı ki?
1: Özür dilerim, öyle demek istemedim. Hani açıkken tadım yapmak, hani bilmesek kimin ne yaptığını çok güzel yorum yapardık da. Kapalıyken maalesef sadece tat kokusu, tat duyusu aktif olduğu için.
2: Anıl zaten yani taktik yapacağım diye burada gerçekten yani hem kendini rezil etti hem bizi de beni rezil etti. Yani herkese 5 puan verip bana 0 puan vermesi tamamıyla benim birinci olacağımdan korkması.
1: Gülizar'dan korktuğum için tabii ki 0 vermedim. Ondan korkmuyorum. Bu bir taktikti ve sonuçta başarılı oldu.
0: Evet. Hazırsak benim tadım başlasın. İlk kimden başlıyorum? Gülizar'dan. Gülizar, yeşil yağ nereye gitti?
2: Şefim orada izlediğim şeyden kaynaklı biraz sıkıntı oldu. Ben tamamıyla sanki...
0: Sana yağ koy dedim.
2: Evet.
0: Çek dedim. Kalın sardın dedim. Biraz incelt dedim.
2: Aslında çok kalın değil şefim ya. Yiyince belki fark edersiniz ama.
3: İlk defa mı yapmıştın sen de?
2: İlk defa yaptım evet.
0: İlk defa yapmamana rağmen güzel gözüküyor. Bakalım tadı nasıl?
2: Evet biraz yağ kısmını atladım.
0: Yeşil yağ olup olması önemli değil. Bizim derdimiz içli köfte. Yeşil yağ onun tamamlayıcısı.
2: Hı hı.
0: Bir numara içli köfte, iki numara yoğurt sos, üç numara yeşil yağ. Hiç yağ koymasaydın buradaki gibi

0: Ne olurdu bilmiyorum. Ama ben maydanoz tadı aldım. İçi de güzel. Bir tık biraz kalın.
1: Bu da el becerisi işte.
0: Ortası ince, sonu ucu kalın olmuyor. İlk defa yapmana rağmen.
1: Evet.
0: Güzel.
1: Afiyet olsun.
0: Sana puanım 4.
1: Teşekkür ederim şefim. Şeften bugün ilk defa 4 puan aldım. İlk yarıştığım gün 0 almıştım. Ama bugün bana 4 puan vererek gerçekten beni çok mutlu etti.
0: Gelelim Mehmet. Görsellik ve görüntü olarak benim yapmış olduğumla birebir aynıydı sunum. Bakalım lezzeti nasıl? Çıtır çıtır. Muhteşem ötesi.
2: Ya, güzel olduğuna inanıyorum.
0: Bu kebapçılıktan gelen...
2: Bu kebapçılıkta şimdi kebapçılar içli köfte her zaman yaparlar.
0: Evet.
2: Ya 20-30 senedir biz bu işi yapıyoruz. Ama inan ki tabii her zaman personel yapıyor ya, hani böyle işlere girmiyorum. Daha ağır işleri yaptım.
0: İlk defa mı yaptın?
2: Ben kendim ilk defa yaptım. Ama personelim yapıyor yani.
0: Ben beğendim.
2: Çok teşekkür
0: ederim. Çıtır. İç harcı bol.
2: Bol olması gerekiyor. Çünkü özellikle ceviz, reyhan da aslında girer yani bazen yöreye göre değişiyor içli köftenin.
0: Hı hı.
2: Şimdi özellikle içli köfte Antep yemeğidir. Biliyorsun şefim.
0: Evet.
2: Kızartma özellikle Antep'te. Diyarbakır, Mardin tarafı haşlama yapıyor.
0: Haşlama.
2: Kitel olarak yapıyor. Sirt tarafı.
0: Evet.
2: İşte içli köfte kabuğu ince olacak, çıtır olacak. Cevizi böyle ağza gelecek.
0: Valla her yeri tam aha, eşit, güzel. Sana puanım 4.
2: Şef işi biliyor gerçekten. Verdiği puanlar hepsi yerinde. 4 puan verdi. Kesinlikle ben de olsaydım hijyende hatta 2 puan kırardım. Gene insaflı davrandı.
0: Gelelim Serap ablamıza. Normalde bu yemeği benim tatmamam lazım.
1: Neden? Evet.
0: Neden? Çünkü size hepinize tattırdığım için ben de tatmam lazım. Normalde bu yemek tadılmaz. Çünkü içerisinde yanmış...
1: Hayır, ben üstten aldım.
0: Bir dakika. Yanmış salça, yanmış kıyma ve tavayla da gösterdim hatırlarsan. Bu dedim yanmış. Sen yanmış dememe rağmen köftenin içerisine doldurdun. Üzerinden aldığın için mi bunlar yanık? Senin önüne bu şekilde yanmış bir yemek getirseler restoranda ne dersin?
1: Yanmış bir tabak getirseler bu tabağı değiştirir misiniz derim.
0: Para ödemek istemez.
1: İstemem.
0: Ben yerim hayatım. Ben burada en güzel yeşil sosu yapan Serap ve Mehmet.
1: Çünkü ben verdim ona o sosu.
2: Yok, ben kendi sosumu...
1: Yetmedi biraz da ben de...
0: Yağ niye süzmediniz? Çok merak ediyorum. Bocaladın komple. Şu an burada içli köfteden çok cevizli yoğurt var. Ve yeşil yağ var. Bu onun sosları. Bizim derdimiz yanmış bir içli köfte olmamalı. Canım benim, sana puanım 0.
1: 0 mı?
0: Evet.
1: Hiç bir bile değil yani.
0: Yok.
1: Ben şefimden 0 almayı hiç beklemiyordum. Gerçekten çok üzüldüm. Ben yarına kadar kendimi toparlayacağım. Ve buradan şeften yüksek puan almadan gitmeyi düşünmüyorum.
0: Şimdi gelelim Anıl'a. Abi burada yeşil yağ ile yoğurt nerede ya? Bana söyler misin burada... Bak köfteye gelmedim daha. Nerede bunun yoğurdu? Yoğurdu güzelce yaptın, içine de fıstık attın. Yoğurdu koymadın, kuru kuru iki tane tadım yaptırdım sana, ikisine de 5 verdim. Evet, düşündüm ben bunda yoğurt koymadım, kuru her yaptığım yemek benim, yapıştır 5'i. Evet, kendi yaptığınız yemeği bulmak zorundasınız. Ama ben nasıl gösteriyorsam onu yapmak zorundasınız. Ben yerim. Şu kendi yuvarladığım köfteyi de hatırlarsan. Bak görüntüsüne kadar tam oluyor. Bu da senin yaptın. Normal ilk defa yapmış olabilirsin. Ben ilk defa yapmana rağmen, mutfağa girmemene rağmen benim için bir adam içli köfte yapabiliyorsa bu güzel bir şey. Ah, kıyma nerede? Totalde sana vermiş olduğum puan. Ney? Söyle söyle. Benim yerime sen söyle.
3: Sıfır.
0: Sıfır. Kendin biliyorsun sen aslında.
3: Evet, kabul. Güzel.
0: Kabul ediyorsun değil mi? Evet. Sen dün bu hatayı dün de yaptın. Sonra geliyorsun, her şey muhteşem. Sonra gelince kurbanlık o şey vardı ya hani dana kesimi. Eti kestin, kemikleri ayırmasını bırakıyorsun. Abi koysene kemiğini, damarını, suyunu, yağını. Ve herkesten hemen hemen önce bitirdin. Yoğurtları sıkarken 3 tane yoğurt sıkma. Bol kepçe doldu hanımefendininki gibi. Ama
4: evet.
0: Şu an burada en güzel sunumu yapan Mehmet. Evet. Allah var. Evet. Fotoğraftakinin birebir aynısı. 4 günün sonunda almış olduğunuz puanlar. Gülizar 27 puan. Mehmet 32 puan. Serap 34 puan. Ve Anıl 35 puan. Günün 4. günün yine lideriz.
4: Ama fark kapanmış biraz.
0: Yarın aranızda hemen hemen 3 puan, 2 puan, 1 puan var. Yarın artık 10 bin liranın sahibi belli olacak. Artık yarın muhteşem bir tatlı var. Bir düşünün. Yarına kadar iyi hazırlanın, gelin.
4: İlk günden beri tesadüf dediler, üzerime oynadılar. Ama gördüler ki 4. gün sonra yine ben birinci oldum. Devam etsinler. Yarın görüşeceğiz hepsiyle.
1: Yarın bambaşka bir Serap geliyor. Hırslı. Hırslı Serap. O parayı, o ödülü ben alacağım.

aşk için neler yaptınız? Uzun yollara mı düştünüz mesela? Hiç yapmam dediğiniz şeyleri mi yaptınız? Olamam dediğiniz biri mi oldunuz? Ölümünü aşkın ve gladyatörlerin kenti Strotanike'ye hoş geldiniz.

0: Hocam Muğla'nın Yatağan ilçesinin Eskihisar köyündeyiz. Evet. Ve şehrin, antik şehrin kuzey kapısındayız. Kuzey şehir kapısı ve sütunu.
1: Stratonikeia.
0: Stratonikeia. Ölümüne aşkın ve gladyatörlerin kenti Stratonikeia'dayız.
1: Gerçekten öyle. Bunları konuşalım içeride.
0: İnşallah.

0: Aşkın Kenti, Aşkın Kenti bu laf geçiyor. Aslında bu bir efsane ya da bir hikaye. İstersen okuyayım. O kitapta yanımda burada Canan Küçük Eren yazmış Karya Efsaneleri diye bir kitap. Orada kısaca bu Aşkın Kenti hikayesini aktarıyor bize. Diyor ki Seleukos Nikator, yani işte Seleukos İmparatorluğu'nun kurucusu diyelim, en büyük ismi, karısı öldüğünde oldukça yaşlıdır. Artık yalnızlığa tahammül edemediğinden mi, yoksa bazı kaynakların aktardığı gibi sadece politik nedenlerle mi bilinmez, Makedonya kralının işte genç ve güzel kızı Stratonike ile evleniyor.
1: Evet.
0: Özet olarak hani evet. Araları atlayarak geçiyorum.
1: Ama hikaye burada başlamıyor değil mi?
0: Hikaye burada başlıyor da aslında...
1: burada bitmiyor.
0: Burada hiç bitmiyor. Ama asıl sorun güzel kraliçenin seyahatten veya seferden dönen üvey oğlu, yani işte kocasının oğlu, birinci Antiochos'la karşılaşması Eyvah. İle başlıyor. Asıl
1: bir
0: sorun.
1: Üvey anne var işin içinde.
0: Üvey anne ve oğul geliyor. Genç ve yakışıklı prens olarak bir oğul geliyor. Kraliçeyi görünce güzelliği karşısında bu prensin de nutku tutuluyor.
1: Eyvah.
0: Aklı başından gidiyor. Yıldırım aşkı dedikleri bu olsa gerek, yemeden içmeden prens kesiliyor.
1: Eyvah.
0: Aşk ateşi öyle bir bacayı sarıyor ki benliğini mahvediyor, yemeden içmeden kesiliyor, yataklara düşüyor. Prens, yine özetlersem, hekimler geliyor tabii prensin durumunu teşhis edebilmek için. Mısırlı bir hekim diyor ki, ben durumu buldum, teşhis ettim. Babasına anlatıyor, vallahi böyle böyle bir durum var, oğlunuz aşık. Ama çok fena birine aşık, yani Eyvah. Karınıza aşık. Ve dolayısıyla Nikator, Seleukos Nikator
1: bir tercih yapmak zorunda.
0: Karar vermek zorunda tabii. Ya oğlu derdinden ölecek ya da karısını oğluyla nikahlayacak. Tabii baba yüreği diyelim.
1: Ama zaten yaşlı da adam ya.
0: Yaşlı da, çok yaşlı da bir adam. Ve işte karısıyla oğlunun evlenmesine müsaade ediyor.
1: Oğlu sonra bu şehri onun adına mı inşa ediyor?
0: Bu şehri onun adına 281 milattan önce 281'de, onları zaten konuşacağız. Ama bu hani efsane böyle dilden dile dolaşarak uydurulan bir hikaye de değil aslında. Milattan sonra 1. yüzyılda yaşamış Yunan tarihçi, işte deneme yazarı, biyografi yazarı Plutarkos'un bir hikayesi bu.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: Bir ölçülme var yani.
0: Şey gibi, dur bakayım, onun ismi de işte tuhaf bir aşk hikayesi gibi filan da bir o eserinin evet. ismi var. Tuhaf bir evlilik ya da tuhaf
1: Sanki
0: bir evlenme.
1: Shakespeare'in de böyle bir oyunu vardı değil mi? Tuhaflıklar komedisi.
0: Yani ama o galiba
1: yok, o
0: başka
1: tamam,
0: bir konu.
1: Yanlış anlaşılma
0: bu
1: üzere.
0: Tuhaf bir evlenme. Diye geçiyor. Hatta Ahmet Necdet adlı şair, bildiğimiz o ünlü şair de kraliçe üzerine, yani Stratonike üzerine bir uzun şiir yazıyor. Evet. Hafif böyle tiyatro oyunu gibi hafif uzun manzum eser yazıyor. Yani bu hikaye aslında şairlerden çıkan ve hala şairleri de ilgilendiren bir hale dönüşmüş durumda.
1: Biz de böylece şehrin kuruluş efsanesini
0: öğrenmiş oluyoruz.

0: Hocam, burası şehrin kuzey sütunlu caddesi ve kuzey kapısının girişi.
1: Evet, hikayeler anlatıyoruz filan ama her geçtiğimiz yerde de bir üzerinde durup konuşacağımız bir yer çıkıyor açıkçası.
0: Evet, aslında siz söylemiştiniz ya hani hikayede, efsanede Karya diye. Bu aslında Karya bölgesinin çok önemli bir kenti Stratonike'ye.
1: Böyle.
0: Yani kuruluş dönemine baktığımızda Helenistik çağda başlıyor. Sonra Roma, Roma'dan sonra Bizans, Beylikler dönemi ve Osmanlı. Üzerindeki hayat akışı hiç kesilmemiş. Ta Cumhuriyet, Cumhuriyet sonrasına kadar da gelmiş. Hatta şu anda köyde 4 tane hane var. Hala yaşayan.
1: Hala yaşayan bir de o senin saydığın bütün dönemlerde şu anda iç içe.
0: İç içe, evet. Yani görebildiğimiz en net şey.

0: burası.
1: Peki burası ne?
0: Burası kuzey kapısının girişindeki büyük havuz. Halk bu kapıdan içeriye girdiğinde bunun altından küm sistemiyle birlikte bu caddenin altından ta şeye kadar gidiyor. Bu 200 metre kadar gidip buletaryonun oraya kadar gidiyormuş.
1: Ya da su buraya oradan geliyor.
0: Ya da su buraya oradan geliyor. İçi temiz su dolu. Bakın şuralar aşınmış görüyor musunuz?
1: Hı hı.
0: Halk buradan böyle kovalarla, testilerle su çekiyor.
1: Ha, ip izi.
0: Evet, ip izi. Şurada da var iki tane ip izi. Bununla herhalde böyle çekiliyor. Burada böyle dönen bir makara sistemi gibi bir sistem var. Bunlar o iplerin aşındırdığı mermerler. Taban mozaiklerine baktığınız zaman da onlar da yine bu bölgeye ait mermerlerden yapılmış mozaiklerden oluşmuş.
1: Evet.
0: Böyle hem kentin girişini su amaçlı yapmışlar hem aslında çok amaçlı. Aynı zamanda da halkın tamamen su ihtiyacını giderdiği hem de böyle hani şehrin girişinde olduğu için böyle bir su serinliği verdi ve göz zevk. Hitap eden estetik bir böyle yarım daire biçiminde bir havuz hocam. Havuzun taban mozaikleri de mermerden.
1: Üstüne basmamızın bir sakıncası olmadığını öğrendik. Evet, bu yüzden
0: zaten orada
1: girdik.
0: Bir portik alan var. Biraz sonra göreceğiz. O evet. Portik alanda restorasyon çalışması yapıyor genç evet. Arkeolog arkadaşlar. Hocam bölge aslında kent mermer üzerine inşa edilmiş. Bütün Roma döneminde ve Helenistik dönemde beyaz mermer kullanılmış. Çünkü mermer çok yakın. Buradaki bölgeden çıkıyor. Biliyorsunuz hala günümüzde de öyle. Yatağın denilince akla gelen maddelerden biri de mermer oluyor. Ve mermer beyazlığını hiçbir zaman yitirmiyor.
1: Geometrik desenler var.
0: Evet, geometrik desenler var. Demek ki başka dönemlerde de kullanılmış. Bakın Roma, Roma'dan sonra Bizans, Bizans'tan sonra beylikler ve Osmanlı'ya kadar da aynı işlevi görmüş gibi duruyor.
1: Bazı kültlere ait ya da dini diyelim motifler kullanılmış. Çünkü evet. Sen biraz önce söyledin, burası dini alandan gelen, kült alanından gelen bir yol ve havuzu da onun kenarına
0: evet, ya bak,
1: koyup
0: şöyle
1: motifleri
0: bir
1: öyle
0: uygulamış. Yürütebiliriz. Hani temizlik bütün dinlerde esastır ya. Ya belki olabilir. Ne bileyim bilmiyorum. Suyla ilişkilendirdik ama işin içinden çıkamadık. Böyle bir şey söyledim.
2: Salonika'ya sadece kent merkezi olarak değil, kendi etrafında bölgesiyle birlikte anlıyordu. Çoklukla biz şimdi Salonika'nın Helenistik dönemdeki adını daha çok biliriz. Oysa burada daha önceki dönemde yerleşme de vardı. Mesela bu bölge Hititler döneminde Atria bölgesi olarak biliniyor.

0: kentin kuruluşu Helenistik dönemden Roma, Roma'dan Bizans, Bizans'tan beylikler ve Osmanlı'ya kadar devam ettiği için, yani hayat devam ettiği için, ilk kurulduğu dönemde kuzey kapısından içeri girdiğiniz zaman böyle geniş bir mermer alan
1: karşılıyor. Bir meydan var, evet.
0: Bir meydan
1: giriş
0: var.
1: Meydanı.
0: Tabii başka uygarlıklar döneminde bu meydan daraltılmış.
1: Başka uygarlıklar Bizans. Tabii meydanı
0: hemen sağ tarafta
1: kapatmış.
0: Kocaman bir kilise inşa etmiş. Onu da buradaki apsisten anlıyoruz.
1: Evet.
0: Şimdiki arkeolojik ekip iki tane böyle sütun başlığını getirip oraya koymuş ki daha belirgin
1: belirlensin. Evet, belirlensin.
0: Aslında bu kocaman meydanı Bizans biraz daraltmış hocam. Sağlı sollu daraltmış. Bu meydandan geçtikten sonra sizi sütunlu galeriler karşılıyor. Zaten buraya sütunlu cadde dedi.
1: Bir yani ana cadde var, mermer evet, bir cadde. Evet. Nereye kadar gidiyor cadde?
0: 8 metre 70 santim. Genişliği 200 metreye kadar da giden, ta Boletaryon'a kadar giden bir
1: kadar gidiyor.
0: Caddesi de var. Fakat arkeolojik ekip, yani Bilal Söğüt Hoca ve ekibi çok az bir kısmını açmışlar. Nedenini biliyor musunuz?
1: Tahmin ediyorum ama söyle.
0: Çünkü bundan sonrası özel mülkiyet olduğu için o tarafa
1: izinleri yok,
0: edemiyorlar. Ve bu Türkiye'deki arkeolojik kazı aranlarının da en büyük problemlerinden bir tanesi.
1: Evet, problem.
0: Sütunlu caddeden girdikten sonra sağlı sollu bizi galeriler karşılıyor hocam.
1: Dükkanlar.
0: Evet. Böyle sütunlu galeriler.
1: Herhalde
0: çatısı aşağı.
1: Ben de onu diyecektim.
0: Evet. Sol tarafta portik bir alan var. Yani Bizans'tan kalan taban mozaikleri var hocam. Ama sağ tarafta aynısı söz konusu değil.
1: Belki de çıkartılmadı ya da dağıldı gitti.
0: Evet. Burayla ilgili kısa bir bilgi daha vereyim mi hocam
1: tabii
0: size? 138'de kentte çok büyük bir deprem oluyor ve kent yerle bir oluyor. Halk toplanıyor. Antonius Pius'tan yardım istiyorlar bununla ilgili. O da buraya 25 bin dinaryusluk bir yardım yapıyor ve onu şükranlarını sunmak için bir anıt yazıyorlar. Üstünde de yazısı olan. Ama o anıtı şu anda göremiyoruz alanda. Hmm. Müzede de yok belki.
1: O
0: ama
1: yazı da kaidesi falan herhalde. O yazı olan o da yok
0: evet,
1: herhalde.
0: Ama antik kaynaklardan varlığından haberimiz var.
1: Evet. Bir kanalizasyonun önünde durduk.
0: Evet. Kanalizasyon hala işlevini görüyor. Aynı şekilde su buradan akıyor. Yani biraz önce havuzun oradaki pişmiş topraktan yapılan künkler vardı ya, o künkler de buna bağlı.
1: Evet.
0: Buradan cadde boyunda altyapı olarak gidiyor.
1: Devam ediyor.
0: Portik orada alanda bir şey var, çalışma var. O çalışmaya ben bir göz atayım mı?
1: Sen bir göz at, biraz da konuş bakalım.
0: Tamam.
1: Görüşürüz.

0: portik alan taban mozaikleri çalışmasındayız. Kolay gelsin.
1: Teşekkürler.
0: Sizi biraz tanıyabilir miyiz?
1: Duygu ben. Ege Üniversitesi Bergama Meslek Yüksekokulu Mimar Restorasyon Bölümü öğrencisiydim. Evet. Şu an burada stajyer olarak çalışıyorum.
0: Bitti mi okul?
1: Okul bitti.
0: Stajyer olarak. Restoratörsünüz değil mi? Bizans dönemine ait bir taban mozaiği bu galiba.
1: Evet.
0: Tam bize bu yapmış olduğunuz işin muhteviyatını anlatır mısınız? Herhalde bir şey döküyorsunuz, onu bir kurumaya bırakıyorsunuz.
1: Evet, harç hazırlanıyor. Kuruduktan sonra da test araları belirginleştirmek için biraz kazıma işlemi yapıyoruz, seviye indiriyoruz. Bu şekilde test aralar daha belirgin ve daha güzel görünüyor.
0: Bu koruma amaçlı mı yapılıyor?
1: Koruma amaçlı. Test aralar birbirinden kopmasın ve ayrılmasın diye.
0: Bu aradaki maddenin kuruması için ne kadar zaman lazım?
1: Yani bir saat yeterli.
0: Bir saat yeterli. Ondan sonra fırçalıyoruz.
1: Güneşe de bağlı oluyor.
0: Güneşe bağlı. Herhalde sıcaklıkla ilgili bir şey. Tamamladıktan sonra bayağı uzun bir alan gibi görünüyor burası.
1: Evet, bayağı uzun. 7 panelden oluşuyor.
0: 7 panelden oluşuyor.
1: Biz şu an 6 ve 7 numaralı panellerde çalışıyoruz.
0: Mozaik değil değil mi bunlar? Bildiğimiz mermer.
1: Yani
0: Bizans döneminde yapılmış.
1: O zaman böyle yapılmış. Geç dönem mozaiği bu. O yüzden fazla şey yapılmamış ama yine de mozaik.
0: Üstündeki,
1: taban mozaiği.
0: Üstündeki motifler mitolojik değil herhalde değil mi? Sadece
1: yok,
0: sembolik.
1: Yok herhalde, sembolik.
0: Kaç çeşit mermer kullanılmış?
1: Kaç çeşit olduğu hakkında?
0: Renk olarak bir kemik rengi var, bir beyaz mermer var, bir de kırmızı var galiba değil mi? Kırmızı
1: evet, renk orada sosu. Desen yapılmış. Evet.
0: Daha ne kadar çalışacaksınız bu alanda?
1: Bu alanda bayağı bir işimiz var.
0: Ne kadar
1: daha
0: mesela?
1: Harç uygulanmayan yerler var, oralara da harç yapacağız.
0: Sonuna kadar gidecek
1: sonuna
0: misiniz?
1: Sonuna kadar evet.
0: Bittikten sonra tekrar böyle...
1: Bittikten sonra tekrardan bakımları yapılacak.
0: Ve sonra
1: periyodik bakımları.
0: Doğaya bırakacaksınız herhalde.
1: Yine üstünün kışın üstü kapanacak.
0: Kapanacak. Üstünü neyle kapatıyorsunuz?
1: Jeotekstil bezler. Sonra üzerine elenmiş kumlar da ekleniyor. Kışın bu şekilde kapalı bir şekilde kalıyor. Sonra
0: önümüzdeki
1: kazı
0: sezon,
1: başlayınca yine açılıyor.
0: Evet. Bu tarafında olduğunu söylemiştik. Acaba Sütunlu Galeri'nin öbür tarafında da bulunan böyle taban mozaiği var mı acaba?
1: Çalışmalar devam ederse belki çıkabilir o tarafta da.
0: Anladım. Peki o zaman size kolay gelsin. İşiniz zor vallahi. Bu hem sıcak hem sıcaklık.
1: Olsun, keyifli bir iş.
0: Kaçta başlıyorsunuz?
1: Biz 7'de başlıyoruz.
0: Sabah 7'de başlıyorsunuz.
1: 5'e kadar devam ediyoruz.
0: 5'e kadar devam. Ama aralarda şey
1: molalarımız
0: veriyorsunuz. Molalarınız var.
1: Var
0: herhalde. Peki Duygu, bunun okulunu okudun. 2 yıl meslek yüksek okulunda. Nasıl başladın bu işe?
1: Ben
0: bu seçerek tercih ettiğim bir
1: biraz bölüm. İsteyerek evet, meslek lisesi çıkışlıyım. Yine resimle uğraşıyordum orada da.
0: Yani daha çok mimari üzerine senin yoğunlaşman herhalde.
1: Teknik çizim falan, bunları severek başladım. Bu bölümde de bunlar vardı. Ve sanatla uğraşmak herkesin hoşuna gider tabii ki de.
0: Bundan sonraki mesleki hedefin nedir?
1: İnşallah bu bölümde devam etmek istiyorum.
0: Bu bölümde devam etmek istiyorum. Peki bunu seçecek olan yeni arkadaşlara neyi öneriyorsun?
1: Yani biraz el becerisi ve yetenek gereken bir şey.
0: Yetenek derken çizim yeteneği.
1: Çizim resim. Yeteneği de gerekiyor. Evet, çünkü bölüm derslerimiz ve sabır.
0: Sabır.
1: Evet.
0: Peki o zaman biz de sana sabır diliyoruz.
1: Teşekkür
0: kolay
1: ederim.
0: Gelsin.
1: Çok sağ olun.

0: Var biliyorsunuz değil mi?
1: Taşın mı?
0: Evet evet.
1: Tarihi bir eser üzerine oturuyor olmayayım sakın.
0: Tarihi eserin üstüne oturduğunuz doğru ama beylikler döneminde ve Osmanlı'da burası bir mahalle.
1: Evet zaten evet.
0: Harika şehir bir yer. Acayip inanılmaz konumlanmış. Harika yani yaşamak devam ettiği için böyle buranın sokaklarında dalıp gidiyorsunuz. Hamallar buraya dinlenirlermiş hocam. Sırtında küfeleriyle gelirlermiş. Bakın burasını da hamalların sırtındaki küfeleri çarpmasın köşe bende diye.
1: Çok hoş.
0: Evet, tıraşlayarak yapmışlar. Önce gelir buraya küfesini çıkarttırmış, yanına da otururmuş.
1: Aynı benim gibi. Ben de elimdeki eşyaları buraya koyabilirim.
0: Evet. Evin böyle cumbalı olan penceresinden de hemen tam üstünüzden de ona tasın içinde ayran ve su ikram ederlermiş. Burada dinlendikten sonra tekrar köyün meydanına doğru ilerlermiş.
1: Benim ayran şansım yok galiba.
0: Evet, su şansınız.
1: Peki bu evi kim yapmış biliyor musun? Ömer Usta.
0: Evet.
1: 1930'lu yıllar ama sonundaki yazıyı okuyamadım.
0: Cumhuriyet dönemi yani.
1: Çok güzel de bir meydan var. Aslında evet. Orada da biraz kalabiliriz yani.

0: güzel bir meydan değil mi?
1: Hocam insan kayboluyor içinde ya şehrin.
0: Gerçekten öyle.
1: Burası Osmanlı döneminde bir mahalleymiş, meydanmış. Bu meydanda muhtarlık seçimleri ve şeyler yapılırmış, düğünler yapılırmış. Her türlü işte düğün, nikah, sünnet.
0: Çok merkezi bir meydan demek ki burası. Evet, yani evet, herkesin toplandığı filan bir meydan. Aslında şimdi hani şöyle bir hafızamızı yakın zamanın hafızasını bir toparlayacak olursak. Mesela antik şehre girdik Kuzey Kapısı'ndan değil mi? Oraya gelen yol Lagina'dan nekropolü yani mezarlığı geçiyor. Evet. İşte bizim Kuzey Kapısı'na geliyor. Orada bir çeşme, havuz. Büyük caddeden Sütunlu geçtik. Cadde. Sütunlu ve aralarda heykeller de olduğu söyleniyor onun. Evet. Şimdi aklıma geldi. İşte hafıza yoklaması dedik ya. Mesela o Kuzey Kapısı, o büyük kapı. Sen bahsetmiştin hani deprem oldu diye. 130, o da 140'ta yapılmış.
1: 2 yıl sonra. Yani.
0: 2 yıl sonra orasını yapmışlar. İşte yanındaki
1: Antonio Spirus.
0: Çeşme, ondan sonra o havuz filan. Neyse caddeden geldik ve birdenbire
1: kendimizi başka bir uygarlığın
0: başka düşünüyorum. Bir yüzyılda bulduk. Yani nefis bir yol, nefis evler, bir meydana geldik. Aklıma şu geldi. Doğan Kuba'nın bir benzetmesi vardır. Diyor ki mesela Sultanahmet'e gidin. Orada lüks bir otelde kahvaltı edin. Yani modern bir otel. Sonra birkaç adım yürüdüğünüz zaman yaklaşık 1500 yıl geriye gitmiş olacaksınız. Çünkü Ayasofya ile karşılaşıyorsunuz. Onların hepsi iç içe, aynı meydanda. Burasını ona benzettim yani şu anda.
1: Doğru, aynen öyle.
0: Yüzyılları kat ederek, atlayarak, yüzyıldan yüzyıla geçerek Glutaryon'a doğru gidiyoruz aslında.
1: Doğru. Siz hep bana şey dersiniz, programda siz daha duygusal ağırlıklısınız, daha böyle romantiğimdir ya ben.
0: Evet.
1: Hakikaten böyle bu bir ruhsal bir dehlizin içindeymişsiniz gibi değil mi? Böyle arkada çınar ağacı, köy meydana, bir
0: nefis,
1: hayrat.
0: Nefis.
1: Ondan sonra dediğiniz gibi hani bir mahalle ile bir mahalle arasında 100 yıl, 200 yıl, 1000 yıl var belki de.
0: Evet. Şimdi milattan önce tekrar mesela 3. yüzyıla doğru yola çıkabiliriz. Glutaryon'a yol alalım.

0: Boleteryonun içindeyiz hocam.
1: İçindeyiz. Borsa duvarından geçtik bu tarafa içeri.
2: Stat12'ye de satılan tüm ürünlerin veya verilen hizmetlerin adları ve fiyatları var. Bu Latince olarak yazılmış. İş tarafında ise şimdi sizin bahsettiğiniz olduğunuz başka bir yazı var ki bu da yine bizim için önemli ve benzeri az bulunan örneklerden birisi. O da Menippos gibi meşhur birisinin yaptığı takvimle ilgili.
0: Evet, burada basamaklar varmış. Tabii ki o Bizans'ta yıkılmış yapı taşı olarak kullanılmış. Şimdi sadece 4 tane basamağı, bir tanesi de yarım kürsüsü
1: kalmış.
0: Bunların
1: hepsi kiliselere gitti tabii, Bizans kiliselerine.
0: Maalesef.
1: Bir sahne görüyorum, yuvarlak bir sahne.
0: Evet.
1: Birkaç oturma sırası kalmış.
0: Evet.
1: Bir de
0: kürsü gibi bir şey var
1: evet, orada.
0: Yani sütunun yarım hali var.
1: Evet. Ben burada...
0: Ne anlatacaktım? Siz burası ile ilgili arkamızda Grekçe bir takvim var.
1: Takvim bu mu?
0: Evet.
1: Tamam.
0: Bu takvimle ilgili siz bize bilgi verecektiniz.
1: Evet. Aslında bu takvimle ilgili bir bilgiyi tam olarak veremem. Yani böyle bir takvimin olduğunu biliyorum ama bu işin inceliklerini herhalde Bilal Hoca'dan sorsak daha iyi olur. Fakat bunu yapan Menippos.
2: Burada Menippos şöyle diyor. Hiç okuma yazma bilmeyenler bile parmaklarıyla hesaplayarak bulsunlar diye çok kolay bir takvim yaptım diyor. Hakikaten de öyle. Aylar 30-31 diye devam ediyor. Arada bir tane 28 var. Şimdiki bizim takvimlerimiz gibi.
1: Şimdi Menippos hakkında bizim o ünlü el kitabımız Strabo'nun coğrafyasına başvurabiliriz. Sana oradan bir şey okuyabilirim. Tabii. Diyor ki mesela Menippos hakkında, burada yani bu şehirde babalarımızın zamanında dikkate değer bir adam doğmuştu. Katokas takma adı olan Menippos. Cicero yazılarından birisinde işte özetlersek şayet onun Asya'daki bütün konuşmacılardan çok daha iyi bir konuşmacı olduğunu
0: Menippos için diyor.
1: Söylüyormuş. Ve hepsinin üstünde tutuyormuş Menippos'u. Yani bu takvimin ne derler?
0: Yaratıcısı, mucidi.
1: Şimdi Menippos'a baktığımız zaman aslında bu takvim hakkında pek bir şey bilmiyorum ama onu soracağız. Menippos hakkında ufak tefek bir iki bir şey söyleyebilirim. Bir kinik felsefe ustası ya da kinik felsefe mensubu. Nedir kinik felsefe? Aslında şey anlamı, kelime anlamı köpek ya da köpeksi. Ve insanın erdeminin, bu felsefeye mensup olanlar hiç böyle dışarıdan kendilerine yüklenmiş değerler olmadığını savunuyorlar. Yani mülkiyetmiş, aileymiş, suymuş, buymuş, dışarıdan gelen hiçbir değeri kabul etmiyorlar. Sadece tek bir erdem nedeni var. O da kendi bağımsız kararları, kendi inisiyatifleri. Bu kinik felsefenin de en önemli temsilcilerinden bir tanesi biliyorsun Diyojen'dir, Sinoplu. En son şunu da söyleyeyim, oraya bağlayayım. Mesela Menippos'un nereli olduğu çok net değildir.
0: Evet.
1: Şimdi burası bir Seleukos krallığına dair bir şehir olduğu için, Menippos da buraya ait bir adam olduğu için onun da Suriyeli olabileceği üzerine yazılar vardır. Ancak Sinoplu olabileceği üzerine de yazılar vardır. Olabilir çünkü Diyojen'in felsefesi de kinik felsefe olduğuna göre bu da Diyojen'le o konuda işte bir mesai yaptığına göre, yani evet, aynı felsefeyi paylaştığına göre diyelim, o da Sinoplu olabilir diye düşünüyoruz.

0: antik kenti kuzey-güney ekseninde kesen...
1: Şöyle evet, diyoruz şöyle yani kesen. Uzunlamasına.
0: Antik yazıtlarda da Stratonika'ya ait 3 tane hamam olduğu söyleniyor. Ama yapılan kazı çalışmalarında en belirgin gün ışığına çıkan yer Roma hamamı oluyor. Tabii
2: bir
0: ki.
2: De bir Türk hamamı var. Evet. O, tabii daha yeni.
0: Selçuklu hamamı var hocam. İlk o, Şaban evet, Ağa Camii. Batı kısmından girildiğinde kentin tam caminin hemen bitişiğinde herhalde bir tanesi de cimnazyonun içindeydi. En doğru yer cimnazyum olarak belki değerlendirilebilir. 6 bölümden oluşuyor hocam. Soyunma, ılık, soğuk ve sıcak olmak üzere.
2: Sıcak güneydeymiş.
0: Güneyde.
2: Aynı rüzgarlar gibi. Evet.

0: palestra var dedik. Hemen onun bitiminde latrine var dedik. Latrine,
1: yani toplu, tuvaletler var.
0: Toplu tuvalet. Biz bunu daha önceki bölümlerde en net Orhan Hoca ile konuşmuştuk galiba.
1: Evet, çünkü Magnezya'da çok büyük bir tuvaletle karşılaşmıştık. Yani sıra sıra böyle, yani Efes'teki gibi neredeyse.
2: Stratonikeia'da biz 3 tane Roma hamamının olduğunu biliyoruz. Önceki yapılar hariç. Bu hamamlardan, yazıtlara göre bu hamamlardan birisinde sadece kadınlar hamamı olduğunu yazıtlardan yine biliyoruz. Kalıntı anlamında ise bizde 2 hamamımız var şu an. Bir tanesi sizin bahsetmiş olduğunuz. O hamamdaki çalışmalar şimdi devam ediyor. Milattan önce 2. yüzyılda inşa edilen hamamlardan birisi. Bizim sıralı tip dediğimiz planlarda, yani kuzey-güney yönünde kentin hipodemik sistemine ya da ızgara planına uygun olarak belli ayrılan alana yerleştirilmiş bir yapı.
0: Aslında daha böyle kamuya açık alanlar oluyor değil mi? Kamu mimarisiyle ilgili.
1: Doğru. Şimdi burası hakkında benim aklıma geliveren, yani senin bu anlattıklarının dışında, burası bir Roma hamamı ama Karya karakterini taşıyor mimari olarak.
0: Bunu tiyatrosunda daha net ve kesin bir şekilde göreceğiz. Daha özgün bir yapıya.
1: Evet. Yani bir Karya tipi hamamla karşı karşıyayız ve milattan sonra da 2. yüzyılda yapılmış. Benim hamam konusunda ekleyebileceğim şeyler bunlar yani.
0: Karya dediniz, hazır sözü açılmışken buranın yapısına, mimari yapısına ait bir şey daha geldi aklıma sizinle birlikte yolda yürürken. Izgara planlı yapılıyor. Yani birbirini paralel kesen cadde ve sokaklardan oluşuyor.
1: İşte hipodamus planı dediğimiz şey, belki de her bölümde aşağı yukarı onu aramaya çalışıyoruz ya da işte var mı yok mu tespit etmeye çalışıyoruz. Bazen tartışmalar çıkıyor var ya da yok diye ama tabii burası hakkında da öyle bir bilgi var. Yani ızgara plan dediğin gibi bazı adaların oluşturulması, caddeler ve sokaklar arasındaki birbirine yakın konseptli binaların yerleştirilmesi bir hipodamus planı. Evet, burası için de söyleniyor.
0: Hazır hamamdan söz etmişken, hamamın ana maddesi, materyali olan suyla da ilişkisinden biraz söz edelim kentin isterseniz.
1: Mesela hamamdan çıkıp yollardan yürümeye başladığımız zaman bu hamamın etrafını dolaşan su kanallarının olduğunu göreceğiz. Harika. Tam o kanallar binanın, yani hamamın olduğu binanın yanından geçiyor.
0: Harika. Buradan yolumuz nereye düşsün? Tiyatro
1: bir
0: veya
1: çıkalım bakalım.
0: Tapınak veya cimnazyum.
1: Bir çıkalım bakalım. Peki.

0: Özgür, gladyatörlüğe ne dersin?
1: Burada mı? Cimnazyumda. Evet diyorum hocam, hazırım.
0: Ciddi misin?
1: Rusçu olacağım, Roma dönemine gideceğim ve bir gladyatör olacağım.

0: Aslında ben böyle antik kentlerde hemen gladyatörlerden konu açılmasından pek hoşlanmıyorum ama aklıma o soru da mecburen geldi.
1: Ben de hemen ruhuna giriyorum hocam.
0: Evet, mesela tiyatrolara falan gidenler, yani bazıları diyelim, hemen orada bir arena gözlerinin önüne getirirler. Halbuki yani bir Helenistik tiyatro, gerçi Roma'da bir parça hani gladyatörlere göre tanzim edilmişse de hep benim için bir tiyatro, bir gösteri.
1: Daha bir estetik, daha bir sanatsal kaygısı
0: olsun isterim
1: var,
0: ama burada öyle.

0: Öyle bir şey gelmedi aklıma gerçekten. Hemen gladyatörler geldi.
1: Helenistik dönemde inşa edilen bu tür yapıların bir başka önemi var. O da şu, Helenistik dönemdeki yapılar insanların kullanması için yapılan yapılar inşa edilmişti o dönemde. Bu önemli bir sürecin başlaması anlamına geliyor. Bizim Stratonikea'daki gimnazyumumuzda M.Ö. 2. yüzyılda inşa edilen en büyük gimnazyumlardan biriyiz. Yani şu an ölçü olarak yaklaşık şu an kuzey kenarını biz biliyoruz 105 metre ve bu güneye doğru 267 metre devam ediyor.
2: Bu bir de gimnazyumun büyüklüğünden olsa gerek.
0: Evet evet, müthiş bir şey hakikaten.
2: Yarım daire, arkasında iki tane var, iki tane burada var, bir tane orada var, beş tane odadan oluşan bir kompleks.
0: Burası genç erkekler odası diye geçiyor. Ben daldım ama yani...
2: genç sayılıyorsun.
0: sonra bu yuvarlak mekanın diğer iki yanında dörtgen odalar var.
2: Evet,
0: oda dediğime bakma yani müthiş salonlar var. Soğuk su odası diye geçen bir oda var. Onun hemen yanında işte yağlanma odası, pudralanma odaları.
2: Kum torbası odası var.
0: Evet galiba. Torba odası. Vesaire. Hatta ama tabii jimnazyumu biliyoruz ki sadece sporla ilgili değil ya da işte gladyatörlükle falan ilgili değil. Felsefeyle, işte ne bileyim matematikle ilgili dersler de burada veriliyor. Ama gerçekten burası dediğin gibi son derece muhteşem bir mekan.
2: Bir anda ruhuna bürünüyorsunuz hocam. Kalkıp böyle savaşçı olursunuz geliyor. Koşup böyle arenaya bu şehrin en büyük gladyatörü benim diye. Hocam, bu kentin gladyatörlerle olan ilişkisini biliyor musunuz?
0: Yani biraz biliyorum çünkü jimnazyumda birdenbire aklıma gladyatörler gelmesi o yüzden oldu.
2: Beni de heyecanlandırdınız vallahi. Gladyatör dediniz, bütün adrenalin tepeme çıktı.
0: Bu şehrin bir özelliği var. Burada çok fazla gladyatör mezar taşı bulunmuş.
2: Bir de gladyatörler artık spor yaşamlarını tamamladıktan sonra buraya inzivaya çekilmişler.
0: Evet, doğru rahatlarına düşkünler buraya geliyorlar. İşte emekliliklerini burada geçiyorlar.
2: Gerçi gladyatörün emeklisi olur mu?
0: Mağlulen.
2: Öbür tarafta olur herhalde.
0: Evet, fakat şaka bir tarafa mesela çok iyi bildiğimiz isimler var, gladyatörler mesela.
2: Benim mesela Hollywood filmlerinden tanıdığım meşhur Brad Pitt'in oynadığı Aşil, Akilleus.
0: Akilleus, ben de biraz Homeros'tan tanıyorum.
2: Evet, Akilleus'u.
0: Evet. Sonra Vitalius diye bir isim biliyorum buradan.
2: Chrysos var benim bildiğim.
0: Chrysos ama onlar buralı değil tabii, Akilleus da dahil olmak üzere. Bir sürü ünlü gladyatör. Bunlar ya da o zamanın hani Akilleus'u biz hala biliyoruz ama o zamanın ünlüleri işte burada gömülmüşler.
2: Evet.
0: Ya da senin dediğin gibi emeklileri. Ama asıl bir isim var. Droseros. Droseros buranın gladyatörü. Yani medarı iftarı sporcusu.
2: Vay. Yani günümüz dünyasında yaşayan Barcelona'da futbolcu Arda Turan gibi mi?
0: Mesela yani işte nasıl onu seyrediyorlar özellikle Türkiye'den.
2: İsmi
0: onun
2: neydi? Benim
0: Droseros.
2: Droseros. Stratonikealı.
0: Ve işte Droseros. Akilleus'la karşılaştığı filan söyleniyor. Böyle bir şey. Yani buranın... muhabbeti, gladyatörlerle ilgili muhabbeti işte bizi belki 1800 yıl geriye falan götürebilir.
2: Evet. Milattan sonra ikinci bin değil mi?
0: 200
2: gibi.
0: 300 falan.
2: Augustus dönemine ya da Antoninler döneminde.
0: Yani bu... işte tabii o, her dönemde Roma dediğin zaman gladyatör var elbette.
2: Hatta biraz önce şeyi de söylediniz. Yani Roma dediğiniz zaman gladyatör tiyatroyu bile bozuyor dediniz. Aslında Helenistik dönemde
0: evet,
2: tiyatrolar
0: tarafı,
2: daha naif, daha sanat, felsefeleri.
0: Benim pek hoşuma gitmeyen bir tavır tabii. Yani Roma'nın o tavrı. Hep tiyatrolara işte dediğim gibi bir tiyatro var burada zihniyetiyle yaklaşıyorum ama sonra baktığım zaman tabii Roma'nın müthiş bir genişletme çabası orayı.
2: Evet.
0: Biraz da tabii mimariyi bozma meselesi çıkıyor ortaya. Yani işte hayvan dövüşleri, gladyatör dövüşleri filan birdenbire tiyatronun içeriği bozuluyor. Onu söylemiştim.
2: Keyifli sohbet oldu ya.
0: Birdenbire tabii bu...
2: Gaza getirdi bizi değil mi?
0: Koskoca bina.
2: Bir anda yükseldik biz. Devam edelim mi?
0: Devam edelim.

0: Özgür, şimdi bu kent hakkında hani okurken, kayıtlara bakarken iki tane tapınaktan bahsediliyor aslında. Bir tanesi Zeus adına yapılmış. Chrysaoreos diye bir ismi var. Bu Chrysaoreos tapınağı altın kılıçlı demek. Hı hı. Ve demek ki bunlara ait bir kült var. Chrysaoreonlardan bahseder mesela Strabon ve onların buraya gelip işte tapındıklarını, ayin yaptıklarını falan söyler. Bir tanesi de biliyoruz Lagina'da.
1: Lagina.
0: İşte Hetake adına yapılmış bir tapınak. Fakat yani bunun hakkında, buradaki tapınak hakkında açıkçası pek bir bilgiye sahip değilim ben. Bir şey bulamadım yani.
1: Burası Augustus ve İmparatorluklar Tapınağı diye geçiyor. Tiyatro ile ilintili olduğu düşünülüyor. Tiyatro gibi bu da kuzey cepheye bakıyor.
0: Evet.
1: Tiyatronun hemen üstüne bir teras oluşturularak inşa edilmiş. Alt tabanı günümüze kadar gelmiş. Üç basamaklı.
0: Bu yani tabanın üzerine kademeli.
1: Üç diyelim. Kademeli. Evet. Üç basamakla çıkılıyor tapınağa. Bunun etrafında iyon biçiminde sütunlar varmış. Ama tabanına baktığımızda öyle tapınağın da çok da büyük olmadığını anlayabiliyoruz.
0: Altar da yok zaten.
1: Altar yani... da yok. Sadece iyon biçiminde sütunları kalmış. O sütunları da kazı yapan ekip tamamını çıkarmış böyle.
0: Peki kimin adına yapılmış burası?
1: Augustus ve İmparatorluk döneminde. Yani bir kral adına yapılmış.
0: Evet, birine Augustus'a evet. adanmış. Bir, ama yani böyle bir
1: krala
0: kültü falan yani yok herhalde. Yani.
1: Bir tanrı veya tanrıça adına yapılmamış.
0: Evet.
1: Belki de öyle olabilir. Yani sizin söylediğiniz bir tanrı ve tanrıçaya yapılmış olan tapınaklardı. Bir tanesi Hekate'ye yapılmıştı işte Lagina'daki.
0: Bir tanesi burası Zeus da, adına
1: bir tanesi
0: yapılmış.
1: Zeus adına. Burası da yaşayan bir kral adına evet. lütfunu dile evet. getirmek için halkın yapmış olduğu. En önemli şey tapınağın güney yamacında yani bugünkü Muğla yatağın karayolunun hemen bitişiğindeki...
0: Doğru, hemen karayolu arkamızdan geçiyor zaten.
1: Evet,
0: yani
1: istinat duvarının
0: üstünde.
1: Bakın istinat duvarının kalıntıları da hala gün yüzünde duruyor böyle.
0: Evet.
1: O istinat duvarına yaslanarak buradan bir de kentin bütün her yere kuş bakışı yapılıyor. Yani tapınakları biliyorsunuz kuzey cephede oluyor ve kentin en tepesine konumlanıyordu. Pergamon'u hatırlasanız.
0: Tabii bütün aşağı yukarı şehirlerde öyledir. Evet. Bir akropol vardır yani.
1: Bir akropol ve akropolün en tepesine de böyle tapınaklar inşa edilir. Yani burası hakkında söyleyebileceğimiz bilgi bundan ibaret.

0: Ve işte Strotenikeia'nın tiyatrosu. Hocam tiyatro Helenistik çağda yapılmış ve o çağda yapılıp da şehrin içerisinde ayakta kalan en önemli yapılardan bir tanesi.
1: Helenistik'te yapılmış ama Roma'da tabii ilavede bulunuyor. Her yerde olduğu gibi. Dolayısıyla biz daha çok Roma tiyatrosu görüyoruz şu anda.
0: Galiba Roma'da bunun oturak sayısı da fazlalaştırılmış. Çünkü tabii. Kimi kaynaklarda 6500-7000 kişi gibi veriliyor.
1: Yazıyor. Sonra ama sen baktığın zaman evreye ait bir rapora...
0: Evet. 15 bin olduğu
1: söyleniyor.
0: Bu da aslında çok normal bir şey çünkü nüfus da ona bağlantılı olarak artıyor. Zaten bir antik kentin nüfusu hesaplanırken tiyatronun kapasitesinin 3 ile çarpılıyor.
1: Öyle diyorlar. Evet. Evet. Bazıları ona şey yapmıyor. Ne derler?
0: İtibar etmiyor.
1: Yani bazı arkeologlar. Çünkü dışarıdan gelen izleyici sayısının da hesaba katılması lazım filan. Yani daha önce bunları zaten bazı arkeologlarla beraber de konuşmuştuk.
0: Kentin şu anda tam güney yamacındayız. Burada Kadı Kulesi Tepesi var. O Kadı Kulesi Tepesi'nin içerisine oyularak, doğal bir yapı oluşturularak kurulmuş bir tiyatro. Greco-Roman tarzında yapılmış.
1: İşte Helenistik tiyatroya Roma eklenmiş yani.
0: Roma eklenmiş. Tiyatronun sahne ağzı ve seyircinin izlek kısmı da kentin kuzey yamacına bakıyor. Bunun da bir nedeni olmalıdır mutlaka. Çünkü bu tarz tiyatrolarda çok fazla dönemde dekor olmadığı için arkadaki böyle özellikle akşamlarda çıkan ay buna doğal dekor oluşturuyor. Bu mutlaka hesaba katılarak yapılıyor.
1: O tragedyadan gelen bir şey ama tabii işte sonra Roma meselesinde iş gösterilere falan dönüştüğü zaman...
0: Ama burada onu görmüyoruz.
1: Pek şey kalmıyor, o sahne konumunun önemi kalmıyor. Evet doğru, burada onu görmüyoruz. Yani burası galiba pek fazla arenaya çevrilmiş bir tiyatro
0: zaten
1: değil.
0: Zaten sahne itibariyle de ona müsait değil burası.
1: Müsait değil. Sahneyle ya da işte orkestra alanıyla oturulacak yerler arasında o yüksek duvarları da görmüyoruz burada.
0: Sadece locaları görüyoruz.
1: Localar var.
0: Arkalıklı localar
1: var.
0: Nedir onun adı? Tam buraya gelişte şehrin güneyine doğru yaklaştıkça bir agora var. Yani halkın sosyalleştiği alışverişini yaptığı
1: Yükseldikçe geliyor. Tiyatroya geliyor. Sonra bir de bunun üstünde bir tapınak var.
0: Tapınak var, evet. O tapınağa kadar devam ediyor. Eklentilerin olduğunu söyledik dönemlerde. En önemlisi Roma'da sahneye ek yapılıyor. Demek ki Helenistik dönemde sahnede olan oyunlar dekor anlamında küçülüyor ama Roma'da nüfusa bağlı olarak...
1: Farklı gösteriler de işin içine girmeye başlıyor tabii. Şimdi gladyatör yok dedik ama yani onun yerine çok fazla kitleyi çekebilecek oyunlar var. Şimdi o da enteresan. Mesela birçok yerde antik kentte tiyatrosuna baktığımız zaman gladyatör dövüşleri ve hayvan dövüşleri için yeni düzenlemeler olduğunu biliyoruz. Gördük bunları.
0: Assos'ta görmüştük.
1: Her yerde gördük aşağı yukarı. Fakat burası da diyoruz ki bir gladyatör şehri. Ama burada yok mesela.
0: Evet, burada yok.

0: Yalnız orkestra alanını fena halde su basmış. Gerçi fena da görünmüyor. Evet, güzel bir manzara var. Şeyde Laodike'ye gittiğimde oranın iki tiyatrosu vardır. Hı-hı. Bir tanesinde bana bilgi verirlerken demişlerdi ki burada da su gösterileri ve sporları yapılıyor tiyatroda.
1: Şaka
0: yani.
1: Söylemediler bunu değil mi?
0: Şaka söylemediler tabii çünkü kitaplarda da yazıyor bu. Ben de hiç gözümün önüne getirmemiştim. Yani nasıl olabilir bir orkestra alanındaki işte su gösterisi? Demek ki böyle oluyormuş. Dua aklıma geldi.
2: Hocam burada şeyi hissedebiliyorsunuz değil mi? Helenistik dönemde yapılan o mimari estetiği hissediyorsunuz değil mi? Sadece mimari estetik değil aslında hani sanata bakış estetiği de çok belirgin. Sahneye çok yakınız şu anda. O şeyin olduğu, sütunların olduğu yer sahne. Burası evet, prosenyum evet, yani orkestra evet. Çukuru. Çok belirgin bir şekilde hani eğer mask takmıyorlarsa yüzlerdeki mimikler buradan çok rahat anlaşılır. Hani tiyatroda genel geçer bir kavram vardır ya, en arkadaki seyirci bile sizin mimiğinizi görecek diye. Burada o çok net. Gerçi biz şu anda locada oturuyoruz sizle ama kim bilir kimin locası.
0: Kimin yerini aldık kim bilir, kimin koltuğunu kaptık yani.
2: Çok güzel ya, harika yani, o kadar net ki.
0: Şimdi bir de şu var, yani bu tiyatronun özelliği başka yerlerde, başka tiyatrolarda yok.

0: Yok deniliyor. Evet, evet, öyle bir takım teknik açıklamalar da okumuştuk. Ancak tabii o işin uzmanları onu anlıyorlar. Ben baktığım zaman çok güzel olmakla birlikte hani diğer tiyatrolardan fazla ayırabileceğim bir şey yok.
1: Evet.

0: açı giderek genişliyor. Karya'ya daha fazla hakimiz şu anda. Karya dediğimiz yer, onu da söylemeden geçmeyelim, hatırlayalım. Muğla ili çevresi diye geçer aslında ama yani mesela kuzeyde, kuzey neresi? Bu taraf herhalde.
1: Kuzey ana giriş kapısı.
0: Olduğuna göre
1: İzlekler
0: evet
1: kuzeyde
0: Büyük Menderes Nehri, güneyde de Dalaman Nehri ile Dalaman Çayı ile sınırlanmış bir bölge. Tabii batı kuş uçumu gittiğin zaman da elbette Ege Denizi ile karşılaşıyorsun. O daha önce hep konuştuğumuz İonya dediğimiz yerde hemen evet hayır biraz güneyde üstünde mi kalıyor. Bitişikler yani böyle bir konum var. Tabii Karya bölgesinin içinde birkaç tane de şehir var yani en belli başlıları işte Alabanda var, burası var. Ondan sonra Halikarnassos var en önemlisi. Mesela Halikarnassos'la
1: liman kenti herhalde
0: anılır. Bodrum'la anılır yani.
1: Yaman Şerke Kabağı.
0: Evet, evet. O, tabii onlar yeni yani asıl Muzaleus'la birlikte anılır. Hani dünyanın yedi harikasından birini yaptırmış ama burası da Laodikea vardır biraz önce
1: Denizli.
0: Aşağıda konuştuğumuz gibi. Ama burası da işte en önemli şehirlerinden bir tanesidir. Aslında mesela burayı kuran işte Seleukos kralı Nikator. O Suriye kökenlidir ama burası bir Makedon şehridir. Makedon şehri çünkü dört komutanından bir tanesiydi Büyük İskender'in birinci Seleukos. Ve onlar arasında işte hükümdarlıklar kurulmaya başlandığı zaman, dört hükümdarlık, Helenistik başladığı zaman bir tanesi de bu krallık oldu ve o krallığın şehri. Büyük İskender'in ordusundan olduğu için de Makedon kolonisi olarak kuruldu burası. Böyle bir karmaşık hikayesi var. Şimdi Stratonikea'dan yola çıkıp o kuzey kapısından 8-10 kilometre kadar geldiğimiz zaman yürüyebiliyorsanız tabii ve buradan da geçtiğiniz zaman şehrin en büyük ana kutsal alanına ayak basmış oluyorsunuz.
1: Doğru. Zaten belirli günlerde buradan oraya, oradan buraya dini görevler
0: evet
1: geçtiğinde bir takım ritüeller yapılıyor.
0: Evet.
2: Lagina'da yılda bir defa normal törenler, 4 yılda bir de büyük şenlikler yapılıyordu. Şenlikte tören esnasındaki orada rahip kızlarından hayatta bir defa yapmak kaydıyla anahtar taşıma işlevini üstleniyorlardı. Oradan korolar halinde önde anahtar taşıyan kız, arkasında genç kızlar yürüyerek buraya geliyorlar. Bizim şimdi burada Kuzey Şehir kapısına girip Buleterion'a kadar gidiyorlardı.
0: Hekate adına evet kurulmuş bir kutsal alan burası.
1: Lagina diye geçiyor.
0: Lagina kutsal alanı çok doğru.
1: Problemden geçtik hocam.
0: Bir şansımız olduğunu söylemiştim biraz önce.
1: Evet, onu söylememde fayda var mı? Şimdi normalde Propilon alanından girdikten sonra halka ait insanlar eğer böyle hani dini bir vasfınız yoksa sol taraftaki stoalı bölümden
0: hemen
1: devam ediyor.
0: Hemen kapının yanına alıyorlar.
1: Evet, hemen kapının yanına alıyorlar.
0: Ve orada büyük tribünler var,
1: evet,
0: oraya oturmak
1: evet, büyük basamaklar var, oraya oturuyor.
0: Oraya önemli kişiler
1: ama
0: giriyor.
1: Ama buradan önemli kişiler giriyor.
0: Biz giriyoruz.
1: Evet. Ben de sizden sebepleniyorum. Siz daha önemlisiniz bizim için ve seyirci için. Ben de sizin kontenjanınızdan devam ediyorum.

0: bilgi değil de hoş bir şey okuyacağım aslında. Çok kısa bir şey ama daha önce şunu söyleyeyim. Şimdi Lagina dediğimiz zaman burası elbette biraz önce söyledik bir kent değil, bir kutsal alan. Yani kentin en büyük tanrıçası da ya da tanrısına adanmış bir yer. Ama burası tanrıçaya ait.
1: Hekate'ye
0: ait.
1: Hocam Hekate nasıl bir tanrıça?
0: Hekate biraz dengesizce bir tanrıça.
1: Bunu söyleyebilir miyiz kesin?
0: Evet. Hatta işte okuyacağım şey de biraz onun hakkında ipucu veriyor. Fakat şunu da söyleyeyim. Burada bir önemli durum daha var. Yani bütün bunların dışında. 1890'lı yılların başlarında burada Osman Hamdi Bey kazı yaptı. Hatta Turgut ilk beldesiydi bir zamanlar. Şimdi mahalle olmuş galiba. Çok yakınında
1: bütün
0: bir yer buranın.
1: Bütün köyleri mahalle yaptılar.
0: Orada da bir evi var şu anda hala. Orası da hafif bir müze halinde şu anda duruyor.
1: Yani ilk
0: Ethem Bey'le birlikte. Küçük kardeşi Ethem Bey'le. Sonra Ethem Eldem olmuştur onun soyadı. Soyadını almıştır. Böyle bir durum var. Şimdi Tanrıçaya gelirsek, dengesiz bir tanrıça dedik. Aslında birazcık korkunç bir tarafı var. Yani ay tanrıçası ve gece tanrıçası. Biraz da böyle yeraltı dünyasıyla, ölülerle falan da bir haşır neşirliği var.
1: Cadılar falan.
0: Ama gene de hani şöyle bir şey de denilebilir. Hani sevdiğini çok seven ama dengesiz olduğu için de birdenbire neden sevmediğini anlayamadığı birisi de mahvolabilir yani. Şöyle bir şey. Şimdi Hesiodos elimdeki kitap. Hesiodos M.Ö. 8. yüzyılda yaşamış bir Yunan şair. Hatta mesela Azra Erhat ve Sabahattin Eyüboğlu'na da bakacak olursak Homeros'tan sonra en büyük Yunan şairi olduğunu söylerler ki bu aslında tarihçiler arasında da hemfikir olunan bir durumdur. Şimdi diyor ki mesela Hekate için insanlar arası yarışmalarda tanrısal gücüyle işe karışır. Her şeye karışıyor yani. Zaferi kazanan alır güzel ödülü ve şeref kazandırır yakınlarına. Binicilerden de dilediğine yardım eder. Belalı engin denize açılanlar da başvururlar Hekate'ye ve yeri sarsan tanrıya. Bereketli av sağlar onlara bu soylu tanrıça. Ya da tam başaracakları sırada avlarını alır ellerinden canı isterse. Hermes'le sürüleri üretir ağıllarda, öküzleri, keçileri, ak yünlü koyunları azaltır ya da çoğaltır gönlünce.
1: Tam bir dengesiz durum var.
0: Yani neden olduğu belli değil. Bu Hristiyanlar bunun hakkında çok, yani ilk Hristiyanlar bunun hakkında çok korkunç şeyler anlattılar. Ve korktular bundan. Aslında bu Karya'nın en ünlü tanrıçalarından bir tanesiydi. Karya'ya ait bir ünlü tanrıçaydı.
1: Sırt sırta vermiş.
0: Bunu çok sever. Severlerdi ama severler miydi yoksa korkudan mı çok seviyorlarmış gibiydiler onu bilemiyorum açıkçası.
1: Evet ya ben de tam kestiremedim iyi mi kötü mü ama evet. Düşmana uğramadan isterseniz bir şeyine tapınağına gidelim.
0: Bakalım.
1: Hocam basamaklar kaç? Kaç adet?
0: Bilmiyorum, önemi mi var?
1: Aa, tabii ki olmaz mı?
0: Sen mi söylüyorsun?
1: Evet, gerçekten. 1, 2, 3, 4, 5 adet. Hep tek sayıda oluyor buradaki basamaklar.
0: Allah Allah.
1: Sebebine gelince de çok basit. Hangi ayakla ilk adımınızı atarsanız tapınağa, aynı ayakla tapınaktan içeri
0: girmiş olursunuz. Tek sayı olduğu için.
1: Tek sayı olduğunuz için. 3, 5, 7, 9, 11 gibi katmanları oluyor.
0: Dur o zaman tahmin edeyim. Sağ ayakla başlamak lazım ve sağ ayakla da düzlüğe çıkmak gerekiyor.
1: Tapınağın içerisine adım atmanız
0: öyle
1: gerekiyor.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Allah Allah.
1: Aynen. Şimdi Tanrıça Hekate'nin tapınağının içerisindeyiz. Böyle görüyorsunuz kenarlarda sütunlar var. Bütün kenarı böyle dikdörtgen bir şekilde sütunlarla çevrilmiş. Sütunlar dor biçiminde yapılmış. Süslemeleri Korint.
0: Evet.
1: Çok önemli bu.
0: Evet.
1: Yani mimari
0: az bir örnek var.
1: Evet, herhalde. Az bir örnek var ve usta işçilik istiyor. Hemen güney kısmında bir altarı var tapınağın. Yani tapınağın altarı ne demek? İnsanlar Tanrıça Hekate'ye gelip de bir şey dilediklerinde öncelikle altara kurbanlarını ve sunularını teslim ediyorlar.
0: Evet.
1: Ondan sonra sunularını teslim ettikten sonra böyle yine sütunlu yoldan tapınağa yavaş yavaş geliyorlar. Tabii ki herkes gelemiyor. Tapınaktan içeri girdikten sonra 5-10 adım sonra karşımıza bir havuz çıkıyor. O havuzun tam kuzeye bakan yamacında Tanrıça Hekate'nin sırt sırta vermiş 3 başlı

0: bir heykeli var. O heykele geçiyorsunuz, geliyorsunuz ve ondan bir şey talep ediyorsunuz. Ama bunun bir ritüeli var hocam. O ritüeli de hemen anlatayım size. Aklımızda bir şey var. Hekate'nin heykelinin önüne geldik. Böyle sırt sırta vermiş üç başlı Hekate, Tanrıça Hekate'nin heykelinin yanına geldikten sonra dileğimizi içimizden söylüyoruz ve belki de Hekate'ye haykırıyoruz. Burada hemen sol tarafımızda bir hazne var. Bakın ağzı kullanılmaktan yıpranmış. Bunun içerisine bir şarabı döküyoruz böyle.
1: Tanrı'ya şarap sunuyorsun
0: evet,
1: yani.
0: Evet ya da bir bardaktan Tanrı'ya. Bunun altında herhalde bir küp vardı ya da bir mahzen vardı.
1: Toplanıyor
0: orada toplanıyordu. Ondan sonra burada bakın gördüğünüz gibi bir altlık var. Bu altlığın üstünde de bir küp var.
1: Hı.
0: Küp. Bu küpün içerisinde böyle fal gibi şeyler yazılı. Şarabı döktükten sonra elinizi daldırıyorsunuz küpün içine, bir şeyi alıyorsunuz ve okuyorsunuz. Ama bunu sadece siz biliyorsunuz. Mesela yazıyor, İmparatorluk adına şu kadar bağış yapacaksın.
2: İnsanlar oraya toplanıyorlardı. Hem dini törenler yapıyorlar, hem de onlar ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Hem de zenginler cömertliklerini gösteriyordu. Mesela birisi kalkıp işte ben çeşmeyi ben yapacağım, stoayı ben tamir ettiriyorum diye vaatlerde bulunuyorlardı.
0: Bunu aldıktan sonra herhalde bir yerinizde saklıyorsunuz bunu ya da aklınıza yazıyorsunuz. Çünkü burada kutsal alana geldikten sonra kendinizi manevi olarak huzurlu hissediyorsunuz. Hekate'ye evet. Orada sunakta, altarda şeyinizi verdiniz, sunağınıza hediyenizi koydunuz, şarabınızı döktünüz, bunun içinden aldınız. Ve buradan sonra kendinizi huzur bulmuş bir şekilde tapınaktan dışarıya çıkmış buluyorsunuz.
1: Şöyle de bir şey düşünebilir miyiz? Mesela buraya madem ki üst düzey yöneticiler, şehrin üst düzey yöneticileri ve üst düzey rahipler giriyor, yani halk giremiyor. Demek ki bunlara kim yazıyorsa bunları
0: evet.
1: Bir öneri ya evet. da bir emir mi veriyor evet. acaba? Şöyle davran halka, böyle davran ya da şöyle bir erdemli bir şey göster bize evet. filan gibi.
0: Tanrıça Hekate'yi de kullanarak böyle evet. gizliden bir mesaj veriyor. Dediğiniz gibi buraya zaten sıradan halktan insanlar girmiyor.
1: Evet.
0: Zaten imparatorluğunda sıradan halkla ne işi olur? Anca üstüne yönetici adamlar.
1: Doğru söylüyorsun.

Portekizli şair Pessoa'nın dediği gibi yaşamak bir başkası olmaktır. Ve insan bugün dün hissettiği gibi hissediyorsa hissetmek olanaksızdır. Dün hissedileni bugün de hissetmek, hissetmek değil, dün hissedilmiş olanı bugün de anımsamaktır yalnızca. Artık yok olmuş olan dünkü hayatın canlı cesedi olmaktır. Strotanikea'da her gün bir başkası olmayı denemeye ne dersiniz? Strotanikea, aşkların ve gladyatörlerin kenti.

0: Bugün aramıza yeni katılan bir yarışmacımız da var. Alkışlayalım tüm öğretmenlerimizi. Birgül Hanım, Birgül Hocam diyeyim müsaadenizle.
1: Tabii ki. Tabii.
0: Siz de bir öğretmen olarak bugünkü yarışmamızda bizimle birliktesiniz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Kendimi tanıtayım
0: lütfen.
1: İsterseniz. Birgül Bilgin, emekli edebiyat öğretmeniyim. Bir kızım, bir oğlum, bir de

0: Şaka adında çok tatlı bir kedim var.
1: Başarılar diliyoruz.
0: Teşekkür ederim.
1: Ve yarışmacılarımız daha önceden de burada yarışan isimler. İlker Bey üçüncü kez burada. Bu hafta aramıza katıldı. Evet. Henüz final görmedi ama yanındaki hanımefendi Özge Hanım geçtiğimiz cuma bizimle birlikteydi. Evet. Ve bugün dördüncü kez aramızda. İki de finali var. Son finalistimiz. Ama hala Batuhan Bey gibi 5000 lirayı hanesine yazdıramadı. Ama 2000 lira var.
2: Evet, buna da şükür.
1: Buna da şükür. Siz de kendinizi biraz kısaca, belki yeni izleyenler olabilir, tanıtırsanız çok memnun olurum.
2: Ben Özge Özer, İstanbul Kartal doğumluyum, Balıkesirliyim. Kamuda diş hekimiyim. Kelime yarışmalarını, bu tarz yarışmaları seviyorum. O yüzden buradayım, eğlenmek için buradayım. Herkese başarılar diliyorum.
1: Batuhan Bey, bugün bir farklılık var mı sizde?
3: Var.
1: İlker Bey çünkü daha henüz ağzını açmadı. O yüzden ondan önce size söz vermek istiyorum.
3: Yani evet, bu sefer yüzümü taktım. Yani birkaç bahane uydurmaya çalıştım. İşte altın fiyatlarının düşmesini bekledim. İşte şunu bekledim. İşte emtia fiyatları düşsün falan dedim. Aa, olmadı.
1: Altın fiyatları uçtu.
3: Yok, dün salonda yattım işte. Şaka tabii yana. Ama yani sonuçta bu bir simge. Hani dedim ki bu, ben zaten senin ismini işte kalbime kazıdım falan filan. Hani biraz
1: gönülden bağlayayım diyorsunuz.
3: Gönülden bağlayayım. Bak işte biz korku evinden, bak işte dünya evine girdik falan şeklinde. İşte bak işte şurada balayı yaptık. İşte sana evlenme teklifini şurada ettim falan filan derken öyle güzel anılarımızdan bahsettim açıkçası.
1: İlker Bey, var mı söyleyeceğiniz bir şey?
4: 360 kanalında eğer haberleri izlemiş olsaydım Batuhan'ın Bey'in dışarıda kaldığını görebilirdim açıkçası.
1: Peki, başarılar diliyorum o halde. Birgül Hocam da aramıza katıldı ve yarışmamızın formatı ile ilgili hemen kısa bir bilgilendirme yapacağım. Final öncesinde 3 etabımız var. Birinci etap bilgi etabı ve toplam 4 sorumuz var. Her bir sorunun 1000 puan değeri bulunuyor. İkinci etabımız dikkat etabı. Yine 4 soru, bu kez her bir sorunun değeri 2000 puan. Üçüncü etaba geldiğimizde de akıl oyunu etabıyla karşılaşacaksınız. Orada da her bir sorunun değeri 3000 puan. Ama bu etaplarda eğer bir kişi doğru cevap verirse çarpı 2 puan kazanacak. Finalde 5000 lira para ödülümüz var. Bir sorumuzla karşılaşacaksınız. Ya devam diyeceğiz ya tamam diyeceğiz. Bakalım bu akşam finale kim çıkacak? 20 saniye süreniz olduğunu da ifade edeyim. Var mı sorunuz?
0: Yok, izledim zaten.
1: O halde
0: zaten.
1: Başlayalım mı yarışmamıza?
4: Başlayalım. Başlayalım.
1: İşte cevap sorudanın yarışmacıları hazırım dedi. O halde başlıyoruz. Cevap soruda, cevap soruda. Bilgi etabıyla cevap soruda başlıyor. İşte bu akşamki ilk sorunun konu başlığı.

Konu başlığımız pusula. Bakalım detaylarda ne var? Pusula, yönleri tespit etmek için kullanılan bir araç. Pusulanın en önemli parçası manyetik bir iğnedir. Bu iğne serbestçe hareket edebilecek şekilde pusulanın gövdesine monte edilmiştir. İğne serbest kaldığında her zaman kuzeyi gösterir. Bunun nedeni yeryüzünde iğneyi çeken bir gücün olmasıdır. Dünyanın manyetikliği pusula iğnesinin manyetik kuzeye doğru dönmesine neden olur. Sorumuz gelsin. Pusulada kuzey yönü hangi harfle gösterilir? Süreniz başladı.

0: Tüm yarışmacılarımız süre bitmeden yazdılar. Ve süremizi de tamamladık. Dört yarışmacımızın cevaplarını göreyim lütfen. Buyurun.
1: Ne?
0: Birgül Hocam.
1: Ne?
0: Ne harfi dediniz?
2: West olarak düşünmüştüm. W'ye yaptım.
0: İlker Bey W yani West olarak düşündüm dedi. Özge Hanım.
1: Nide'nin N'si?
0: Nide'nin N'si?
3: North yani ne?
0: Batuhan Bey.
3: İngilizcesi North. Ne?
0: Üç tane N harfi var. İlker Bey, N'yi duyduktan sonra düşünceniz hala aynı mı?
2: Yok, değişti.
0: Güzel. Ne oldu?
2: Ne oldu? Aslında ben de başta N diye düşünmüştüm ama daha sonra W yaptım. W yaptım.
0: Kaç tane harf olduğunu biliyor musunuz?
2: North West.
3: 8'dir herhalde.
2: 4 tane. Ara yönlerle beraber 8 tane.
1: 12 olabilir. 8 ara yön varsa, 4 tane ana yön varsa 12'dir.
0: Acaba cevabımız ne? 3 tane N var, 1 tane W var. Tabii ki N olacaktı. North'un yani kuzeyin N'si olacaktı. Ve böylelikle ilk sorumuzun puanlarını 3 yarışmacımıza bölüştürdük. İkinci sorumuza geçiş yapıyoruz şimdi. Önce konu başlığımız geliyor.

Psikolojik terimler, ilginç bir başlık. Psikolojiye göre telkine yatkınlık gösteren bir tür yapay uyku veya uyku uyanıklık arası haldir. Ruh ve beden ilişkisinin gevşemesi sonucunda oluşan bir durumdur. Sözle, bakışla, telkinle sağlanan bir çeşit uyku durumudur. Psikolojik tedavide kullanılan bir yöntemdir. Terapi aracı olarak kullanan ilk kişi de Mesmer'dir. Ardından Freud da bazı hastaların tedavisinde bu yöntemi kullanmıştır. Sorumuz gelsin. Psikolojide telkinle sağlanan uyku durumuna ne ad verilir? 20 saniye süreniz başladı.

0: Tüm yarışmacılarımız yazdı. Birgül Hocam hatta cevabını saklıyor.
1: Öğrenciler gibi.
0: Evet. Peki görelim lütfen.
1: Hipnoz.
0: Hipnoz dedi Birgül Hocam. İlker
2: hipnoz.
0: Bey aynı cevabı verdi. Özge Hanım ve Batuhan Bey.
3: Grup hipnoz derse ben de hipnoz diyeyim bari.
0: 4'te 4 hipnoz.
2: Az önce niye beslemedin o zaman?
3: Yani erkek dayanışması diye bir şey var mıydı?
2: Vardı.
0: Peki yarışmacılarımız kendi aralarında konuşuyorlar ama cevabı da bir taraftan da merak ediyorlardır herhalde. Şüphesi olan var mı?
2: Yok. Hayır.
0: Hayır diyorsanız o halde cevabı görelim. Doğru cevap hipnoz olacaktı tabii ki.
2: Yalnız önce... Ersin Bey, buyurun. Ben hipnoz deyince galiba siz de şüphelendiniz doğru olup olmadığı konusunda.
0: Yok. Ben şüphelenmedim. Üçüncü sorumuza geçiş yapıyoruz. Konu başlığımız, baştan söyleyeyim 4'te 4 doğru yanıt bekliyorum. Umarım hayal kırıklığına uğramam. O garip şiir akımının öncülerinden biriydi. Türk şiirinin en büyük isimlerinden biri olan şairimizin maalesef hayatını kaybetmesi de çok trajik olmuştu. 1950 yılında ziyaret için Ankara'ya gitti. Yolda yürürken belediyenin açtığı bir çukura düştü ve hafifçe başından yaralandı. 2 gün sonra İstanbul'a döndüğünde birden fenalaştı ve beyin kanaması sonucu 36 yaşında hayatını kaybetti. Sorumuz gelsin. İstanbul'u dinliyorum şiirini yazan ünlü şairimiz kimdir? 20 saniye süreniz başladı. İsim ve soy isim hepsini birlikte sizlerden rica ediyorum. İsminin yanına nokta koymamak gerekiyor. Dediğim anda İlker Bey süre bittikten sonra maalesef yazdınız. Ne yazdığınızı bilmiyorum ama eğer doğru bir cevap ise kabul edemeyeceğimi şimdiden ifade edeyim. Çünkü 0'ı gördük, ondan sonra siz hala yazmaya devam etmiştiniz. Cevaplarınız lütfen.
1: Orhan Veli Kanık.
0: Birgül Hocam Orhan Veli Kanık cevabı verdi. İlker Bey.
2: Ahmet Hamdi Bey diyecektim, zaten yanlışmış.
0: Zaten yanlışmış dediniz.
2: Edebiyat öğretmenimiz var sonuçta burada.
0: Özge Hanım.
4: Orhan Veli Kanık.
0: Ve Batuhan Bey.
3: Orhan Veli Kanık demek isterdim ama Cemal Süreyya yazdım.
0: Cemal Süreyya dediniz, yanlış olduğunu mu düşünüyorsunuz?
3: Yanlış gibi duruyor. Ya hocam dediyse yani muhtemelen yanlıştır.
0: 2 Orhan Veli Kanık var. 1 Cemal Süreyya var. 1 de sadece Ahmet yazdı İlker Bey.
2: Ama hangi Ahmet?
0: Cevabımızı görelim. Orhan Veli Kanık

0: olacaktı tabii ki doğru cevap. İki hanımefendiye Batuhan puanları veriyoruz. Ve beyler, beni hayal kırıklığına uğrattığınızı ifade etmem gerekiyor. 4'e 4 doğru yanıt bekliyordum doğrusu.
1: Yani biz daha çok hocam bilir yani Polonya edebiyatı Lewandowski vardır mesela hocam bilir misiniz? Polonya edebiyatı Lewandowski. Mesela İtalyan edebiyatı...
2: İtalyan da soldan yazar Del Piero. Hocam iyi bilir. Türk edebiyatını biliyor. Belki yabancı edebiyatlarla da uğraşıyordur kendisi. Del Piero'yu biliyor musunuz hocam?
3: Şu anda sorumuz bu ama. Şu anda buna cevap vermek zorundayız.
1: Yani biz daha çok o edebiyatı...
0: Evet. Hocam kendileri futbolla ilgili olduklarından dolayı
3: evet,
0: bir taraf İtalya'dan Del Piero'yu verdi, diğer tarafta Lewandowski'yi evet, verdi. Evet. Bu bakımdan sizin ne kadar ilginiz var bilmiyorum ama.
3: Vallahi onlar bizi gözden çıkarmışlar. Futbol sorusu olursa dediler iki tane, diğer ikisi
2: ama
3: eğlenecek dediler.
2: En az Orhan ve İlkan'ı kadar.
0: Siz futbolla ilgine durun. Hocam ben puanları severim, toplamaya devam ediyor yalnız onu söyleyeyim. Bir gün hocam. Öğretmenler gününde aramızda ve şu anda 1100 puana sahip Özge Hanım'la beraber aynı puandalar. Ve Batuhan Bey'i 600 puanda görüyorum. İlker Bey'i de dün de kötü bir başlangıç yapmıştınız değil mi?
2: Ama son anda.
0: Son anda burada kalmayı başardınız. Her şeyin başlangıcı başka, tabii bitişi de farklı olabiliyor bizim yarışmamızda. İlerleyen dakikalarda daha da heyecanlı olabilir. Orhan Veli Kanık doğru cevaptı. Rahmetle ve saygıyla andıktan sonra bu değerli şairimizi ilk etabın son sorusuna geçiyoruz şimdi.

Eski mezarlar yeni sorumuzun konu başlığı. Eski çağlarda insanların ölülerini muhafaza ettiği pişmiş toprak, taş ya da mermerden yapılmış sandık şeklinde özel mezarlardır. Genellikle üzerleri desenlidir ve mezarın gövdesi ölüye ait kabartma figürlerle süslenir. Bu mezarlar ayrıca ölüyle birlikte ölümden sonraki hayatta kullanacağı çeşitli eşyalar ve değerli metallerden yapılmış objeler de konurdu. Tamamen elle yontuldukları ve heykeltıraşlar tarafından yapıldıkları için ancak zengin insanlar tarafından kullanılabilirlerdi. Sorumuz gelsin. Eski dönemlerde zengin kişilerin ölülerini muhafaza etmek için kullanılan mezarlara ne ad verilirdi? 20 saniye süreniz başladı.

0: düzgün örneklerini İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde de görmek mümkün. Belki çok değil, günümüze kadar gelebilmesi çok mümkün olmamış ama cevaplarınızı göreyim lütfen.
1: Bende cevap yok.
0: Hocam cevap yok. Hatırlayamadınız.
1: Hatırlayamadım.
0: İlker Bey.
2: Tapınak.
0: Niye güldünüz?
2: Komik geldi, bilmiyorum.
0: Emin değilsiniz herhalde.
2: Değilim.
0: Özge Hanım.
3: Lahit.
0: Lahit dediniz ve ha. Batuhan Bey.
4: Bir şey de bilme ya. Lahit.
0: Doğru mu cevap?
4: Özge diyorsa doğru. Doğrudur. Özge diyorsa doğrudur.
0: İki lahit var. Hocam.
1: Doğru.
0: Doğru mu? Lahit mi doğru cevap? Lahit doğru. Şimdi hatırladınız. Evet. İlker Bey.
2: Tapınak.
0: Hala ısrarcı.
2: Sağ ol.
0: Güzel. Peki o zaman bakalım. İlker Bey eğer tapınak doğru cevap diyorsa bir bildiği vardır. O zaman tek başına puanı alacak demektir. Çarpı iki olarak.
2: Çarpı iki.
0: Acaba önünüzdeki ışık yeşile dönecek mi? Hazır mısınız görmeye?
2: Hazırım.
0: Buyurun cevap gelsin o halde. İlker Bey için geliyor. İlker Bey üzgünüm. Yeşile dönüştüremedik maalesef. Çünkü doğru cevap lahit olacaktı. Ve böylelikle iki yarışmacımız Özge Hanım ve Batuhan Bey puanları aldılar. Özge Hanım, liderliğe yükseldiniz. İlk etabın sonunda şu anda birinci sıradasınız. 1600 puanınız var. Batuhan Bey ve Birgül Hocam'ın 1100 puanı bulunuyor. İlker Bey'in puanında bir artış olmadı ve ilk etabı böyle tamamlamış olduk. Puan durumunu da söyledikten sonra. İkinci etaba geçiyoruz şimdi eğer hazırsanız. İkinci etaptayız. Cevap soruda, cevap soruda. Ve ikinci etabın ilk sorusu, konu başlığımız geliyor.

Çamlıca Kulesi konu başlığımız. Çamlıca Kulesi, Üsküdar'daki Küçük Çamlıca Tepesi'nde yer almaktadır. Toplam yüksekliği 369 metre olan kulenin 221 metresi 49 katlı betonerme yapı, geri kalan 168 metresi ise antendir. Kule hizmete girdikten sonra şehirdeki diğer anten ve anten kuleleri kaldırılmıştır. Kuleden 100 radyo yayını birbirlerinin güçlerini kesmeden, frekansları karışmadan yüksek kalitede yayın yapabilmektedir. Kulede bir seyir terası ve restoranı bulunmaktadır. Kule 20 dönümlük peyzaj ve ağaç alanlarıyla da aynı zamanda bir botanik bahçedir. Sorumuz gelsin. Çamlıca Kulesi'nin betonerme bölümü toplam kaç katlıdır? 20 saniye süreniz başladı.

0: 5 saniye süremiz kaldı. Son anda Birgül hocamız da cevabını yazdı. 4 yarışmacımızın cevabını görmek istiyorum. Buyurun lütfen.
1: 40.
0: 40 dediniz Birgül hocam. İlker Bey?
2: 49.
0: 49. Özge Hanım?
3: 49 dedim.
0: 49 dediniz. Pek emin değilsiniz herhalde.
3: Değilim.
0: Değil misiniz?
3: Değilim.
0: Batuhan Bey?
4: 41 diye, yani 40'lı bir şeydi de 41 dedim.
0: 40, 41, 49. Ben ne demişim diye görelim mi?
3: Görelim.
0: Buyurun izliyoruz. Cevap soruda. Toplam yüksekliği 369 metre olan kulenin 221 metresi 49 katlı betonerme yapı, geri kalan 168 metresi ise antendir. Cevap soruda. 49 olacaktı doğru cevap ve iki yarışmacımıza puanları veriyoruz. İlker Bey ve Özge Hanım. Çamlıca Kulesi zemin altında 4 katı var. Zeminin üstünde 45 kat. Yani toplam 49 kat ki ben de az önce izlediğiniz gibi ifadelerimde de bunu vurgulamıştım. Toplam yüksekliği itibariyle şu anda kulenin yüksekliği az önce bilgisini verdim. 369 metre. Fakat Çamlıca Tepesi'nin rakamını da buna eklediğimizde şu anda İstanbul'un en yüksek noktası. Deniz seviyesinden 587 metre yükseklik. Gitmenizi tavsiye ediyorum. Evet, 5. sorumuzu geride bırakıyoruz. Yeni sorumuzla karşı karşıya geleceğiz şimdi. Önce konu başlığımızı görelim.

Mehter marşıyla devam ediyoruz yarışmamıza. Mehter, Osmanlı Yeniçeri askeri bandosudur. Tam tarihi bilinmese de 14. yüzyılda 1. Murat döneminde kurulduğu tahmin edilmektedir. Mehter takımı savaşlarda padişahın otağı önünde çalar ve ordunun moralini yükseltirdi. Barış zamanlarında ise cülus ve kılıç alayları, şehzade ve sultan doğumları sünnet düğünlerinde çalarlardı. Mehterhane 1828'de Yeniçeri Ocağı'nın dağıtılmasıyla 2. Mahmut tarafından kapatıldı ve Mızıkai Hümayun adıyla batı kopyası bir saray bandosu kuruldu. Oysa ki mehter ritimleri tarih boyunca birçok batı müzik

bestecisini etkiledi ve Türk usulü yani Alaturka denilen tarz ortaya çıktı. Bunun en iyi örneği Mozart'ın Türk Marşı ve Beethoven'ın 9. Senfonisinin 4. kısmıdır. Sorumuz gelsin. Mehterhane hangi Osmanlı padişahı tarafından kapatılmıştır? 20 saniye süreniz başladı.

0: Cevapları göreyim lütfen.
1: Birinci Murat.
0: Birgül Hocam birinci Murat dedi.
2: İkinci Ahmet.
0: Dedi İlker Bey. Özge Hanım.
3: İkinci Mahmut.
0: İkinci Mahmut cevabınız var ve Batuhan Bey.
4: Ya bilme ne olur bilme ya artık. Bilme ne olur bilme ya. Doğru mu yazmış bir dakika. İkinci Mahmut. Bak bu T'ye benziyor. Matlı Mut gibi olmuş. Olmuyor mu öyle?
0: Kendi cevabınızı bir söyleseniz.
4: Şu askerden kalma bir alışkanlık bende. İkinci Mahmut. Yani ikinci yazı hep öyle yazarım ben.
0: Siz doğru yazdığınıza inanıyor musunuz?
4: Yok, peki? Kesin yani eminim.
0: Kesin.
4: Evet.
0: Birinci Murat, ikinci Ahmet ve iki tane de yarışmacımız ikinci Mahmut cevabını vermiş. Altıncı sorumuz 2000 puan değerinde. Acaba ben ne demişim? Cevap soruda. Mehterhane 1828'de Yeniçeri Ocağı'nın dağıtılmasıyla ikinci Mahmut tarafından kapatıldı. Cevap soruda. İkinci Mahmut doğru cevap olacaktı. Özge Hanım ve Batuhan Bey puanları bölüşen iki yarışmacımız oldu. Maalesef Birgül Hocama ve İlker Bey'e puan veremiyorum. Yeni sorumuza geçiyoruz şimdi. Konu başlığımızı görelim.

0: Piranalar, biraz ürkütücü bir konu başlığı ama pirana Güney Amerika'daki göl ve akarsularda yaşayan küçük ama yırtıcı bir balık türüdür. Etobur ve otobur olarak iki türleri vardır. Bu balıklar aslında tetralar gibi renkli ve saldırgan olmayan bir akvaryum balığının akrabasıdır. Paçu adı verilen otobur piranalar saldırgan değildir ancak etobur türleri tehlikelidir. Bu türler kan kokusuna dayanamazlar. Pirana balığı ailesine çok bağlıdır ancak annesi bile yaralansa kan kokusuna dayanamadığı için onu yer. Sürüler halinde dolaşan piranalar saniyeler içinde suya giren bir sığırı bile kemiğe çevirebilirler. Sorumuz gelsin. Piranalar hangi balık türüyle akrabadır? 20 saniye süreniz başladı. Az önce bir balık türünden daha bahsettim. Acaba hangisiyle akraba? Süremiz sona erdi İlker Bey. Son anda yazdınız. Buyurun cevaplarınız lütfen.
1: Paço balığı diye bir şey hatırlıyorum.
0: Peki İlker Bey?
2: Piranalar ancak köpek balıklarıyla akraba olabilirler diye düşündüm. Köpek balığı yazdım.
0: Özge Hanım?
3: Sizi doğru duyduğumdan emin değilim ama tetralar şeklinde duydum.
0: Batuhan Bey?
4: Tetra.
0: İki tetra var, bir köpek balığı var, bir de paço var. Ben ne demişim? Hep birlikte bir izleyelim mi? Bu balıklar aslında tetralar gibi renkli ve saldırgan olmayan bir akvaryum balığının akrabasıdır. Tetra doğru cevaptı. Belki akvaryumu olanlar ya da daha önceden balık besleyenler de bu konuda hemen anında cevabı vermiş olabilirler ki zaten aslında cevap sorunun da içindeydi. Benim de bir akvaryum vardı ve tetra aynı zamanda vardı. Piranalar gibi değil ama zaman zaman kavga ettiklerine de şahidim. Ve şimdi geldik 8. sorumuza. Hep birlikte konu başlığını görelim. Türkiye'nin festivalleri, içimizi kıpır kıpır eden bir soru başlığı.

Ülkemizin farklı köşelerinde her yıl ilginç ve eğlenceli festivaller düzenleniyor. Amasya'da Bamya Festivali, Antalya, Erzincan, Ordu ve

Edirne'de balık festivali. Sorumuz gelsin. Uşak'ta hangi festival düzenlenmektedir? 20 saniye süreniz başladı.

0: Yazı karşılamaya yönelik düzenlenen bir festival Uşak'ta. Acaba hangi festival? Cevaplarınızı merakla görmek istiyorum. Buyurun lütfen.
1: İncir.
0: İncir dediniz. Hocam o kadar hiç incir dedim mi?
1: Valla o kadar çok saydınız ki ancak bunu hatırlayayım.
0: İçinde incir de vardır dediniz.
1: Vardır.
0: İlker Bey.
2: Bal.
0: Bal Festivali. Özge Hanım.
3: Bal.
0: Bal diyor ve Batuhan Bey.
4: Bal.
0: Üç bal festivali olsa olsa Uşak'ta olur dedi yarışmacımız. Ve Birgül Hocam da incir. Uşak'ın neyi meşhurdur bilen var mı?
2: Şöyle ben Manisa Kulalı'yım. Uşak'la 42 kilometre falan mesafede. İnciri çok meşhurdur oranın. Aydın'a yakın o bölgelerde hep incir, üzüm yetiştirilir aynı zamanda. Hocam da belki inciri oradan
1: evet,
2: düşünmüş olabilir.
1: Aynen oradan hatırladım.
0: Özge Hanım var mı Uşak'ta bir bilginiz?
3: Yok. Balıkesirliyim ama çok bilgim yok açıkçası.
0: Bilmiyorsunuz. Uşak'ın tarhana çorbası çok meşhurdur. Tarhanası çok meşhurdur Uşak'ın. Kilimi aynı zamanda.
1: Uşak halıları.
0: Uşak halısı, evet. Uşak kilimi çok meşhurdur. Ama festival diye sorduk. Acaba hangi festival düzenlemiyormuş?
1: Bakalım.
0: Ben ne demişim hep birlikte bir görelim mi? Cevap soruda. Bartın, Denizli, Zonguldak, Uşak ve Tokat'ta Kiraz Festivali. Cevap soruda. Doğru cevap Kiraz olacaktı. Diğer illerimizle birlikte saydığım için belki orayı kaçırdınız. Ama üç yarışmacımızın da bal olarak yazması benim dikkatimi çekti. Bu soru şu anda en kritik sorulardan birisi evet. olabilirdi aslında. Eğer tek bir cevap doğru olsaydı evet, 4000 maalesef. Puan kazanma başarısı elde edecekti ama maalesef puanları veremiyorum. Ve böylelikle ikinci etabı da geride bırakmış oluyoruz. Şöyle bir puan durumuna bakalım. Özge Hanım 4600 puanda dün akşam bizimle final oynayan ve aynı zamanda 2000 lirası olan bir yarışmacımız. Adım adım finale doğru gidiyor ama Batuhan Bey takip ediyor kendisini.
4: Her zaman olduğu gibi ikinci.
0: Her zaman olduğu gibi 3100 puana sahip. İlker Bey son anda aldığınız puanlarla 3. sıraya geldiniz. 1250 puanınız
2: Orası
0: var.
2: Orası benim yerim.
0: Üçüncüler her zaman İlker Bey olarak adlandırılıyor. Ve Birgül Hocam.
1: 1100.
0: Birgül Hocam'ın 1100 puanı var ama her şeyin değişebileceği artık yeni bir etapla karşı karşıyayız. Üçüncü etaba geçelim. Üçüncü etap akıl oyunu etabı başlıyor. Cevap soruda, cevap soruda. Cevap soruda akıl oyunu etabıyla devam ediyor. Artık her bir sorunun değeri 3000 olacak. Yine 4 soru yönelteceğim size. Bir yarışmacımız doğru cevap verirse 6000 puan kazanacak. İşte yeni sorumuzun konu başlığı.

0: Etna'nın yanardağı. Nerede olduğunu bilen var mı?
1: Napoli mi?
2: Sicilya gibi.
3: İtalya'da değil mi?
0: O zaman beni dikkatli dinleyin lütfen. İtalya'da bulunan Etna Yanardağı, Avrupa kıtasındaki en yüksek aktif yanardağıdır. Şu anki yüksekliği 3.357 metre. Yanardağın bilinen en büyük yıkımı 1169 yılında meydana gelmiştir. Bu felaket esnasında Etna Yanardağı'nın yakınlarında bulunan Catania kasabası lavlar altında kalmış ve 15.000'den fazla kişi hayatını kaybetmiştir. Etna Yanardağı'nın 1928 yılında meydana gelen faaliyetinde

Adeta bir nehir haline gelen lav akıntısı yakınlardaki iki kasabayı tamamen yakmıştır. Sorumuz gelsin. Etna Yanardağı'nın iki kasabanın yıkımına sebep olduğu felaket kaç yıl önce meydana gelmiştir? 20 saniye süreniz başladı.

0: Son 3, 2, 1. Son anda kalemler kalktı. İtalya'nın güneyinde Sicilya'da Etna Yanardağı. Acaba cevaplara nasıl yansımış bu sorumuz? Buyurun lütfen cevaplarınızı göreyim.
1: 93.
0: 2021-1928 mi yaptınız?
1: Evet. Evet.
0: 93 yanıtını buldunuz. İlker Bey?
2: Yetiştiremedim.
0: Yetiştiremediniz mi? Rakamları biliyor musunuz, hatırlıyor musunuz?
2: Şöyle, rakamları biliyorum. Çıkartamadım yani. Ondan sonra komple tahtayı silmek zorunda kaldım.
0: Peki. Özge Hanım?
3: 93.
0: Siz de Birgül Hocam gibi aynı 93. işlemi yaptınız. Evet. Ve Batuhan Bey?
4: Ben birinci söylediğinize takıldım. Yani 1129 muydu, 69 muydu tam da bilemedim. O da 892 gibi bir rakam çıktı. Ama 1169 demiştiniz galiba. Yani her ihtimale karşı yine de
0: 1169 yanlış. Hatırladığınız, yazdığınız 1129 ama i̇şte, hatırladığınız 1169. Doğru bir tarih fakat o ilk bilinen büyük yıkımının tarihiydi.
4: İşte
0: 1169. Biz en son o iki kasabanın yok olduğu tarihten günümüz acaba kaç yıl önce diye sorduk. 93, 93. İlker Bey'in cevabı yok. Batuhan Bey yanlış hatırladığını ifade ediyor ama 892 şeklinde bir yanıt vermiş. Doğru cevabı görüyoruz. 9. sorunun doğru cevabı 93 olacaktı ve böylelikle Özge Hanım'la Birgül Hocam'a puanları bölüştürüyoruz.
1: İnşallah devamı gelir.
0: Devamı gelir. Çocuklarınız kaç yaşında hocam?
1: Oğlum Almanya'da yaşıyor, 35 yaşında. Kızım 30 yaşında.
0: Onlar ne iş yapıyorlar?
1: Oğlum bilgisayar mühendisi.
0: Ne
1: kızım
0: güzel.
1: Da moda tasarım okudu.
0: Torun var mı?
1: Yok, evli değiller, bekarlar.
0: Ha, şu anda bekarlar.
1: Bekarlar.
0: İnşallah evlenirler. Umarım. Çoluk çocuk sahibi de olurlar. İnşallah. Siz de o mutluluğu yaşarsınız.
1: İnşallah.
0: Peki Birgül hocamız da Özge Hanım'la beraber puanı aldı. Türkiye'de hiç aktif olan bir yanardağ var mıdır sizce?
1: Şu anda mı? Şu anda yok.
3: Sanki İç Anadolu'da var bir yer ama.
0: 1855 yılında Türkiye'de faal olarak aktif halde kendini gösteren yanardağ Tendürek Dağı'ymış. Böyle de bir bilgi
1: öğrenmiş
0: var.
1: Öğrenmiş olduk.
0: Aman uzak dursunlar efendim. 10. sorumuza geçiş yapıyoruz. Önce konu başlığımızı görelim.

Çağrı filmi özellikle Ramazan aylarında hepimizin izlediği, bildiği bir film. Çağrı filminin yönetmenliğini Mustafa Akkad yaptı. 1976 yapımı film İslamiyet'in doğuşunu konu almaktaydı. Filmin tamamına yakını bilinenin aksine Suudi Arabistan'da değil, Libya'da ve bir kısmı da Fas'ta çekildi. Çağrı filminde Peygamberimizin amcası Hazreti Hamza'yı dünya ünlü aktör Anthony Quinn canlandırdı. Filmde Hazreti Hamza'yı mızrakla öldüren vahşi karakterini oynayan oyuncu filmden sonra yıllarca iş bulamadı ve ölüm tehditleri aldı. Çağrı'nın müziklerini Fransız bir müzisyen, İngiliz Filarmoni Orkestrası ile birlikte çölde bir çadırda 2 ay kalarak yaptı. Film için Mekke şehrinin oluşturulması 4,5 ay sürdü. Sorumuz gelsin. Çağrı filmi toplam kaç farklı ülkede çekilmiştir? 20 saniye süreniz başladı.

0: 5 saniye. Süremiz sona erdi. Cevaplarınız lütfen.
1: 2.
0: Birgül Hocam?
1: 2.
0: 2 diyorsunuz. İlker Bey?
2: 2.
0: Özge Hanım?
3: 2.
0: Ve Batuhan Bey?
4: 2.
0: Hangi ülkeler olduğunu hatırlıyorsunuz?
5: Fas'la Libya.
0: Fas ve Libya dedi Birgül Hocam. 4 tane 2 cevabını görüyoruz. Puanlar acaba yarışmacılarımıza dağıtılacak mı? Yoksa puan veremeyecek miyiz? Hep birlikte cevabı görüyoruz. 2 olacaktı. Bir kısmı Libya, bir kısmı da Fas'ta. Herkes belki Suudi Arabistan'da çekildiğini düşünüyor ama az önce de vermiş olduğum bilgiler ışığında 2 farklı ülkede çekilmişti. Böylelikle 4 yarışmacımıza da puan vermiş olduk. Ve 11. sorumuza geldik şimdi. 3. etapta yeni bir sorumuzla karşı karşıyayız. Bakalım konu başlığımız ne?
6: Huzurlu olmak için böyle bir dükkanda mı çalışmak lazım?
7: Sır dükkanda değil, saatlerin içindedir.
6: İnsanlara saatleri anlatmak istermiş. İnsanlar da o zaman kederlerinden kurtulacak, hikayelerini anlatabileceklermiş. Nereye gitti?
8: Kırklara karıştı.
6: Baban öldü. Eve gel.
9: Sen de artık burada kalırsın. Yapılacak çok iş var.
10: Babam buraya gelmemi istemezdi.
7: Yüzümüzde kaybolan anlamı ancak hatırlayarak buluruz. Kayıp güzel zamanları bularak.
9: Bir gün İstanbul'a gider, okulunu bitirir, avukat olursun. Ama madem ki kalıyorsun, abine yardımcı olacaksın.
11: İnan bana. Aradığın o hayal değilim ben. Hiç değilim.
12: Gizli Yüz bugün 16.15'te TV4'te.
13: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

Paris İklim Anlaşması. Paris İklim Anlaşması küresel iklim krizinin önüne geçmek için 197 ülke tarafından imzalanan bir anlaşmadır. 12 Aralık 2015'te Paris'te imzalanan anlaşma 4 Kasım 2016'da yürürlüğe girdi. Anlaşmayla küresel ortalama sıcaklık artışını 2 derece ile sınırlandırmak, mümkünse 1,5 derecenin altında tutmak amaçlanmaktadır. Anlaşmayı imzalamasına rağmen onaylamayan devletler vardır. Bunlar Irak, İran, Eritre, Libya ve Yemen'dir. Bu ülkeler arasında en büyük emisyon kaynağı ilk 20 içerisinde yer alan İran'dır. Amerika Birleşik Devletleri 2020 yılında anlaşmadan çekilse de 2021'de yeniden katıldı. Türkiye 6 Ekim 2021 tarihinde anlaşmayı oy birliğiyle kabul edip yürürlüğe soktu. Sorumuz gelsin. Paris İklim Anlaşması'nı tam olarak toplam kaç ülke onaylamıştır? 20 saniye süreniz başladı.

0: son 5 saniye. En son Datuhan Bey de yazdı. 11. sorumuzun yanıtlarını göreyim lütfen. Buyurun.
1: 197.
0: 197 diyor Birgül Hocam. İlker Bey.
2: 197.
0: Aynı yanıtı verdiniz. Özge Hanım.
3: 197.
0: Batuhan Bey en son siz yazdınız.
4: 198'i düşündüm. Sanki Türkiye sonradan dahil oldu. Acaba ilk başta var mıydı onu düşündüm. Çünkü Amerika girdi çıktı. Amerika aslında, Amerika'da sayarsak 199 mu olması gerekiyor şimdi acaba? 2015. Ah tam bir kafa karışıklığı. Ama 197 yazdım. En azından hepimiz bilemezsek hepimiz bileceğiz. Ama şunu söyleyeyim 199 yazacaktım.
0: 199 yazacaktınız. Son anda 197 evet. Yazdınız. Acaba tek başınıza 6000 puan mı alacaktınız? Yoksa şu anda puanlar bölüşülecek mi? Veyahut da eğer yanlışsa sevinirim. Hepimiz aynısını yazdık dediniz.
4: Yani.
0: Doğru cevabı görelim o halde.
3: 198 mi acaba?
0: 192 olacaktı doğru cevap. Batuhan Bey her türlü yanlıştı. Yapmış olduğunuz hesaplama.
4: O 5 ülkeyi çıkartacaktık o zaman. Çıkmış. Yani kabul etmeyen 5 ülkeyi çıkartacaktık.
0: Onaylamayan evet.
4: Ama 197 imzalayan. Ülkeye sunuldu o zaman.
0: Şöyle 197 ülke tarafından imzalanan.
4: Evet.
2: İmzalanmış.
0: Anlaşmayı imzalamasına rağmen onaylamayan ülkeler şeklinde bir ifadem oldu.
2: Söz uçar yazı kalır.
4: Etkilemiyor. Bizim zayi almışız. Zorlama etkilemiyor.
2: Ama gerçi herkes bildiği için almasam da olur puan.
0: Herkes yanlış bildi. Evet. Bu yüzden puan veremedik. 11. sorumuzda puan veremedik yarışmacılarımıza. Şöyle son durumu bir hatırlatalım. Puan farkları çok fazla yok arada. Özge Hanım belki 3000 puan ki en yakın rakibi Batuhan Bey'in önünde. Fakat matematiksel olarak herkesin şu anda tek başına bildiği takdirde finale adını yazdırma şansı var. Bir kişi finalist olacak. Bir yarışmacımıza veda edeceğiz ve diğer iki yarışmacımız da yarın tekrar bizimle birlikte olacak. Son soru final öncesinde. 12. soru her şeyi belirleyecek olan sorumuz. Önce konu başlığımızı görüyoruz.

0: Altın Portakal 12. sorumuzun konu başlığı. Antalya Altın Portakal Film Festivali ilk olarak 1964 yılında gerçekleşti. Yörenin simgesi portakal, Venüs heykeli ile birleşerek festivalin simgesi haline geldi. İlk festivalde Halit Refik filmi olan Gurbet Kuşları en iyi film seçildi. 2000 yılında 37. Altın Portakal'a çekimleri nedeniyle gelemeyen Kadir İnanır, kazandığı Yaşam Boyu Onur ödülünü tam 9 yıl sonra aldı. Şener Şen 1987'de Muhsin Bey filmiyle, Kemal Sunal 1977 yılında Kapıcılar Kralı filmiyle Altın Portakal aldı. Bu zamana kadar en çok ödül almış isimlerden biri 6 ödüllü yönetmen Atıf Yılmaz. 12 Eylül darbesi nedeniyle 1980 yılındaki festival gerçekleştirilememişti. Sorumuz gelsin. Kadir İnanır hangi yılda Altın Portakal ödülünü teslim almıştır? 20 saniye süreniz başladı. ...12. sorumuz... ...bu akşamki... ...finalistimizin kim olacağını belirleyecek olan bir soru. Şu anda finale en yakın son finalistimiz Özge Hanım ama... ...acaba puanlar değişecek mi, dengeler değişecek mi? Heyecanlı bir an. Önce cevaplarınızı göreyim lütfen.
1: 2000.
0: Birgül Hocam 2000 dedi. Yani... ...2000 yılında Altın Portakal... ödülünü teslim almıştır. İlker Bey?
2: 1976.
0: O kadar gerilere nasıl gittiniz?
2: 1964'te başladı diye hatırlıyorum. Ondan 12 yıl sonra aldı diye hatırlıyorum sizin anlattıklarınıza göre ama Kadir İnanır'ın da yaşını 60 olarak düşündüm. Olabilir. Mesleğe yeni başladığı zamanlar diye. Tamamen aslında bir süreden sonra tamamen fikir yönetti. Yani, tamamen... Kendi fikrimi belirttim.
0: Peki.
2: Öyle söyleyeyim.
0: Özge Hanım.
3: 2001 yılı dedim.
0: 2001 yılını nasıl buldunuz? Yanda 1964, evet. 37 gibi şeyler görüyorum.
3: Yani şöyle bir şey dediğinizi hatırlıyorum. 1964'te verilmeye başlandı. 30. yılında Kadir İnanır bu ödülü kazanmasına rağmen 7 yıl sonra teslim aldı şeklinde. Ben de böyle bir işlem yaptım.
0: Peki Batuhan Bey.
4: Vallahi bir umut doğdu ama bilmiyorum. Sanki 2000 dediniz ve 9 sene sonra aldı gibi duydum ama bir umut doğdu. Yanlış mı?
0: Sorumuzu iyi anladığınızı düşünüyorum. Altta sürekli yazıyordu zaten. Hangi yılda Altın Portakal ödülünü teslim almıştır şeklinde bir soru yöneltmiştim size. Şu anda 4 yarışmacımızın da farklı farklı cevapları var. 2000, 1976, 2001... 2009 şeklinde. Yani eğer verdiğiniz cevaplardan birisi doğru ise bir kişiye 6000 puan verebiliriz. 6000 Batuhan Bey'i finalist yapar. Özge Hanım'ı hayli hayli finalist yapar. İlker Bey 8000'e çıkarsınız. Doğruysa yanıtınız finalist olursunuz. Birgül Hocam 6000'i size verdiğim takdirde sizin puanınız da 9350 olur, siz de finale çıkarsınız. Önceden söyleyeyim, aranızda bir kişinin cevabı doğru. Yani bir kişi 6000 puan kazanacak. Dın dın dın Hocam var mı dın bir tahmininiz dın. Kim olabilir diye?
1: Vallahi ben 2000 hatırlıyorum ama.
0: Ben olabilirim diyorsunuz.
1: Olabilirim, ihtimal.
0: 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde acaba Birgül Hocamız... Final öncesindeki son soruda kendisine bir Öğretmenler Günü hediyesi verebilecek miyiz?
1: Bakalım.
0: Doğru cevabı görüyoruz. 2009 olacaktı doğru yanıt. Çünkü az önce soruyla ilgili detayları aktarırken 2000 yılında kazandığı ödülü 9 sene sonra teslim aldı şeklinde bir ifade kullandım. Cümle aynen şöyle. 2000 yılında 37. Altın Portakal'a çekimleri nedeniyle gelemeyen Kadir İnanır kazandığı Yaşam Boyu Onur ödülünü tam 9 yıl sonra aldı. Batuhan Bey yine finaldeyiz.
4: Yine son dakika golü. Yani umut doğdu. Ben çünkü baktım herhalde 2009 demiştir dedim. Çünkü 2000 dediniz. 9 dediniz. Toplam 2009. Bir baktım farklı bir şeyler yazıyor. Allah dedim, bir umut doğdu, bir şey falan.
0: Baktım derken yani yazarken mi baktınız?
4: Yok,
0: anlamadım ben.
4: Açarken şöyle bir baktım.
0: Hani 2000... cevaplar kalktıktan sonra
4: baktım. Yok
0: baktınız.
4: Vallahi aman kamer, kameralar
2: için. 33 yılda kaçırdım.
0: Baktım Özgür Hanım ne yazıyor? 2001 yazdı. Ha, o tamam yok falan diye anladım.
4: Açtıktan sonra yani.
0: Açtıktan sonra.
2: Ben de finali 33 yılda kaybettim.
0: İlker Bey, siz bayağı bir eskilere gittiniz. Ve o gidiş hiç iyi bir gidiş olmadı, biliyorsunuz değil mi?
2: Eskiler beni maziye götürdü.
0: Oysa üçüncülük koltuğunda olmanıza alışmıştık biz. Fakat ne olduğunu biliyor musunuz?
2: Artık üçüncü değilim.
1: Gidiyorsun.
0: Güle güle size yolun açık olsun.
2: Sizinle tanışmak, sizinle yarışmak gerçekten çok keyifliydi. Diğer arkadaşlarımla burada tanıştım ama sanki uzun süredir onları tanıyorum, onlarla zaman geçiriyorum gibi. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum hepinize.
0: Bu güzel sözleriniz için tüm ekibimiz adına, kanalımız adına biz de teşekkür ediyoruz size. İyi ki tanıdık. Özellikle yarışma öncesinde bir araya geldiğinizde kulisteki sohbetlerinizin de yarışmaya ne kadar çok samimi bir şekilde yansıdığını burada görmek de güzel oldu. Batuhan Bey bir kez final oynamıştı ama o finalde de kazanmıştı. Ve ikinci kez şu anda finalde olduğunu da ifade edelim. Yine acaba 5000 lirayı kazanacak mı? İki kez finale çıkan ama 1000 lirayla cevap vermeme hakkını kullanan, 2000 lirası hala kasada olan Özge Hanım, duygularınız nedir?
3: Duygularım darmadağın şu an. Neyse, kısmet böyleymiş. Batuhan Bey'e başarılar diliyorum.
4: Dualarım tuttu.
0: Özge Hanım için teselli ikramiyesi, yarın tekrar bizimle birlikte olmanız tabii
3: evet
0: ki. Ve Birgül Hocam, siz de yarın tekrar bizimle birliktesiniz. Evet, bir öğretmenler günü hediyesi veremedik. Son sorunun doğru cevabı 2000 değildi çünkü.
1: Bir gün gecikmeli belki olabilir.
0: Yarın artık bakalım olabilir, neler olabilir diye. Evet, cevap soru da artık final etabıyla devam edecek. Ve Batuhan Bey ile ikinci kez final için, yani 5000 lira para ödeli için yarışacağız. Acaba kazandığı para 10.000'e çıkacak mı? Birazdan görüyoruz. Cevap soruda, cevap soruda. %100 Türk formatı cevap soruda yarışmasında en heyecanlı ana geldik. Final etabında Batuhan Aysal karşımızda. Pazartesi akşamı aramıza katıldı ve bugün ikinci kez finalde karşı karşıya geliyoruz. İlk akşamda finaldeydin, 5000 lira para ödülünü kazanmıştın ve aradan bir gün sonra yeniden karşımdasın.
4: Evet. Yani ceketin uğru diye düşünüyorum. Yine bu ceketi giymişti pazartesi günü. Demek ki helal parayla almışım. Yani o yüzden finale çıktım şu anda. Onun mutluluğu var. Bir 5000 daha alırsam 10.000. İşte Paris'e gidecektik. En azından orada çoğu yeri gezme şansımız, çoğu güzel yemekleri yeme şansımız olur diye düşünüyorum.
0: Eşiyle beraber Türkiye'yi dolaşıp birçok yerine giden Batuhan Bey, bu yaz bu kez Avrupa'da bir seyahat planlaması yapıyor Paris'te ve buradaki belki de kazanacağı para ona o tatilde biraz daha fazla gezme şansı verebilir. 5000 lirayı kasaya koydu. Acaba 5000 lira daha kazanacak mı? Şu anda önümde 5000 lira para ödülünün çeki var. Bunu pazartesi akşamı Batuhan Bey'e takdim etmiştim. Ama yanında 1000 liralık çekimiz daha var. Bu da final için bir diğer seçenek.
4: Evet.
0: Yani cevap vermeme hakkını da kullanabilirsin. Ancak eğer cevabı verir ve yanlış ise bu kez sana İlker Bey gibi veda edebiliriz Batuhan.
4: Evet.
0: Final için bana sormak istediğin herhangi bir şey var mı?
4: Yok, hazırım şu anda.
0: Hazırsın.
4: Evet.
0: Hangi konudan gelmesini arzu edersin?
4: Yani futbol olabilir, Fenerbahçe tarihi olabilir, Fenerbahçe'de oynayan oyuncular olabilir, Fenerbahçe başkanları olabilir, Fenerbahçe'nin renkleri olabilir, ülkeler olabilir. Yani sonuçta Paris'e gideceğim ama Barcelona'ya gittik mesela, Prag'a gittik, Viyana'ya gittik, İtalya'ya gittik, Vatikan'a gittik.
0: Evet. Bugünün hangi gün olduğunu unuttun ama herhalde. 24 Kasım Öğretmenler
4: evet
0: Günü.
4: Evet, Öğretmenler Günü. Öğretmenler
0: o yüzden
4: özellikle ilkokul öğretmenim Dürdane Özbilenler'in ellerinden öpüyorum. Kendisine saygılarımı ve sevgilerimi gönderiyorum.
0: Bugün Öğretmenler Günü dedik. 24 Kasım'a özel bir final sorusuyla şimdi konu başlığımızı görelim Batuhan.

0: Baş öğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Ve bu konu başlığımızla ilgili detayları final sorumuzda sana aktarıyorum, evet. Batuhan Aysal. Kurtuluş Savaşı döneminde yürütülen bağımsızlık mücadelesi eğitimi de derinden etkilemiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışından hemen sonra 6 Mayıs 1920'de Maarif Vekilliği adıyla yeni bir teşkilat kurularak eğitimin milli bir sisteme göre ele alınması kabul edilmiştir. 15 Temmuz 1921'de savaşın en yoğun olduğu bir dönemde Ankara'da Maarif Kongresi toplanmıştır. Cumhuriyetin inanından sonra 3 Mart 1924 yılında Tevhid-i Tedrisat Kanunu çıkarılmış ve eğitimde birlik sağlanmıştır. 1 Kasım 1928 tarihinde yeni Türk alfabesi kabul edildi ve 3 Kasım'da da harf devrimi gerçekleşti. Atatürk, millet mekteplerinde yazı tahtasının başına geçerek dersler verdi. 24 Kasım 1928'de millet mektepleri baş öğretmenliğini kabul etti. Atatürk'ün 100. doğum gününde ülke çapında 24 Kasım'ın Öğretmenler Günü olarak kutlanmasına karar verildi. Final sorumuz geliyor. Mustafa Kemal Atatürk, Tevhid-i Tedrisat Kanunu'ndan kaç yıl sonra baş öğretmenlik unvanını almıştır? 20 saniye süremiz başladı. Süremiz sona erdi. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde final sorumuzda baş öğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le ilgiliydi. Ve bu bilgileri aktardıktan sonra 20 saniyelik süre içerisinde sorumuzla ilgili eline kaleme almadığını gördüm Batuhan Aysal.
1: Yani ilk cevap vermeyeceğim, önce başta onu söyleyeyim. Sanki 8 gibi aklımda kalmış ama ben yine cevap vermeyeceğim. Ya verseydim 8 derdim.
0: 8 derdin.
1: Evet.
0: Ama 8'i nasıl buldun
1: 1928
0: peki?
1: 1928 aklımda kalmış. 1928'den 1920'yi çıkarttım. 8'i bulacaktım ama tam yani emin olamadım.
0: Yani Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun 1920 olarak mı hatırlıyorsun?
1: Evet. Sanki. İşte emin değilim, o yüzden yani cevap vermemeyi tercih ediyorum.
0: Finalde cevap vermeme hakkını kullandı yarışmacımız. Ki aslında pazartesi akşamı cevabı vermiş ve o cevap doğruydu. 5000 lirada para ödülünü kazanmıştı. Şimdi cevap vermeme hakkınla birlikte sana 1000 liralık bu çekimizi takdim edeceğim.
1: Evet.
0: Batuhan Bey. Ve böylelikle kasadaki paranız 6000 lira olacak. Ve bir tahminde bulunsaydım eğer 8 derdim diyor.
1: Evet.
0: O halde görelim mi? Görelim. Doğru cevap neymiş? 4 olacaktı. Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun tarihini de yanlış hatırladınız.
1: Evet.
0: 1920 olarak ifade ettiniz ama 1924 olacaktı ve 4 sene sonra baş öğretmenlik unvanı verilmişti Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e.
1: Sevgi ve saygıyla anıyoruz tabii
0: bir
1: ki.
0: Bir kez daha saygıyla, rahmetle, minnetle ve özlemle anıyoruz. Ve Batuhan Bey, teşekkür ediyoruz.

Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Her gün bir yerlerde çalışmaya, acaba bu iş nasıl yapılıyor demeye tüm hızımla devam ediyorum. Bugün neredeyiz, ne yapacağız efendim? El dokuması halılarıyla ünlü Hereke'ye geldik. Bugün maharetli ellerden halı nasıl dokunur bunu öğreneceğiz. O halde kolay mı sandın başlıyor.

0: Efendim sordum ben Hereke'de bu işi kimden öğrenebilirim dedim. Burayı tavsiye ettiler. Burası hem çok güzel bir mağaza hem de bir kısmı atölye. Burada da hanımlar harıl harıl çalışıyorlar, ilme atıyorlar sürekli ve gerçekten çok zor. Görüldüğü gibi kolay değil ki kolay da görünmüyor bence. Peki ben bu işi kimden öğreneceğim? Kim benim hocam olacak? Seher Kuzucu. Hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz.
0: Hoş buldum hoş hocam. Geldinize. Çok güler yüzlüsünüz, çok tatlısınız ve soyadınızı da ben çok sevdim. Nasılsınız, nasıl gidiyor?
1: Zor gidiyor.
0: Zor değil mi?
1: Tabii ki.
0: Ben şöyle uzaktan bir baktım, çaktırmayın. Gerçekten zor bir iş. Ben tabii ucundan biraz öğrenmek istiyorum. Yani mantığını öğrenmek istiyorum en azından. İnşallah sizden öğreneceğim
1: tamam.
0: Bugün.
1: Az yetiştirmedik çırak.
0: Değil
1: Sizi
0: mi?
1: De yetiştireceğiz.
0: Olur, ben hep her yerde çırağım zaten. İnşallah küçük de olsa öğreneceğim sizden.
1: Tamam.
0: O zaman efendim, hadi buyurun başlayalım.

0: Ve oturduk. Tezgah mı diyoruz evet, hocam?
1: Tezgah diyoruz.
0: Halı tezgahın başına. Evet. Şimdi burada bir çalışmanız zaten başlamış. İpek halı mı bu?
1: İpek halı, yerde kullanılacak ipek halı. Duvarda kullanılanlar da var. Ben sana ilme atmasını öğreteceğim şimdi. Önce benim elime bakıyorsun. Arkalı ve önlü olmak üzere iki tane telimiz var. Arka tel ve ön tel. Arka telin, iki telin arasından geçiyorum. Arka tele yakın olmak üzere ilmeği yukarıya çeviriyorum. İçten yukarı. Dışa alıyorum. Ön tel, dıştan içeri aşağıya.
0: Tamam.
1: Birleştiriyorsun ve aşağı indiriyorsun. İki ilmeği birleştirip artık... Ben sana çakı vermeyeceğim çünkü kesersin halımızı.
0: Ha, evet. Elime kesmem ama halıya bineceğim. Vallahi hocam elim kesilsin halı keseceğine. Bu kadar zor bir iş ki.
1: Şimdi ipliği al.
0: Bir daha baştan nasıl yapılacak bu?

0: parmağın arka telde olsun.
1: Şöyle.
0: Evet, işaret parmağın da ön telde. Gel şimdi. İçten yukarı, dıştan aşağıya ve birleştir onları.
1: Çok uzun bıraktım.
0: Ha, sorun değil. İlk acemilik olduğu için indir aşağıya. Bir tane ilmeği attın ve çok çabuk da öğrendin. Herkes öyle çabuk öğrenmiyor. Bir tane daha attırayım mı?
1: Tamam. Hadi. Çorba olmasın şeyin işleme.
0: Çorba olmaz, biz onu hallederiz. Sen gel.
1: Hocam burada bir de şey var değil mi?
0: Desen.
1: Önceden desen. Bu deseni kim hazırlıyor?
0: Desenatörlerimiz var.
1: Eskiden, buradan selamlar onlara da.
0: Eskiden kartonlara elle çiziliyordu. Şimdi teknolojiye uyduğumuz için bilgisayarda rahatlıkla çizilip ve basılıyor.
1: Hop.
0: Bakın bunu, bunu bir daha sökemezsin.
1: Değil mi?
0: Hayır, daha sökülmezsin.
1: Evet. Peki yanlış yaptın, ne oldu?
0: Onu söküyoruz, yapıyoruz tekrar. Onu sökmesi de çakılarımızın ucuyla bu şekil kaldırıyorum. Ama dökeyi ince argeci, kalın argeci vurduktan sonra onu sökmesi de çok zor oluyor.
1: Vallahi çok onu zor.
0: Şimdi sen ilmeği almaya çalış şimdi.
1: Evet hocam, geldim.
0: Hadi. Bana bu ilmeği almaya çalış. Ama sen tek parmağınla alır mısın onu? Evet, işaret parmağını. Sen uyanıklık yapıyorsun, tırnağınla ayırıyorsun onu.
1: Niye? Nasıl yapılıyordu başka?
0: Şu iki parmağımızla alıyoruz.
1: Ha.
0: Şimdi at, ayırt onları. Hadi bir tane de şunu da yap ve burası tamamlansın.
1: Tamam. O zaman ben bir tane daha ilme mi atıyorum?
0: İlme atıyorsun.
1: Bir tane daha ilme atayım sevgili seyirciler. Bir sonraki aşamada tekrar görüşelim.

0: senin elinde duracak o. Ve bu keskin tarafı kendinde taraf dursun. Tellere doğru durmasın. Çünkü telleri kesebilirsin yaparken.
1: Diyelim velev ki kesildi hocam. Ne oluyor?
0: Ekleyeceğiz o teli.
1: Öyle mi? Nereden ekleniyor? Bu komple baştan.
0: Onlar da bağlayıp onun bir sistemi var. Onu da kesmemiz lazım
1: tabii
0: şu an.
1: Tabii böyle bir tatsızlık olsun kimse istemez. Öyle değil mi? Tamam hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Şunu mu?
0: İşaret parmağınla alıyorsun tellerini.
1: Şu muydu?
0: Çok çabuk unuttum.
1: Gözüm seçmiyor şu anda. Yapıyor tamam. Yapıyor dediler bana, nazar değdiler ya.
0: Dua
1: ederiz. Şimdi yapamayınca
0: sana.
1: Benim şöyle bir özelliğim vardır hocam. Yapamayınca sağa sola suç atıyorum.
0: Bir şey diyecektim, susayım henüz.
1: Ben yan tarafa suç atabilirim. Yan taraftaki hanımlara.
0: Ters çeviriyorsun. Yanlış yaptın. Hemen şöyle. Ah. Niye bıraktın?
1: Gitti. Bir dakika. İlmik ilmik yaptığım çalışma. Bir dakika hocam, şu muydu?
0: Evet.
1: Arka böyle. Şöyle mi kesiyorum?
0: Tamam.
1: Komşu ip lazım mı? Siz de mi aynı ipten yapıyorsunuz?
0: Onun da ipler de herkesinki farklı farklı.
1: Tamam.
0: Benimki ipim onunla gitmez.
1: Komşu.
0: Hadi vurma yapalım mı biraz?
1: Tamam, yapalım.
0: Şimdi sen yapacaksın, gel.
1: Aa, şey tarak gibi değil mi?
0: Evet, tarak. Bazı yörelerde tarak deniyor. Bizde kirkit deniyor.
1: Böyle tam takıyor muyum?
0: Vur. İndir.
1: Böyle mi? Ha. Korkuyorum bir şey olacak diye halıya ya.
0: Bilekten.
1: Dur bakayım.
0: Bilekten, bileğini oynatacaksın vururken.
1: Böyle.
0: Evet.
1: Ay korkuyorum, ben yavaş yapayım.
0: Korkma.
1: Hocam ne kadar zamandır devam ediyorsunuz bu halıya?
0: Bu halı 12 aydı yapıyorum.
1: 12 ay mı?
0: Evet, bir 2 ay daha var.
1: Gitti 12 aylık çalışma. Allah korusun, kendimi hiç affetmem. Bu diğer korkma. Programlara benzemez valla.
0: Bak bu attığımız, bu da ipek. Evet. Kalın argeç diyoruz biz buna.
1: Argeç.
0: Evet, kalın argeç.
1: Aa, bunu böyle
0: bunun adı yapacağız? Da, bunun adı karga.
1: Aa.
0: Yukarıya kaldırıyoruz. Bu sistem şöyle, arka tel tamam. Öne geliyor, ön tel de arkaya gidiyor bunda.
1: Beynim
0: halıyı
1: yandı.
0: Sıkıştırıyoruz, telleri, dokuduğumuz iplikleri sıkıştırıyoruz şu an.
1: Anladım.

0: Kirkitimizin bu iki dişi, hı hı, şöyle bir çapraz olarak getiriyorum. Bu döke dediğimiz ya da bazı kişilerde boncuk diyorlar. Boncuk gibi oturtturacaksın bunları. Tane tane. Çok sıkarsan gerilir. Gevşek bırakırsan da bol olur, inmeleri alman zorlanır. Sen şu ipi elinde çok böyle kuş tutar gibi tutacaksın. Şimdi sen yapacaksın. Gel.
1: Neyi?
0: Neyi olacak? Kirkitten şeyi vuracaksın.
1: İzlemek daha keyifli değil mi?
0: Ama sen öğrenmek için gelmedin mi?
1: Evet.
0: O zaman yapacaksın. Daha makasla da keseceğiz.
1: Ama ben sanıyorum ki böyle ilmi atacağım sadece. O kadar sonra eyvallah.
0: Yok öyle ya. Hocam
1: gel. Siz kimden öğrendiniz? Ne zaman öğrendiniz?
0: Annemin arkadaşından öğrendim.
1: Aa.
0: Ve 30 sene önce öğrendim.
1: Aa, bu eller işte yani. Böyle tatlı tatlı böyle yapıyor. Evet. Hadi hocam.
0: Şimdi vur.
1: Böyle mi?
0: Hayır.
1: Ay iki tanesiyle pardon. Böyle. Pardon hocam şöyle. Hı. Böyle mi?
0: Evet.
1: Olmadı.
0: Tamam devam et. Ben düzeltirim onları.
1: Ya çok hassas bir halı ya korkuyorum bir.
0: Korkma korkma.
1: Dokunma ya.
0: Hiçbir şey olmaz.
1: İki dakika sonra. Halı böyle dağılmış oluyormuş sevgili seyirciler. Allah korusun. Ama siz bunu nasıl yapıyorsunuz? Ne kadar hızlı? Hı-hı. Bir de onu görelim. Hızlandırma efekti asla yoktur sevgili seyirciler program boyunca. Kurgu yönetmenim Sibel'e sesleniyorum. Böyle efektlerle falan filan beni iyi göstermeye çalışıyor. Sen bir toparla. Buradan sana sesleniyorum inşallah duyuyorsundur. Böyle İstanbullardan çıktım. Tabii. Geldim bugün buraya. Çok uzak bir yermiş gibi.
0: Değil mi?
1: Geldim ilmi atmaya. Birer çayımızı içtik sonra iş başı.
0: Şimdi bana yardım eder misin? Oradan indirir misin böyle? Tut.
1: Ha bunu mu?
0: Evet. İndirirkenki sese bak. İndir. Aa. Biraz daha bastır. Gücün de yokmuş senin Tuğba.
1: Ben ne kadar bastıracağımı bilmiyorum. Nereye tamam. Kadar bastırsın? Ha, burada tamam.
0: Hı. Bunu ben yapayım tek taraf.
1: Bence de hocam siz yapın zaten.

0: şimdi sen vuracaksın. Tamam.
1: Benimki de niye öyle ses çıkmıyor ya? Kolay mı sandın Tuğba sen bu işi? Vallahi özendim ya.
0: Hiç o tutturmuyorsun deli bak şöyle.
1: Ha şöyle mesela tutacağım bir dakika evet. Bakayım.
0: Halıyı. Şimdi oldu. Ha,
1: ben ne yapıyormuşum biliyor musunuz? Böyle havada böyle.
0: Kendine doğru vuruyorsun.
1: Tamam şimdi oldu. Şimdi çıkıyor. En son işlem kesecek miyiz
0: evet,
1: hocam?
0: Evet keseceğim. Ben bir kere daha vurayım çünkü attığımız ipliklerin yani dokumamız yerine oturması lazım. Evet. Şimdi kesme sıra. Önce ben keseyim sana göstereyim.
1: Tamam. Bence de. Evet. Siz kesin hocam.
0: Şimdi halıyı keserken, halıyı derken ipliklerin bak, ucuyla, makasın ucuyla kesiyorsun ileri. Bu şekil. Böyle pat pat pat kesemezsin bunu. Bu şekil. Bir ileri bir geri. Bir ileri bir geri.
1: Bir bakayım.

0: Böyle mi?
1: Evet, bir ileri bir geri.
0: Böyle mi?
1: Evet.
0: Sanki benimkisi olmadı.
1: Ben onu temizleyeceğim zaten. İlk alıştırma yaptığında kimse yapamaz bunu. Yani senden ilk defa makası gördüm.
0: Evet. Aha gitti halı. Yok şaka yaptım.
1: Halı gitmesi için buradan kesmen lazım.
0: Nereden?
1: Buradan. Buradan olmaz. O makas burayı almaz çünkü onun koruması var.
0: Ha, güzel. Hı. Bana karşı korunmalı.
1: Evet.
0: Oh! Şuraya sıkıştı. Sizde de oluyor mu hocam?
1: Hayır. Senin parmağın orada ne işi var? Bak görüyor musun burada?
0: Vallahi parmağım şey yaptım yani.
1: Evet.
0: Ay bu işi yapanlar şimdi bana nasıl gülüyorlardır ekran başında? Nasıl dalga geçiyorlardır var ya hocam nasıl?
1: Sen heveslendin ne yapalım biz de öğretiyoruz işte.
0: Yok ben çok mutluyum da. Kesin dalga geçecekler.
1: Makasın ucuyla almaya çalış.
0: Çok güzel bir çalışma oldu.
1: Ben şimdi onu düzelteceğim bak.
0: Bir bakalım hocam sizden bir de.
1: Şimdi dünyada elde edilen en ince haline getireceğim halıyı.
0: Oo.
1: Seni kestiklerini temizliyorum bak. Bugün Tuğba'mız geldi. Halı dokumayı merak etmiş. Gösterdim, hemen ilmeği çabuk kavradı. Ama makasta maalesef parmağını sıkıştırdı makasa. Kirkete çok ustalıkla vuracağını sandı ama yine de dökeyi çok güzel yaptı. Yani başardı. İlk acemili, daha da ilk defa halıyı görmüş bir insan için gerçekten başardı. Ben tebrik ederim onu.
2: Efendim, biz bugün Hereke'ye geldik. Hereke halısı nasıl dokunur? Hem sizlerle bunu paylaştık hem de ben biraz kolay mı sandığında bunu denemiş oldum. Firma sahiplerine, Seher Hanım'a, buradan herkese çok teşekkür ediyorum bize kapılarını açtıkları için. Bir sonraki programda nerede olurum bilinmez. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
7: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearvel Ultra Hacimle, hacim bir, kepek sıfır.
8: Ama ne otel?
9: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
8: Trivago'ya bakmadın mı?
10: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
8: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
5: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
6: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
7: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
8: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
9: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
5: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
6: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
8: Yaşanacaksa yaşanacak.
9: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
8: Yaşanacaksa yaşanacak.
10: Ama ne otel?
11: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
10: Trivago'ya bakmadın mı?
12: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
10: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyat.

0: fiyatına. Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
2: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
3: Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir

0: şey değil mi?
1: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
2: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Yaşanacaksa yaşanacak.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
4: Yaşanacaksa yaşanacak.
6: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
5: Yaşanacak. Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
2: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
3: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.

0: Rubi yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene. Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa yaşanacak.
1: Haz ve hız yine bir araya.

0: geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
1: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
2: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
3: Ama ne otel?
4: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
4: Gerçekten mi? Kanıtla.
5: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
3: Favori sitendekini bile.
5: Aynı otel. Yarı fiyatına.
3: Trivago'ya bakmamış.
4: Trivago'ya bakmadım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

Sevgili dostlar, Ne Yapmalı programından merhaba. Bendeniz Doçent Doktor Mehmet Şakiroğlu. Her hafta gündelik bir derdi önce tanımlayıp sonra onlara çözüm önerileri sunuyoruz. Ve diyoruz ki bu durumda ne yapmalı? Elimizden geldiğince psikoloji biliminin bize verdiği bilgiler dahilinde size çözüm önerileri sunmaya çalışıyorum. Bugünkü konumuz aslında birçok muhtemel başarının önündeki engel. Bizim potansiyelimizi gerçekleştirmemizin önündeki en büyük engellerden bir tanesi. Tamamen zihinsel bir engel. Gerçeği yansıtmayan bir şey. Değersizlik hissinden bahsediyorum. Birçok insanın zihninde kendinin yeterince değerli olmadığına dair düşünceler gezip duruyor. Bunlar bir şeyi denememize, kendimize güvenmemize hep engel olan düşünceler. İşte bugün bu değersizlik nereden gelir? Hangi konularda kendimizi değersiz hissederiz? Ve bununla baş etmek için neler yapıyoruz sorusuna cevap arayacağız. Hem sokakta sizlere geliyoruz, size soruyoruz. Hem de sizden gelen, bize daha önce gelmiş olan sorulardan bir zarf sorusu seçip onlara cevap arıyoruz. Ama bir şekilde değersizlik hissiyle nasıl baş edebiliriz? Bunun üzerine sohbet edeceğimiz programımıza başlıyoruz. Ama başlarken size çok böyle değerli bir bilgi vermek istiyorum. Zihnimizdeki olumsuz düşüncelerden iki tanesi başımıza büyük dert açıyor. Bunlardan bir tanesi değersizlik düşüncesi. Ben hak etmiyorum. Elimde olanları bile hak etmedim düşüncesi. İkincisi de yeterince sevilmeye layık değilim düşüncesi. Ne yazık ki küçük yaşlarda zihnimize kazınıyor bunlar genelde. Değersiz olduğunu düşünen insanlar da genelde küçük yaştaki bir takım yaşantılardan bu bilgiyi ve fikri getiriyor. Ben sevilmeye layık değilim diye düşünenler de küçük yaşlarda o bilgiyi ve fikri getiriyorlar. Ve yetişkinlik döneminde bu düşünceler bizi o kadar belirliyor ki aslında bulunduğumuz pozisyon, insanlarla kurduğumuz ilişki, kendimizle ilgili verdiğimiz kararlar hepsini değersizlik ya da sevilmeye layık değilim düşüncesi belirleyebiliyor. İşte istiyorum ki bugün değersizlikle ilgili bir düşünceniz varsa ya da kendinizin sevilmeye layık olmadığını düşünüyorsanız bugün biraz olsun bunlardan kurtulmak amacım. Çünkü şu anda beni dinleyen herkes, ekrandan bana bakan herkes sevilmeye layık ve ben size, sizi sevdiğimi iletmek istiyorum. Çünkü değerlisiniz. Peki bu cümleyi gerçekten nasıl kuracağız? Önce bir sokağa inelim isterseniz ve bakalım insanlar bu konuda neler söylemişler bizim sevgili izleyicilerimiz? Hangi konuda kendini değersiz hissetmişler ve kendisini değersiz olduğunu düşünen bir arkadaşlarına acaba nasıl cevap verirlerdi ve ona neler söylerlerdi? Bunu merak ettik, sorduk. Ve sokaktan cevaplar her zaman bizim için en değerlisi. Çünkü sizin görüşlerinizi almış oluyoruz. İsterseniz izleyelim bakalım neler gelecek. Ama bu hafta şöyle bir fark yaptık. Sokakta hep soruyoruz, sizden gelen bilgiler çok değerli bizim için. Ama bugün şöyle bir şey yapacağız.

0: Her cevaba biraz zaman ayıracağız. Her cevaba biraz zaman ayıracağız. Konu düşüncelerimizle alakalı bir konu olduğu için ve kurtulursak yaşantımızda çok büyük faydalar sağlayacağı için tek tek gidelim istiyorum cevapların hepsiyle. İsterseniz yavaş yavaş başlayabiliriz. Sonraki röportajlarındayız.
1: İnsanların beni değersiz hissettirdiği durumlarda kendimi kötü hissederim ve değersiz hissederim. Biraz insanlara bağlı yani. Arkadaşıma destek olurum ama herhangi bir tavsiye veremem. Çünkü aynı statüdeyiz.
0: Arkadaşıma destek olurum ama ona yeterince tavsiye veremem. Esasında tabii ki veririz. Burada bir statü yok. Arkadaşların statüsü olmaz. Arkadaşlıklar birbirimize önerilerde bulunmak için vardır. Tavsiyelerde bulunmak için vardır. Zor bir duruma düştüğünde arkadaşlarının eliyle yukarıya çıkmak her zaman en olası yoldur. Kendimizi değersiz hissettiğimiz zamanlarda özellikle arkadaşlarımıza gitmek, özellikle onların önerilerini almak, özellikle onlar benzer durumları yaşadıklarında bundan nasıl kurtulduklarını sormamızda fayda var. Ve o yüzden izleyicime diyorum ki sosyal desteği en iyi aldığımız yer genelde arkadaşlarımız oluyor. Çünkü arkadaşlarımızı biz seçiyoruz ve aslında onların bu işlevsel tarafından da faydalanmakta fayda var. Hadi devam edelim bakalım başka ne gelecek.
2: Yalnız kalınca değersiz hissederim. Yalnızlık çok zor. Yalnız kaldığım zaman değersiz olursun. Bir dostun olduğu zaman değerli olursun.
0: Evet, şimdi ne kadar güzel bir konu. Gerçekten psikoloji biliminin en önem verdiği mevzulardan bir tanesi bu. Yalnızlık konusu. Yalnızlık birçok psikoloji problemin ortaya çıkmasında nedeni. Yalnız olan insanlar aslında insanoğlu yalnız yaşayan bir varlık olmadığı için, yani bizim türümüz kendisini grup içi davranışlarla tanımladığı için yalnızlık bizim için her zaman büyük bir risk. Özellikle batılı toplumların belki şu anda yaşadığı en büyük sorun, psikolojik sorunlarının kaynağı da bu. Kendilerini yalnız hissetmek. Kendisini yalnız hissettiğinde kişiler evet aynı zamanda değersiz de hissedebilir. Çünkü herkes birileriyle beraber iyi zaman geçirirken ben neden yalnızım diye düşünebilir. Çözüm nerede? Çözüm aslında yalnız olmadığımızı fark etmek. İnsanlar yalnızlıklarını gidermek için ailelerini, akrabalarını, bir takım belli meslek gruplarını ve tabii ki hobileriyle ilgili arkadaşlarını, sosyal aktivitelerini devreye sokarak yalnızlık düşüncesinden kurtulabilir. Ama yalnızlık evet her zaman riskli bir yerde duruyor. Devam edelim bakalım ne geliyor.
1: Arkadaşlarımla tartıştığımda, ailemle tartıştığımda ya da herhangi bir tartışmada kendimi savunmasız hissettiğimde değersiz hissediyorum kendimi yani. Değer görmemiş olarak hissediyorum. Hayatta onları üzebilecek hiçbir şeyin onlardan değerli olmadığını belirtmek olur.
0: Ne kadar güzel bir cümle geldi. Hayatta sizi üzecek hiçbir şey sizden daha değerli değil. Bazen öyle bir hata yapıyoruz ki kendimizi unutup sosyal hayattaki rollerimize tamamen kendimizi bırakıyoruz. Oysa ki insanın gerçek tanımı, özünün tanımı bütün rolleri üzerinden çıkardıktan sonra geriye kalan şeydir. Siz yolda gördüğünüz bir çiçeğe "Ah ne kadar güzel bahar geliyor" dediğinizde ya da yolda gördüğünüz bir sokak hayvanına "Acaba onun bir ihtiyacı var mı?" diye düşündüğünüzde işte gerçek olan siz onu söyleyebilen kişisiniz. Renginiz, kazancınız, mesleğiniz, mezun olduğunuz okullar değil. O yüzden hayatta sizden daha değerli, sizi üzen herhangi bir şeyin sizden daha değerli olduğunu düşünmenizde büyük bir hata var. Ne diyor arkadaşım? Ailemle tartışınca kendimi değersiz hissederim. Özellikle yaş itibariyle de biraz kendisini aileyle tanımlayan birisi. Bu manada ailenin inanılmaz bir koruyucu etkisi var. Ve şöyle belli bir yaşa gelip de dönüp arkaya baktığımızda sevgili arkadaşlar en çok bizi üzen şey ya keşke bunu yapmasaydım diye en çok duyduğumuz şey şu oluyor yaşı büyük olanlarda keşke aileme daha çok zaman ayırsaydım, keşke çocuklarıma daha çok zaman ayırsaydım diyorlar. O yüzden bunu kulağımıza küpe yapalım ve ailemizle geçirdiğimiz zamanın değerimizi biraz da belirlediğinin farkında olmamızda fayda var. Haydi devam edelim, harika bir cevaptı.
3: 62 yaşındayım. Sağlığım elimden gittiği zaman kendimi çok değersiz hissederim. Eğer arkadaşım kendini iyi hissetmezse ailesiyle beraber vakit geçirmesini tavsiye ederim.
0: Evet, geldi sağlık konusu. Çok önemli. İnsanoğlu uzun yaşamak ister, sağlıklı yaşamak ister, bedeni her zaman zinde olsun ister ve bu bizim mutluluğumuzla alakalıdır. Ama hastalıklar üst üste gelmeye başladığında biraz kendimizi değersiz, işe yaramaz, normalde işlevlerini yerine getiremiyor gibi hissedebiliriz. Oysa ki hastalıklar gelip geçici. Siz yakalandığınız hastalık da değilsiniz. Ayrıca bu hastalıkların artık çok fazla çözümleri var. Önemli olan değerli olduğunuzu bilip umudu kaybetmemek. Ama sağlıkla ilişkisini çok güzel kurdu. Allah kendisine uzun ömür, bol sağlıklı ömür versin diliyorum. Hemen bir sonraki izleyicimize geçelim.
4: Yalnız kaldığımda kendimi değersiz hissediyorum. Eğer arkadaşım kendini değersiz hissediyorsa etrafına bakmasını söylerim ve şükretmesini söylerim.
0: Bir güzel cevap daha geldi. Yine konu yalnızlık. Yalnızsam kendimi değersiz hissederim diyor ama gelen kavram burada çok kritik. Şükretmekten bahsetti. Acaba psikoloji bilimi şükretmeyle kendini daha değerli hissetmek ya da mutlu hissetmek arasında bir bağ kuruyor mu? Cevap evet. Benim kendi yaptığım, yıllar önce yaptığım deprem sonrası bir çalışmasında depremden sonra şükredenler bir şekilde verdiği nimetlerden dolayı Allah'a minnettarlığını sunanların kendini daha iyi hissettiğini bulmuştuk. Şükretmek kadar bir önemli şey daha var. Çevremizdeki insanlara sık sık iyi ki hayatımdasın, iyi ki varsın demek. Yani bir şekilde sosyal hayatımızı oluşturduğumuz, beraber kurduğumuz insanlara siz de beraber olmaları konusunda biraz da ödüllendirmek gerekiyor ve o yüzden sık sık söyleyin, iyi ki varsın deyin. Devam edelim.
5: Kendimi hangi durumlarda değersiz hissederim? İnsanların kendini kötü hissettiği zaman, sevdiklerim mesela, en yakın dostlarım, ailemden kimse zarar gördüğü zaman kendimi mutsuz hissederim. Arkadaşım kendini değersiz hissederse bol bol kitap okumasını tavsiye ediyorum. Özellikle kişisel gelişim kitapları okusun. Bu mükemmel olur.
0: Evet, şimdi burada çok ilginç bir kavram daha çıktı. Arkadaşım kendini değersiz hissederse ona kitap okumasını öneririm, kişisel gelişim kitapları okumasını isterim. Peki biz bunun adını genel olarak hobiler diye koyalım. Gerçekten hobi sahibi olan insanlar, hobisi olan insanlar diğerlerinden kendini daha değerli hissediyorlar mı? Cevap evet. Hobinin hem mutluluğumuz üzerinde hem de değersizlikle baş etme hususunda bize faydalar sağladığını biliyoruz. Çünkü hobi sahibi olmak hem bize güzel bir kimlik sunuyor. Yani ben Mehmet Şakiroğlu'yum ama şu hobiye sahip kişiyim dediğimizde aslında kendimizle ilgili tanımlamamız biraz daha güzelleşiyor. Öbür taraftan her hobi aynı zamanda bize bir sosyal grup da sağlıyor. Yani ben bir hobiye sahibim ama aynı benle benzer hobiye sahip olan insanlarla da tanışıklık kuruyorum. Ve bu tanışıklık o kadar değerli bir tanışıklık ki hem bizim seçtiğimiz bir grubun içine girmiş oluyoruz hem de bize benzer insanlarla karşılaşıyoruz. İşte çevremizdeki insanların düşüncelerinin, hayat görüşlerinin bize benzer olması bizim kendimizi daha iyi, değerli, daha iyi hissetmemize neden oluyor. Bu manada kitap okumaktan tutun, resim yapmaktan, dans etmeye ve aklınıza gelecek birçok hobide kendimizi aynı zamanda güzel bir sosyal çevrenin de içine sokmuş oluyoruz. Hadi devam edelim bakalım ne gelecek.
6: Hasta olduğumda ya da fobim olmadığında kendimi mutsuz hissederim yani. Arkadaşıma tavsiyem para kazanmasıdır yani.
0: Çok net söyledi. Herhalde bu konuda bu kadar kafası net olan başka izleyicimiz yoktur. Para olunca değerli hissedersin kendini. Şimdi bu kulağa pek hoş gelmiyor. Paran kadar değerlisin konusu tabii kulağa hoş gelmiyor. Ama para bana kendimi değerli hissettirir mi sorusu psikolojide biraz karışık. Ve cevap esasında kısmen evet. Yani en azından soruya şöyle bakarsak, kazandığınız para miktarı arttıkça kendinizi daha değerli ve mutlu hisseder misiniz gibi sorarsak soruyu, cevap evet ama kısmen evet. Evet. Bakın şimdi bunu size açıklamaya çalışayım. Şimdi belli bir hayatta kalabilmek için belli bir miktar gelire ihtiyacımız var. Bu ihtiyacı karşılayana kadar, belli bir hobi sahibi olup onu da gerçekleştirene kadar, çocuklarımızın eğitim masraflarını, işte yeme içme masraflarını, kendi o ihtiyaçlarını karşılayana kadar ve bir şekilde kendimizi iyi hissedeceğimiz bir yaşam standardına kadar kazanılan para benim mutluluğumu arttırıyor. Fakat belli bir miktara çıktıktan sonra daha fazla, daha fazla, daha fazla kazanayım demenin mutluluk ve değerlilik hissiyle bir ilişkisi yok. Yani soru esasında iki aşamalı incelenebilir. Belli bir miktara kadar para beni mutlu ediyor, mutluluğumu sürekli arttırıyor ama belli bir miktardan sonra ne kazanırsam kazanayım, mutluluğumda bir değişiklik ya da değerlilik hissimde bir değişiklik olmuyor. O yüzden ihtiyaçlarımızı gidermek evet ama açgözlü olmak hayır. çok fazla kazanan insanların çok fazla dertleri de olabiliyor. Ve kendini dışarıdan, herkes sana parandan dolayı değerlisin diyorsa bu biraz ye kürküm ye hikayesine de dönebilir. Kürkü çıkardığınızda bir bakarsınız ki çevrenizde hiç kimse olmayabilir. Devam edelim.
7: Kendimi dostlarım olmadığında, ailem olmadığında, sağlığım olmadığında tabii ki değersiz hissederim. Kendini değersiz hisseden arkadaşıma ailesinle birlikte olsun, önem versin. Bunları söylerim.
0: Ablamız sonunda çok güzel bir toparlama yaptı. Hem dostlardan bahsetti, hem sağlıktan bahsetti, hem aileden bahsetti. Sevgili arkadaşlar, kendimiz değersiz hissettiğimiz zamanlarda şöyle bir gözden geçireceğiz. Dostlarım acaba bana gerçekten değersiz olduğumu hissettiriyor mu ve bana öyle mi davranıyorlar? Ailem gerçekten beni dışladı ve yalnızlığa mı itti? Sağlığıma baktığımda acaba bir şekilde tıbbın üstesinden gelemeyeceği bir derdim mi var? Bunların cevabı hayırsa yaptığımız yöntemde bir hata vardır. Ne kendimizi dostlarımıza doğru sunuyoruzdur, ne ailemize doğru sunuyoruzdur, ne de sağlığımızı doğru yorumluyoruzdur. O yüzden yapılması gereken şey yöntemi değiştirmek, sosyal destek miktarını arttırmak için çaba sarf etmek. Şimdi şunu bir düşünün. Hemen bir öneride bulunayım size. Yarın bir şey yapmak isteseniz, biriyle iyi zaman geçirmek isteseniz kimi ararsınız? Bir düşünün bakalım. Üç kişilik bir liste gelsin aklınıza. Yani yarın görüşmek isteyeceğiniz üç kişiyi düşünün şu anda. Ve hemen şunu aklınıza getirin. Bu üç kişiyi düşünün, biraz zaman veriyorum. Bir tanesi eski okullarınızdan olabilir. Bir tanesi komşularınızdan biri olabilir. Biri akrabanız olabilir. Biri uzun süredir görmediğiniz başka bir dostunuz olabilir. İşte bu noktada şunu da düşünün. Bu kişiyi acaba ne kadar ihmal ettim? Şu anda bu görüşmek istediğiniz kişiyi ne zamandır aramıyorsunuz? Ne zamandır hal hatır sormuyorsunuz? Ne zamandır onu arayıp da bir iki kelime konuşmuyorsunuz? İşte bunu bir gözden geçirin ve şu soruyu sorun. Bu aklıma gelen üç kişiyle ne yapmak isterim? Birini alıp sahilde bir yürüyüş mü yapmak istersiniz? Biriyle bir kafeye oturup bir çay kahve mi içmek istersiniz? Birini evinize davet edip bir ikramda mı bulunmak istersiniz? Biriyle bir maça mı gitmek istersiniz? Bir düşünün bakalım. Dostlarınızla neleri yapmaya ihmal ettiniz? Bakınız, iş iki türlü bir noktaya geldi. Birincisi, kimi görmek istiyorum ama ihmal ettim. İkincisi, ne yapmak istiyorum ama ihmal ettim. Sevdiğiniz bir kişiyle sevdiğiniz bir şey yapmaya başlarsanız, ki yarın buna başlayabiliriz bu yöntemle, değerli hissiniz yavaş yavaş yerine gelecek ve kendinizi değersiz hissetmeyeceksiniz. Zaten biz sosyal bir varlık olarak, hayatı yaşamayı seven bir tür olarak diğerleriyle kurduğumuz ilişkide daha çok şu soruyu sorarak gitmeliyiz. Ne yapmak istiyorum ve onun için ne yapabilirim? Bakın, sosyal destek sadece şu değil. En son ne zaman birini derdinizi anlattınız? En son ne zaman birinize ne kadar mutlu olduğunu anlattınız herhangi bir çevrenizdeki birine? Soru bu değil. Sorunun daha önemlisi şu. Ne zaman çevrenizdeki biri size bir derdini anlattı? Ne zaman çevrenizde biri bugün çok mutluyum diye sizi aradı? Sizin gidebileceğiniz insan sayısı kadar bir duygu yaşadığında bunu size aktarmak isteyen insanın sayısı da önemlidir. Çünkü bu ilişki karşılıklı bir ilişki. Hayatta kazandığınız para, bindiğiniz araba, oturduğunuz ev, giydiğiniz kıyafetler, bunlara harcadığımız paranın çok az miktarını, bunlara harcadığımız emeğin ve zamanın az bir miktarını sevdiklerimizle keyif aldığımız aktivitelere ayırırsak, bu bizim değerlilik hissimizi arttıracaktır. Bir diğer önemli şey, değerlilik hissinize karar verecek olan tek kişi sizsiniz. Diğerlerinin ne dediği önemli değil. Bakın, röportajlarda hep şu geçiyor. Diğerleri bana nasıl bakar? Arkadaşlarım bana ne der? Ailem beni nasıl görür? Hayır. Değer dediğimiz şey, kendinizle ilgili sadece sizin karar verebileceğiniz bir şey. O yüzden değerinizi herhangi birinin belirlemesine izin vermeyin. Çünkü birileri size çok değerlisin dediğinde havalara uçmak, aynı kişisi size değersizsin dediğinde yere çakılmak anlamına gelebilir. O yüzden sizin belli bir değeriniz var ve bunun farkına varın. Diğerlerinin ne söylediğini çok fazla önemsemeyin. Ve değerin ne olduğunu tanımlamak çok kritik. Yani biri ne zaman değerlidir? Bunun farkına varmak çok önemli. Birincisi, değer başkalarına faydalı olmak olabilir mi? Bir takım insanlar başkalarına faydalı olabildiği sürece değerli olduğunu hissediyor. Bazı insanlar güzel olduğu zaman değerli olduğunu hissediyor. Bakınız, aynaya her baktığında kendini belli bir oranda kusurlu gören insanlar. Keşke şuram böyle olmasaydı, buram böyle olmasaydı, şurada fazlalığım var, burada eksiğim var diyen insanlar. Güzel olmak evet değerlilik katabilir size ama değerinize güzel olmak ya da yeterince iyi gözükmemek belirlemez. Güzel olmakla ilgili takıntısı olanlar bir yerde, derin bir yerde değersizlik hissinden kurtulamayanlardır genelde. Çok para kazanmak değer olabilir mi? Hayır. Çok para kazanmanın değer olduğu bir dünyada yaşıyorsanız çevrenizi yanlış kurmuşsunuz demektir. Önemli olan siz her şeyinizi kaybettiğinizde, bütün mesleki prestijinizi kaybettiğinizde yanınızda kimin olacağıdır. Biz bunların farkına varmayıp da bizi alkışlayanların omuzlarında yükselmeye kalkarsak oradan düşmemiz de ne yazık ki çok kısa zamanda olabiliyor. Diğerleri tarafından sevilmek mi değer? Diğerleri tarafından ne kadar sevildiğinizi ölçebileceğiniz bir araç yokken, diğerleri tarafından sevilmenin de tek bir değer olduğunu düşünmeyin. Diğerleri tarafından sevilmek için çaba sarf edenler ne yazık ki çok yoruluyorlar. 100 kere doğru yapıp bir kez hata yaptığında sevilemeyeceğini fark eden kişi aslında kendini değersiz olarak görebiliyor. O yüzden diğerleri tarafından sevilme peşinde koşanlar eninde sonunda hayal kırıklığı yaşayabilirler. Becerikli olmak birisi için çok önemli bir değer kaynağı olabilir. Becerikli olmak, bir çilingir için kapıyı açabilmek, bir otomobil tamircisi için o kaportayı tertemiz hale getirebilmek. Becerikli olmak mesleğimiz açısından önemli. Becerikli olmak diğerleriyle kurduğumuz ilişkilerde önemli. Ama becerikli olmak bizim değerimiz değil. Becerikli olmak çok çalışılınca, doğru egzersizleri yapınca birçok meslekte kazanılabilir bir şey. Ama ya o mesleği kaybedersek, ya o beceriyi kaybedersek, işte hala değerliyim diyebiliyorsak o beceriyi kaybettiğimizde o zaman gerçekten değerlilik inancımız vardır. Değerli olmak, güzel olmak, çok para kazanmak, becerikli olmak, yetenekli olmak değil. Bunların hepsi çıktığında geriye kalan bana yüklediğim bir anlamdır değerlilik. Peki, memleketin, cinsiyetin, yaşın bunlar değer olabilir mi? Memleketin tabii ki değerli ama memleketin senin tanımın değil. Rengin tabii ki değerli ama bu seni diğerlerinden üstün hale getirmez. Dünya tarihinde siyahilerle ilgili bu sorunların ne kadar yıllar içerisinde çözüldüğünü hatırlayın. Öbür taraftan Einstein dünyanın belki de en değerli başarılı insanı kendi değerini spordaki başarısıyla ölçseydi değersiz olacaktı. O yüzden kendi değerinizi kendiniz belirlemeniz çok önemli. İsterseniz gelin artık yavaş yavaş sizden gelen sorulara bir göz atalım. Zarf sorusu alalım. Ona göre bu değerlilik konusu çok kritik bir konu. Biraz da bazen hüzünlü bir konu haline gelebiliyor. Ama zarf sorumuza şöyle bir bakalım ne gelmiş. Zarf sorularında çok güzel kendini açıyor herkes. Bu çok değerli benim için. Bana değerli hissettiriyor. Tam ders çalışmaya başlarken aklıma ya beğenilmezse ya başaramazsam düşüncesi geliyor. Burada çift taraflı bir şey var. Yaptığım beğenilmezse ya başaramazsam bu durumda ne yapmam lazım? Güzel bir soru. Birçok insan atacağı adımları ne yazık ki hiç atmaz hale geliyor. Ya yapamazsamlar, ya başaramazsamlar üzerinden. Bunları iyi değerlendirmek önemli. Çünkü size burada bir basit ilişkiden bahsedeceğim. Çok kısaca hemen bunu anlatayım. Düşüncelerimiz duygularımız ve davranışlarımız arasındaki ilişki gerçekten çok karma karışık ve psikolojinin yıllardır anlamaya çalıştığı bir ilişki. Sizin ne kadar değerli olduğunuzla ilgili görüşünüz bir düşünce. Ama değersizim dediğiniz anda kendinize bir duygu da belirlemiş oluyorsunuz. Ya başaramazsam, ya beceremezsem, ben ne kadar değerliyim ki bunu yapabilirim dediğinizde onu yapmayı denemeyerek aynı zamanda bir davranış da belirlemiş oluyoruz. Yani temele baktığımızda değersizlikle ilgili hatalı düşünceler hem bizim istenmeyen duygularımızın hem de istenmeyen davranışlarımızın nedeni olabiliyor. Bu nedenle psikolojik problemlere yakalanmamak için de neyin değer olduğunu,

sizin neden değerli olduğunuza dair bugün bir egzersiz yapın. Hangi şeyleri, hangi özellikleriniz, hangi insanlar, hangi beceriler, bunların hepsinin toplamını bir kenara aldıktan sonra hala bunlar olmasaydı da ben değerli miyim sorusunu sorun ve buraya pozitif bir düşünce yakalayabilin. Değerlikle ilgili düşünceniz değiştiği anda hayattaki duygunuzun ve yapıp ettiklerinizin de değiştiğini ve daha olumluya gittiğini göreceksiniz. Asla unutmayın bu üç kavram arasındaki ilişkiyi sevgili dostlar. Kendinizi hep değerli hissedeceğiniz, gerçeklerin farkına varacağınız ve değerli hissedeceğiniz harika bir ömür ve bugün içinde keyifli bir gün ve kendinizi hep iyi hissedeceğiniz yaşantılar diliyorum sizin için. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.

İtalya turumuza devam ediyoruz. İki gün boyunca Roma'yı keşfettikten sonra şimdi de güneye gidiyoruz. İtalya'nın en önemli merkezlerinden biri. Farklı kültür, sıcakkanlı insanlar. Merhaba Napoli diyeceğiz.

0: burası Napoli. Galeri Umberto, Napoli'de çok keyifli bir pasaj.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, Napoli'deyiz. Napoli turu başladı ve şu anda içinden seslendiğimiz galeri, Galeri Umberto. Burada alışveriş yapabileceğiniz, mağazalar, yemek yiyebileceğiniz çok özel restoranlar var. Bizde biraz çiçek pasajını andırıyor diyebiliriz. Çünkü 1800'lü 1900'lü yılların başından kalma bir büyük merkez. Üstü kapalı ama tabii ki camdan bir tavan sayesinde güneş içeriye doluyor.
0: Bu pasajın önemli özelliklerinden bir tanesi yerdeki burçlar. Burada dilek dilemek adetmiş. Biz de onu yapıyoruz.
1: Evet, galerinin en önemli özelliklerinden bir tanesi de işte şu anda bulunduğum nokta. Burada 12 burcun simgesi var ve mozaiklerle yere işlenmiş bu burçlar. Ve kendi burcunuzun önünde durup dileğinizi diliyorsunuz ve o dileğin gerçekleşmesiyle ilgili olarak ümit besliyorsunuz elbette. Bir aslan burcu olarak işte görmüş olduğunuz gibi aslan burcunun hemen önündeki yerimi aldım. Şimdi dileğimi diliyorum. Amin diyoruz ve yola devam ediyoruz.
0: Görmüş olduğunuz bu dar ara sokaklar Napoli'de uzak durmanız gereken yerlerdenmiş.
1: Burada resmen bizdeki İstiklal Caddesi gibi bir atmosfer var. Alışveriş yapabileceğiniz dükkanlar, restoranlar söz konusu. Az önce Çiçek Pasajı'na benzettiğim galeriden çıktık ve kendimizi aynen İstiklal Caddesi'ndeki gibi bir sokakta bulduk. Bu dar ara sokakların da sonu hani yine bizde Tarlabaşı Bulvarı'na giden yolları andırıyor. Ve tabii Napoli'ye geldiğinizde İspanyol mahallelerinden biraz uzak durmanızı da söylüyorlar.
0: Ve Napoli'nin en önemli meydanlarından birine merhaba diyoruz.
1: Böylesine keyif, böylesine güzel bir meydan.

Avrupa'nın en büyük meydanlarından bir tanesi Piazza del Plebiscito meydanındayız. Napoli'yi gezmeye buradan başlıyoruz. Tabii ki Napoli'nin birçok özelliği var. Bunlardan bir tanesi Napolililerin Kuzey İtalya ile kıyaslandığında daha farklı olması. Ne gibi? Biraz bize benziyorlar. Akdeniz kanı var ve hareketliler. Kurallara daha az uyuyorlar ve hakikaten kendimizi demin de söyledik, bir İstiklal Caddesi'nde, bir tarla başında, bir Pera'da, ne bileyim bir Beşiktaş'ta hissediyoruz. Ve gerçekten bu nokta çok enteresan bir merkez. Tabii bu merkezde kalmıyor. Napoli bir hayli geniş bir alana yayılmış bir şehir. Limanı çok önemli ve bizler şimdi Napoli'yi gezmeye başlıyoruz.

0: Napoli'ye çok yakın bir yanardağ var, Vezüv. Ve bu yanardağın yüzyıllar önce yok ettiği antik bir şehir, Pompei'ye gideceğiz. Ama öncesinde meşhur Napoli pizzasını tatmadan olmaz diyoruz.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, bizler Pompei'ye doğru giderken tabii karnımız acıktı. Grup olarak çok güzel bir restorana geldik. Burada bizleri ağırlıyorlar. Görmüş olduğunuz gibi İtalya'nın meşhur Napoliten pizzaları burada servis ediliyor. Bunun dışında kalamar deniz ürünü de yiyebiliyorsunuz. İşte taş fırından çıkan pizzaları arkadaşlar bu şekilde servis yapıyorlar. Görüyorsunuz ne kadar maharetli. 4 pizzayı birden aldı, götürdü. İşte pizzalar biri de burada
2: Napoli pizza.
1: Napoli pizza, evet.
3: Mozzarella e tomato e basilic.
1: Okay. Çok güzel. Gördüğünüz gibi biraz yeşillik, mozzarella.
3: Pizza italiana Napoli. Evet. No Milano, no Roma. Napoli. Napoli. Only pizza Napoli.
1: Evet, pizza Napoli'de yenir diyor ve işte görmüş olduğunuz bu Napoli pizzasını mutlaka yemenizi tavsiye ederim diye de ekliyor. Gördüğünüz gibi pizzamız böyle.
2: Arkadaş.
1: Teşekkürler.

Değerli izleyenlerimiz, Napoli turunda şu anda gerçekten dünyanın en iyi korunmuş, en önemli antik şehirlerinden bir tanesindeyiz. Pompei burası. Yüzyıllar önce Vezüv Yanardağı'nın patlamasından sonra ve o lavların altında kalmasının da avantajıyla gayet güzel korunmuş, çok özel bir antik şehir. Aynı zamanda UNESCO Dünya Miras Listesi'nde olan Pompei'yi gezme zamanı. Arkamızda jimnazyum var ve görmüş olduğunuz gibi birçok yapı Pompei'de ayakta. Napoli'ye geldiğinizde gerçekten mutlaka uğramanız gereken bir yer diyoruz. Özellikle tarih severler burada birçok şey bulacak.

0: Antik şehri gezmeye devam ediyoruz. Roma'nın en zengin şehirlerinden biriydi Pompei.
1: Vezüv yanardağının yüzyıllar önce patlamasıyla Roma'nın en muhteşem kenti olarak gösterilen Pompei'si lavlar altında kalıyor. Arkamda da bunun kanıtı var işte. Görmüş olduğunuz bu Roma kemerlerinin hemen sağında ve solunda o dönemden kalma lav kalıntıları, yani tüf kalıntıları söz konusu. Tıpkı bizim Kapadokya bölgemizdeki gibi Erciyes'in patlamasıyla oluşan o peri bacalarını hatırlarsınız, bilirsiniz. İşte burada da tam bir şehir tamamen o patlamayla yok oluyor. Lavlar geliyor ve şehri yok ediyor. Bunun da kalıntıları işte hemen her noktada gözlemleniyor. Pompei'yi gezmeye devam ediyoruz.

0: tiyatrolarından birindeyiz.
1: Yüzyıllar önce birçok sayıda, o dönemde hakikaten çok sayıda insanın yaşadığı kalabalık, Roma'nın en zengin şehirlerinden bir tanesi Pompei ve elbette o dönemdeki eğlence, televizyon yok, radyo yok, internet hiç yok. Nedir? Tiyatro. İşte şu anda bulunmuş olduğumuz nokta bu güzel şehrin tiyatrolarından sadece bir tanesi. Ne kadar iyi korunduğunu da görebiliyorsunuz. Tabii ki bu korunmanın en büyük sebeplerinden biri Vezüv patlaması sonucunda oluşan lavlar. Lavların külleri arasında, tüflerin arasında kalmış olan bütün bu yapılar daha sonraki yapılan kazılarda çıkartılıyor ve sapasağlam şehir ayakta kalıyor. Zaten Pompei'nin dünya miras listesinde olmasının ana sebeplerinden bir tanesi de bu.

0: Burası da Pompei'de açık hava alışveriş merkezi, Antik Çarşı.
1: Şu anda birebir caddeler, sokaklar, dükkanlar sizin için sanki daha yeni açılmış gibi. Burası sanki bir açık hava alışveriş merkezi gibi. Hakikaten de yüzyıllar evvel burası öyleydi. Çünkü şu anda üstünde bulunduğumuz yol sağlı sollu dükkanlara ev sahipliği yapıyordu. Ve burada dünyanın dört bir yanından gelen ticaret erbapları alışveriş yapıyor, ürünlerini satıyordu. Çünkü patlamadan önce Pompei aynı zamanda bir limandı. Ve o limanın etkisiyle de burada ticaret inanılmaz fazlaydı diyoruz. Pompei turunu sürdürüyoruz.

0: için en iyi korunmuş antik şehir diyebiliriz.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, Pompei Antik Kenti'ndeki yolculuğumuz devam ediyor ve şu anda bulunduğumuz alan o dönemde hamam olarak kullanılan alan. Hakikaten yıllardır bu programları yaparız. Birçok antik kent gezdik, dolaştık. Pompei'nin önemini buraya gelince daha iyi anladık. Hani burada resmen bir film seti gibi, sanki sonradan kurulmuş gibi birebir ayakta bir şehir var. Hani normalde bizim antik şehirlerimizde Efes dışında genelde hayal etmekte zorlanabiliyorsunuz. Ama burada bir ev az önce gördük. Şu anda da görüntülerde izliyorsunuz. O ev o dönemin ünlü bir şairinin, bir yazarının evi birebir duruyor. 2000 yıl öncenin evi birebir ayakta. Arkamda görmüş olduğunuz hamam birebir ayakta. Ve lavın gelmesiyle birlikte taşlaşmış insanlar, yani o anda ölmüş insanlar birebir görebildiğiniz bir noktada. Yani kendinizi bir zaman makinesine koymuş ve 2000 yıl önceye gitmiş kadar her şeyi net görüyorsunuz. Pompei'nin zaten dünyanın en önemli antik şehirlerinden biri olarak kalmasının ana sebeplerinden bir tanesi bu diyoruz.

0: Burada volkan patlaması sonucunda taşlaşmış insan figürleri var.
1: Bu nokta eski dönemde tahıl deposu olan bir yer ama şu anda Pompei kazılarında çıkartılan amforalar, ankoralar söz konusu. Tabii bunun dışında da en etkileyici olan kısmı burada taşlaşmış insan figürleri ve bir de köpek var arkamda. Bunu nasıl yaptılar derseniz, lavların altında kaldığından dolayı Pompei bazı kemikler ve bedenler muhafaza edilmiş. O lavlar yüzünden kaya gibi gözüken, heykel gibi gözüken nesneler o dönemde işte o lavların etkisiyle önce oksijensizlikten boğulan bir köpek, bir çocuk, bir insan burada Pompei'nin hazine öyküsünü bizlerle buluşturuyor diyoruz.
0: Üçüncü günün keyfini de Pompei ile tamamlıyoruz.

0: Huzurlu olmak için böyle bir dükkanda mı çalışmak lazım?
1: Sır dükkanda değil, saatlerin içindedir.
0: İnsanlara saatleri anlatmak istermiş. İnsanlar da o zaman kederlerinden kurtulacak, hikayelerini anlatabileceklermiş. Nereye gitti?
2: Kırklara karıştı.
0: Baban öldü. Eve gel.
3: Sen de artık burada kalırsın. Yapılacak çok iş var.
4: Babam buraya gelmemi istemezdi.
1: Yüzümüzde kaybolan anlamı ancak hatırlayarak buluruz. Kayıp güzel zamanları bularak.
3: Bir gün İstanbul'a gider, okulunu bitirir, avukat olursun. Ama madem ki kalıyorsun, abine yardımcı olacaksın.
5: İnan bana. Aradığın o hayal değilim ben. Hiç değilim.
6: Gizli Yüz bugün 16.15'te TV4'te.
7: Otel harika.
8: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
9: Yüzden fazlasından.
7: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
12: En iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B IO şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sen de şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda. Şampiyonların tercihi Oral-B.
13: Yaşanacaksa, yaşanacak.
14: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
15: Yaşanacaksa, yaşanacak. Volcano. Her katı katı, bambaşka tadı. Her katı katı, Volcano.
16: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
17: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
18: Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods.
19: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago. Yaşanacaksa
4: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
5: yaşanacak. Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
6: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. 2 kat daha hacimli saçlar. Clearwell Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.

0: %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
1: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin mi?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifeleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor. Gezerken yol tarifi, alışveriş fit çeki. E buralarda bize hepsi sınırsız. Ve şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
2: Otel harika.
3: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
7: Yaşanacaksa, yaşanacak.
8: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
9: Yaşanacaksa, yaşanacak. Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
10: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi, 15 Temmuz'un öğrettikleri, Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı, Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
1: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
6: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
7: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.

0: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
0: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: başka.
1: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Ama ne otel?
3: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
3: Gerçekten mi? Kanıtla.
4: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
2: Favori sitendekini bile.
4: Aynı otel. Yarı fiyatına.
2: Trivago'ya bakmamış.
3: Trivago'ya bakmadım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Günaydın Türkiye.
7: Hadi kalk.
6: Yine milyonların kalbinin aynı anda

0: ve 4 yarışmacımız bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Bakalım.
0: Biraz tanıyalım mı sizi?
1: Tabii ki. Merhabalar öncelikle herkese. 1988 Kartal, İstanbul doğumluyum. Eski bankacıyım, şu an kamuda çalışmaktayım. Dediğim gibi yarışmayla alakalı herhangi bir korkum veya çekincem yok. Heyecanım da yok. Bir an önce yarışmanın başlamasını umuyorum. Çünkü rekabet etmek istiyorum. Bir de bir şey eklemek istiyorum. Bu İlker Bey'in yerindeyim şu an. Kendisinin ruhunu hissedebiliyorum adeta burada.
0: İlker Bey biliyorsunuz hep üçüncü oldu.
1: Evet.
0: Ve şerefli üçüncü. Dün akşamleyin dördüncü oldu. Kendisine veda ettik.
1: Evet.
0: Siz ama kendime güveniyorum diyorsunuz. Doğrudur. Final için iddialısınız.
1: Doğrudur Ersin Bey.
0: Çok zorlu rakipleriniz var. Başta Özge Hanım olmak üzere. Bugün beşinci kez kendisiyle beraberiz. Ve Özge Hanım, hatırlarsanız eğer avukat bir yarışmacımız vardı. Orhan Bey. Orhan Boran. Onun rekoruna doğru gidiyorsunuz siz de. 9 kez bizimle beraberdi.
2: İnşallah.
0: Yani amacınız da o mu?
2: Yani amacım o, hatta belki daha bile sınırları zorlamak. Burada yarışmak güzel. Rekabet etmek güzel. Ben varım.
1: Ben de varım.
0: Batuhan Bey, dün akşam finaldeydik.
1: Evet.
0: Cevap vermeme hakkınızı kullandınız.
1: Evet.
0: Ve bir 5000 final başarısı, ardından 1000 TL kasaya koyduğumuz 6000 lirayla bugün yine beraberiz.
3: Evet. Bu arada şunu da söyleyeyim. İlker gitmeden bana isimliğini bıraktı. Eğer bizi izliyorsa ona selam göndermek istiyorum. Burada olsun çok isterdim. Onun sayesinde ikidir finale çıkıyorum. Çünkü en zorlu rakibimle aynı cevapları verdiği için puanlar bölünüyor. Ben tek başıma daha sonra, hani ekürü derler ya, iyi bir ekürüydü. İyi bir Beşiktaş ekürüydü. Şimdiki rakibimiz Galatasaraylıymış. Beşiktaş'ı eledik, bakalım Galatasaray'la ne yapacağız?
0: Yarışmacımızdan, İlker'den bahsediyorlar hocam. Birgül Hocam,
4: iki kişi
0: sizin birden sayenizde biliyorsunuz İlker'e veda
4: evet
0: ettik.
4: Evet. Benle bugün pek iyi ayrılmadı yani. Giderken bayağı bir el falan sallamadı bana. Onları yerine bırakmış. Bakalım ne olacak?
0: Hocam, bugün sizden daha iyi bir performans dün bekliyoruz.
4: İlk gündür biraz heyecanlıydım. Bugün inşallah daha iyi olacak.
0: Daha rahatsınız.
4: Daha rahat.
0: Harika. Peki, o zaman yarışmamızla ilgili hemen kısa bir bilgi vereyim ben. Hem Eren Bey için hem de izleyicilerimiz için. Final öncesinde 3 etabımız var. Birinci etap bilgi etabı, her bir sorunun değeri 1000 puan. İkinci etabımız dikkat etabı, cevap sorunun içerisinde ve 2000 puan değerinde. Üçüncü etabımız akıl oyunu, 3000 puan değerinde. Bir yarışmacımız doğru cevap verdiği takdirde çarpı 2 puan kazanma şansına sahip olacak. En çok puanı alanla da 5000 lira para ödülümüz için yarışacağız finalde. 20 saniye süremiz var. Bir sorunuz var mı?
1: Benim yok.
0: Sizin yoksa diğer yarışmacılarımızın da olduğunu zannetmiyorum. O halde cevap soruda başlıyor. Cevap soruda, cevap soruda. Birinci etapla başlıyoruz yarışmamıza. Acaba ilk sorumuzda sizi nerelere götüreceğiz? İşte konu başlığımız.

İç açıcı, bembeyaz görüntülerle başlıyoruz yarışmamıza. Pamukkale travertenleri güneş ışınlarına göre rengi farklılaşan terası yamaçlarıyla uzaktan bir pamuk tarlasına benzer. Bu bölgede sıcaklıkları 35-100 derece arasında değişen 17 sıcak su alanı bulunmaktadır. Travertenlerin oluşumu çay demliğinin içindeki kirecin meydana gelişine benzer. Kaynaktan çıkan 35.6 derece sıcaklığında içinde yüksek miktarda kalsiyum bulunan su havadaki oksijenle temas ederek traverten oluşumuna sebep olur. Suyun sürekli aktığı yerlerde de içindeki kalsiyumdan ötürü beyazlaşma oluşur. İlk sorumuz geliyor. Pamukkale travertenleri hangi ilimizin sınırları içerisinde yer alır? 20 saniye süreniz başladı.

0: Görüyorum ki süre daha bitmeden yarışmacılarımız cevaplarını yazdılar. Acaba 4 yeşille mi başlayacağız yarışmaya? Buyurun göreyim lütfen.
1: Denizli.
0: Birgül Hocam Denizli dedi. Hı hı. Eren Bey?
2: Denizli.
0: Denizli yazmışsınız ama o kadar ufak yazmışsınız ki sebebini, ben bile şu mesafeden
2: sebebini
0: çok zor
2: açıklamak
0: okuyayım.
2: İstiyorum.
0: Buyurun.
2: Daha önce izlediğim yarışmalarda sağa sola bakma olaylarını gördüğüm için gizleyerek yazmak istedim birazcık. O yüzden öyle yaptım.
0: Biliyorsunuz bizim yarışmamızda, hı hı, da bir VAR sistemi var.
2: Öyle mi?
1: Yasak.
0: Evet.
2: Tamam.
0: Eğer bir bakış gördüğümüz takdirde, hı hı, kameralarımız sensörlü ve anında fark ediyor. Biz burada açığa çıkarıyoruz.
2: Tamam.
0: O konuda bir şüpheniz olmasın.
2: Tamam, bundan sonra büyük yazacağım o zaman.
0: Peki, Denizli yazdınız.
2: Evet.
0: Özge Hanım.
3: Denizli, arkadaşım Ceyda'ya selam. Daha yeni tayin oldu. Ona buradan sevgiler gönderiyorum.
0: Orada mı yaşıyor?
3: Evet.
0: Ne iş yapıyor?
3: Diş hekimi.
0: Diş hekimi, sizin gibi. Evet. Aynı meslek. Peki, Batuhan Bey.
4: Grubu bozmayalım, Denizli.
0: 4 tane Denizli. Var mı aramızda Denizli'ye giden?
3: Ben.
0: Yok.
3: Ben.
0: Siz de gittiniz.
1: Ben de gittim. Pamukkale'ye.
0: Eren Bey?
2: Ben gitmedim.
0: Sizin dışınızdaki herkes gitmiş. Evet. Acaba 4 Denizli cevabı doğru olarak puanların bölüşülmesini mi sağlayacak? Tabii ki Denizli olacaktı. Pamukkale. Pamukkale çok güzel bir yerdir. Pamukkale'de yıllar öncesinde aslında oteller üst taraftaydı. Ve o kaynak suyunun traventenlere gidişi bir nevi oradaki o otellerin de kendi kullanım suyları olduğundan dolayı maalesef traventenler yeterli suyu alamıyordu. Daha sonra yukarıdaki oteller tamamen aşağıya alındı ve bu sayede Pamukkale'nin traventenleri yeniden beyazlaştı, daha da genişledi. Hieropolis antik kenti de vardır orada. Neden bu kadar çok Pamukkale'den bahsediyorum? Çünkü Denizli'siniz. Benim de 6 senem Denizli'de geçti. Pamukkale'ye çok gitmişliğim vardır. Herkes Pamukkale'den bahsederken bir de kara ayıt vardır. Duydunuz mu hiç kara ayıtı?
1: Duydum.
0: Kara ayıt da kırmızı sudur. Pamukkale'ye göre suyu daha sıcaktır. Yaklaşık 50-60 arasındadır. Tıpkı Pamukkale'nin suyu olduğu gibi kara ayıtın suyu da yine aynı şekilde şifalı bir sudur. Ama Pamukkale'de travertenler beyazdır. Kara ayıtın bulunduğu yerde tamamen rengarenk, gökkuşağın renkleri gibi özellikle kırmızının ağırlıkta olduğu bir tabaka mevcuttur. Gidip görmenizi de İsterim doğrusunu söylemek gerekirse. Çok güzel bir yerdir. Pamukkale'ye, Denizli'ye buradan da selamlarımızı iletelim. İkinci soruya geçelim.

0: saatte yemek olur mu demeyin. Bal gibi olur efendim. Cevap soruda yarışmasında yöresel lezzetler konu başlığımız. Kış aylarının en çok tüketilen içeceklerinden biridir. Sütle karıştırılıp kaynatılır ve üzerine tarçın serpilerek servis edilir. Dağlık alanlarda 1000-1500 metre yüksekliklerde yabani olarak yetişen Anadolu orkidesinin yumrularından toplanıp kurutulduktan sonra toz kıvamına getirilerek elde edilir. Birçok faydası nedeniyle Osmanlı döneminde padişahların kuvvet macununun da eklendiği bilinmektedir. Sorumuz gelsin. Orkide yumrularından elde edilen içeceğin adı nedir? Süreniz başladı. Eren Bey kocaman yazdı herhalde bu kez. Evet, süremiz bitti. Cevaplarınız lütfen.
1: Salep.
0: Salep diyor Birgül Hanım.
2: Ben salep yazdım ama bir H harfi olması gerekiyordu. Şu an hatırladım herhalde. Yanlış hatırlamıyorsam.
0: Salep mi, sahlep mi?
2: Bence
0: arasında
2: hocam doğru bildi.
0: Tereddütünüz var.
2: Evet.
0: Özge Hanım.
3: Salep.
2: Evet.
0: Salep diyorsunuz. Ve Batuhan Bey.
4: Salep.
0: Şimdi üç tane yarışmacımız H harfini kullanarak salep cevabını verdi. Bir yarışmacımız Eren Bey de salep dedi. Eğer salep doğru cevap ise dört yarışmacımızın cevabını da doğru olarak kabul edeceğim.

Çünkü kökeni salaptan gelir ve bu bakımdan salep olarak da Türkçe'ye geçişi de vardır. Salep olarak da yazılışı da vardır aynı zamanda Eren Bey. Eğer doğru cevap buysa, önce cevabımızı görelim. 4'te 4 doğru cevapla tüm yarışmacılarımıza puan veriyorum. Doğru cevaplarla başladık. Puanlar şu anda 500. Ve 3. sorumuza geçelim. Bakalım dengeler değişecek mi? İşte konu başlığımız.

Dünya klasikleri edebiyat alanındayız bu kez. Ünlü yazar Cervantes'in romanı aynı zamanda bu romandaki ana karakterin adıdır. İspanyol ve modern Batı edebiyatının en önemli eserlerinden biri olarak kabul edilir. Kitap 50'li yaşlarındaki şövalye hikayelerine takıntılı olan Senyor Quesada'nın maceralarını anlatır. Senyor zamanla mazlumları koruyan, kötülere göz açtırmayan bir kahramana dönüşür. Romanın kahramanının en büyük düşmanı yel değirmenleridir. Çünkü yel değirmenleri makineleşen dünyanın temsilcileridir. Sorumuz gelsin. İspanyol yazar Cervantes'in ünlü romanının adı nedir? 20 saniye süreniz başladı.

0: 5 saniye kaldı. Bakalım cevapları nasıl yansımış? Birgül Hanım.
1: Don Kişot.
0: Don Kişot dediniz. Eren Bey.
2: Don Kişot.
0: Aynı cevabı gördü. Özge Hanım.
3: Don Kişot.
0: Ve Batuhan Bey.
4: Don Kişot.
0: 4 Don Kişot cevabı geldi. Doğru cevap olursa eğer yine her taraf yeşillenecek. Görelim cevapları. Doğru cevap Don Kişot olacaktı. Kendi hayatını da aynı zamanda yazmıştır ve modern edebiyatta da İspanyol edebiyatının tanınmasını sağlamıştır aslında. Enteresan bir bilgisi vardır Don Kişot'la ilgili. 2 bölüm yazmıştır, hapishanede yazmıştır. İlk bölüm yazdıktan sonra o kadar ünlendi ki ve daha sonra farklı farklı Don Kişot hikayeleri çıkmış ve herkes ben yazdım, ben yazdım diyerek kendi üstüne almış. Yani Cervantes'in sayesinde aslında ünlenen bazı insanlar olmaya başlamış. O da oturmuş ikinci bölümü yazmış. Bir hikayenin sonunda ne oluyor biliyor musunuz?
2: Hayır.
0: Okumadınız mı Don Kişot'u?
2: Ben okumadım.
0: Ya da filmleri de oldu, izlediniz mi?
2: Sadece konusunu biliyorum Ersin Bey.
4: Yani. Ölüyordu galiba.
0: Ölüyor.
4: Ölüyor değil mi?
0: Başka kimse yazmasın diye Cervantes Don Kişot'u evet. Öldürmüştür. Böyle bir enteresan hikayesi de vardır. 750 görüyorum çünkü 3 sorumuza da doğru cevap verdiler ve aslında cevap soruda tarihinde bir ilki yaşıyoruz. İlk kez 3'te 3 tüm yarışmacılarımız firesiz gidiyor. 4. sorumuz 1. etabın son sorusu geliyor şimdi.

0: Cervantes'le tarihe bir giriş yaptık 1600'lü yıllardan. Bakalım şimdi nerelere gideceğiz? Milattan sonra 350 yıllarında Orta Asya'daki Çin egemenliğinden kurtulmak isteyen Hunlar, Don ve Volga Nehirleri arasındaki bölgeye hareket etmeye başladı. 375 yılında Gotların ve Ön Slavların yaşadıkları bu bölgeye girdiler. Burada yaşayan topluluklar batıya doğru ilerlediler. Önlerine çıkanlarla birlikte İspanya'ya, hatta Kuzey Afrika'ya kadar gittiler. Bu olay ilk çağın sonu, orta çağın başlangıcı olarak kabul edildi. Sorumuz gelsin. İlk çağın sonu ve orta çağın başlangıcı olarak kabul edilen olay nedir? 20 saniye süreniz başladı. Öyle bir olaydır ki aslında bugünkü Avrupa'nın temelleri de atılmıştır. Süremiz sona erdi. Cevaplarınızı göreyim lütfen.
1: Hatırlayamadım.
0: Birgül Hocam.
1: Hatırlayamadım.
0: Hatırlayamadınız. Son anda bir şeyler yazmak istediniz. Neydi evet. Aklınıza gelen?
1: Yani saçma olacaktı, o yüzden yazmadım.
0: Saçma olacağını düşündüğünüz için yazmadınız. Acaba yarışmacılarımızın cevapları size bir şey hatırlatacak mı, görelim.
1: Bakacağım.
0: Eren Bey.
2: Kavimler göçü.
0: Özge Hanım.
3: Kavimler göçü.
0: Aynı cevabı verdiniz. Batuhan Bey.
4: Kavimler göçü.
0: Üç kavimler göçü. Birgül Hocam bir şey yazmadı, hatırlayamadım dedi ama onun onayından geçti. Acaba kavimler göçü doğru cevap mı? Kavimler göçü doğru cevaptı. Bu kez 4 değil 3 yarışmacımıza puanları bölüştürüyoruz. Ve böylelikle ilk etabı geride bıraktık. İlk etapta tüm sorulara doğru cevap veren 3 yarışmacımız var. Batuhan Bey, Özge Hanım ve aramıza yeni katılan Eren Bey. Heyecanım yok demiştiniz.
2: Evet, heyecanım yok.
0: Ve performansınız da aslında bunu gösteriyor.
2: Doğrudur.
0: Özel zevkleriniz var mı?
2: Ya rafine zevklerim var açıkçası. Uzay gözlemciliği yapıyorum ben aynı zamanda. Bunu tabii teleskobum yok ama çeşitli internet siteleri vasıtasıyla 7/24 takip edebiliyorsunuz. Çok büyük bilgim var bu alanda. Teşekkürler.
0: Birinci etabı bitirdik. Şimdi geldik ikinci etaba. Cevap soru da ikinci etapla devam ediyor. Yine 4 soru yönelteceğim sizlere. Artık dikkat etabındayız. Her bir sorunun değeri 2000 puan. Bir yarışmacımız bildiği takdirde çarpı 2 puan alma şansına sahip olacak. Pasaportlar konu başlığımız. Pasaportu görünce Batuhan Bey'in gözlerinin içi parladı. Uçak, seyahat deyince hemen anında.
4: Hem sevindim hem üzüldüm çünkü pasaportumun süresi doluyor. Yani bir 2 ay falan kaldı. Tekrardan bir 10 senelik yaptırmam gerekiyor. Aynı zamanda tabii yaşlanmışım yani 10 sene olmuş o pasaportu alalı.
0: Peki pasaportlarla ilgili şimdi bazı detaylar aktaracağım size. Beni dikkatle dinlemenizi rica ediyorum. Pasaport yurt dışı seyahatlerinde kullanılan belgedir. Umuma mahsus pasaportlar bordo renktedir. Hizmet pasaportunun rengi gridir. Resmi vazifeye yurt dışına gönderilen kişilerin alabildiği pasaporttur. Diplomatik pasaport siyahtır. Dışişleri Bakanlığı'nca verilmektedir. Üst düzey resmi görevlilerin kullandığı ayrıcalıklı pasaporttur. Hususi pasaport yeşil renktedir. Hususi pasaport sahipleri birçok ülkeye vizesiz girebilir. Geçici pasaportun rengi pembedir. Yurt dışında bulunan Türk vatandaşları geçici olarak alabilir. Dış temsilciliklerle verilmektedir. Sorumuz gelsin. Yurt dışına çıkan bir diplomat güvenliğe ne renk pasaport gösterir? Süreniz başladı.

0: dikkat etabındayız. Artık sorularımızın değeri 2000 puan. Yarışmacılarımız cevaplarını hemen yazdı. Bakalım neler yazmışlar. Buyurun lütfen.
1: Gri.
0: Birgül Hocam gri dediniz. Eren Bey.
2: Siyah.
0: Özge Hanım.
3: Siyah.
0: Ve Batuhan Bey.
4: Üçümüzün aynı şey. Aynı cevap siyah.
0: Üç siyah bir gri var. Birgül Hocam.
1: Gri diye hatırladım.
0: Gri diyorsunuz bu kez. Kendi öyle cevabınızın doğru olduğunu mu düşünüyorsunuz?
1: Yok, öyle hatırladım.
0: Öyle hatırladınız. Hı-hı. O zaman sorumuzun cevabı acaba ne? Ben ne demişim? Cevap soruda. Diplomatik pasaport siyahtır. Dışişleri Bakanlığı'nca verilmektedir.

0: üst düzey resmi görevlilerin kullandığı ayrıcalıklı pasaporttur. Siyah doğru cevap olacaktı tabii ki ve yine az önceki gibi Eren Bey, Özge Hanım ve Batuhan Bey puanları paylaştılar. Birgül Hocam'a puan veremiyoruz ama Birgül Hoca dün de kötü başlamıştı. Kötü götürdü. Son anda yalnız evet. Üçüncü oldu umarım, ve yine bizimle birlikteydi.
1: Umarım öyle olur.
0: Bakalım bu akşam yine aynı şekilde şansını çevirebilecek mi? Geldik yeni sorumuza. Yeni sorumuzun konu başlığını görüyoruz.
2: Ben İbrahim. Parkadan 10 yaşında getirilen dönme İbrahim. 17'sinde Şehzade Süleyman'ın Şahinci başısı, 25'inde Sultan Süleyman Han Hazretlerinin Hasola başısı, 28'inde hünkârının veziri azamı, iktidarın ortağı İbrahim. Sultanının gözlerine baktıkça ölüme koşarak giden İbrahim. Ölümüne kaza namazları kılınan İbrahim.
0: Muhteşem Yüzyıl dizisinden görüntülerle birlikte Pargalı İbrahim yeni sorumuzun konu başlığı. Pargalı İbrahim Osmanlı'nın en büyük sadrazamlarından biriydi. Günümüzde Yunanistan'da yer alan Parga adındaki bir balıkçı köyünde doğdu. 6 yaşında korsanlar tarafından kaçırılarak Manisa'da dul bir kadına verildi. Şehzade Süleyman'la Manisa Sancakbey olduğu sırada tanıştı ve yakın arkadaş oldular. 1521'de Belgrad, 1522'de Rodos seferine katıldı. Bu seferlerdeki başarıların ardından sadrazamlığa getirildi. 29 Ağustos 1526 Mohaç Meydan Muhaberesi'nin kazanılmasında rol oynadı. Kanuni'nin kardeşi Hatice Sultan'la evlenince gücü iyice arttı. Ancak onun bu durumu Kanuni dahil birçok kişiyi rahatsız etmeye başladı. 1536'da İftar için saraya çağrıldı ancak iftardan sonra boğduruldu. Sorumuz gelsin. Pargalı İbrahim sadrazam olmadan önce hangi seferlere katılmıştır? 20 saniye süreniz başladı. Son 10 saniye. Süremiz sona erdi. Cevaplarınızı rica ediyorum.
1: Çaldıran.
0: Birgül Hocam?
1: Çaldıran yazdım.
0: Çaldıran yanıtı verdiniz.
1: Ama orada öyle bir şey yok.
0: Hayır ben bir anda tereddütte kaldım. Dedim mi şöyle?
1: Yani yok hayır hatırlayamadım. Bunu yazdım.
0: Hatırlayamadınız onu yazdınız.
1: Boş kalmasın bu sefer.
0: Hocam etabın ismi dikkat etabı.
1: Evet evet.
0: Özellikle hatta şu uyarıyı yapıyorum yarışmacılarımıza diyorum ki beni ne olur dikkatle dinleyin. Evet. Çünkü cevap sorunun içinde.
1: Başka şeylere yöneldim ben.
0: O yüzden kaçırdınız kaçırdım. Orayı. Eren Bey.
3: Belgrad, Rodos, Mohaç.
0: Belgrad, Rodos, Mohaç. Özge Hanım.
4: Belgrad, Rodos, Mohaç.
0: Aynı yanıt var sizde de. Ve Batuhan Bey.
5: Ben Belgrad ve Rodos dedim. Mohaç'a acaba sadrazam olduktan sonra mı katıldı?
0: Belgrad, Rodos, Mohaç. Belgrad ve Rodos şu anda 3 yarışmacımızın ortak seferleri. Ancak 2 yarışmacımızın cevabının yanında Mohaç da var. Bir yarışmacımız da çaldıran demiş. Peki ben ne demişim? Bir izleyelim dikkatle. Cevap soruda. 1521'de Belgrad, 1522'de Rodos seferine katıldı. Bu seferlerdeki başarıların ardından sadrazamlığa getirildi. Cevap soruda. Sadece bir doğru yanıt var. Belgrad ve Rodos ve Mohaç yazdınız. Ancak sadrazam olduktan sonra o meydan muhaberesinin kazanılmasında rol oynamıştı. Batuhan Bey. Tek başınıza puanlar halinize yazıldı. Çarpı 2 olarak 5800 oldunuz.
5: Güzel oldu. Şimdi kardeşçe devam etsinler. Hep birlikte bilsinler, birlikte bilemesinler. Puanlar paylaşsın. Ben arada

0: Kıpır kıpır bir başlık. Latin dansları konu başlığımız. Samba, neşeli ve hızlı bir Latin Amerika dansıdır. Brezilya kökenli bir dans türüdür. Salsa, Afrika, Karayip ve Avrupa stillerinin bir karışımıdır. Çiftler halinde veya grupça icra edilir. Merengue, Dominik Cumhuriyeti'nin yerel dansıdır. Bu dansın ilk kez ayakları zincirli kölelerce birlikte hareket edebilme arzusuyla ortaya çıktığı öne sürülür. Rumba, İspanyol ve Afrika kökenli yavaş bir danstır. Cha-cha, Küba kökenli bir Latin Amerika dans ve müzik türüdür. Sorumuz gelsin. Merengue dansının kökeni nereye dayanmaktadır? 20 saniye süreniz başladı. ...10 saniyemiz kaldı. Az önce Patuhan Bey tek başına 4000 puan aldı ve liderliği ele geçirdi. Yine böyle bir soruda mıyız acaba? Cevaplarınız lütfen.
1: Dominik.
0: Dominik cevabı verdi Birgül hocamız.
2: Ben de Dominik diyorum.
0: Aynı cevabı veriyorsunuz.
1: Ülkeyi yazdım, bir de şey bilgisini vermişti yanlış hatırlamıyorsam. Ayakları zincirle bağlı köleler. Yani neyi sorduğunu anlamadım içimkisinde yazdım.
3: Aynı fikirdeyim ben de.
0: Vallahi tebrik ediyorum Özge Hanım.
1: Teşekkürler.
0: Yani siz de ikilemde kalıp iki cevabı aynı yere yazmanız ama cevabınız hangisi?
1: Yani
0: şimdi cevabınız
1: Dominik diyelim öyleyse.
0: Dominik cevabı evet. Diyorsunuz. Üç yarışmacımız Dominik ve Batuhan Bey soruyu farklı bir şekilde anladığından dolayı kölelere şeklinde bir yanıt vermiş.
3: Ki hala
0: peki ben ne demişim? Değil. Aslında beraber izlersek belki çok daha net kavrayabiliriz. Buyurun. Cevap soruda. Merengue, Dominik Cumhuriyeti'nin yerel dansıdır. Cevap soruda. Bu dansın ilk kez ayakları zincirli kölelerce birlikte hareket edebilme adına ortaya çıktığı öne sürülür diyor.
3: Aslında oraya dayanıyor
0: yani
3: işte.
0: Yani nereye, neye dayandığıyla ilgili başka ne ama ya, dansın hikayesi biraz daha farklı. Keşke siz de Dominik ve köleler
3: kesinlikle
0: diye...
3: eminim zaten Dominik'i yazacaktım. Hatta ikisini birlikte mi yazayım diye düşündüm. İkisinden birini tercih etmem gerekiyor. Yani köleler kölelere kadar dayanıyor yani diye düşündüm. Doğru bir şey demiyorum o zaman.
0: Peki. Üç yarışmacımız puanları bölüştü ve siz yine liderliğinizi devam ettiriyorsunuz.
3: Görüşmesi güzel oldu en azından.
2: Batuhan Bey aşırı kısmetli biri. Ben onu gözlemledim burada.
0: Aşırı?
2: Yani aşırı kısmetli biri. Bilemese bile kalan üç kişi biliyor. Puanlar çok az oluyor zaten.
3: Şuna
2: kendisine
3: sevindim.
2: Bir etkisi olmuyor.
3: Özge Hanım'a sordunuz ya cevabınız ne diye. En azından Dominik desin bari dedim içimden. Onu dedi yani.
0: Puanlar daha da azalsın diye.
3: Yeni ekürüm artık Özge Hanım olsun bari.
1: Demek ki bu elde beni göndermeye niyetli.
3: Yok ya öyle bir şeyim yok sonuçta da.
0: Peki. O zaman yeni sorumuza geçelim bu ilginç sorunun ardından. Bakalım konu başlığımız ne olacak? İller ve eski isimleri çok ilginç bir soruyla karşı karşıyasınız. Dikkatle dinlemenizi rica ediyorum. Muğla, Menteşe. Bursa, Hüdavendigar. Hakkari, Çölemerik. Artvin, Livane. Gaziantep, Ayıntap. Kırklareli, Kırkkilise. Afyon, Karahisar'ı sahip, Balıkesir, Karesi, Samsun, Canik, Yozgat, Bozok. Sorumuz gelsin. Hakkari'nin eski adı nedir? Süreniz başladı.

0: süremiz sona erdi. 8. sorumuz, 2. etabın son sorusu bu. Birgül Hocam.
1: Ayıntap.
0: Ayıntap. Hakkari'nin eski ismi dediniz. Eren Bey.
2: Ben yanlış yazdığımı fark ettim. Şu an çemerikli bir şey olması lazım. Ben gittim.
0: Ne gibi?
2: Çemerik.
0: Çemerik diye
2: ben Hüdavendigâr yazdım. Bursa'ya yazdım yanlışlıkla.
0: Hüdavendigâr yazdınız. Evet. Cevabınız bu. Özge Hanım.
3: Çöleberik gibi hatırlıyorum ama.
0: Çöleberik diye hatırlıyorum dediniz. Batuhan Bey.
4: Yani eski Hakkari.
0: Anlıyorum. Kabul edeyim mi?
4: Niye?
0: Doğru cevap kabul edeyim mi?
4: Yani eski Hakkari işte. Aynı şey.
0: Gönlünüz razı olur mu yani eski Hakkari yazdıktan sonra 6000 puan versem razı olur musunuz?
4: Ya benim amacım aslında hiçbirini bilmemesi şu anda yani.
0: Hiçbirini bilmemesi. Peki şimdi Hakkari'nin eski adı. Acaba cevaplarınızda var mı? Şöyle bir bakıyorum.
2: Yok.
1: Yok. Yok.
0: Doğrusu ben de emin değilim. Ben de emin değilim, o yüzden ne dediğimi bir kez daha duymak istiyorum, dinlemek istiyorum.
3: Bir şey sahipli bir şey vardı. Bir ihtimali olabilir ama.
0: Ne gibi?
3: Bir şey sahip gibi bir şey vardı.
2: O değil ya. Sizin yazdığınız ama harfiniz yanlış galiba. Şimdi çıkacak.
1: Evet, ona
0: bir Eren Bey sizin cevabınıza yakın bir şey söyledi evet. Ama.
2: Evet. Çemerik diye bir şey geldi aklıma ama. O, onun olduğunu eminim ama hani harf olarak emin değilim tabii ki.
0: Çöleberik var. Eren Bey o kelimeyi söylüyor ama pek emin değil. O halde ben ne demişim diyelim isterseniz. En güzeli bu olacak. İşte cevabımız. Bursa, Hüdavendigâr. Hakkari, Çölemerik. Çölemerik olacaktı.
3: Ama yani çok yaklaşmışım. Merik, berik. Vallahi berik anladım.
4: Olmaz.
3: Cidden berik anladım.
4: Olmaz. Bak ben ne kadar yaklaştım. Eski Hakkari.
0: Sahipsiz yeşil anlamına geliyor. Aslında Kürtçe kökenli bir kelime. Çölemerik. Oradan ama 1940'lı yılların sonrasında, işte sonlarında 49 ya da 48'de Hakkari ismiyle anılmaya başlanmış. Şehrin ismi değişmiş. Şu anda da hepimiz Hakkari olarak biliyoruz. Selamlarımızı da iletelim. Hakkari'ye ve ikinci etabı da bitirmiş olduk. Ne yazık ki puan veremedim size.
2: Ersin Bey, o değil de Allah herkese Batuhan Bey'in kısmetinden versin.
0: Yine
2: muazzam yani. Vermesin.
0: Puan alamadı.
4: Muazzam. Ya maşallah.
0: Kimse olamadı, puan kim alamadı.
4: Nazar değdirecek ya.
2: Maşallah diyelim.
0: Üçüncü etap Eren Bey. O kısmet bakalım kime gidecek.
1: Yenebilir.
0: Oralar hiç belli olmuyor çünkü. Batuhan Bey'in liderliği şu anda 5800 puan. Ki dün akşam kendisiyle finalde beraberdik. Bugün de şu anda final için en avantajlı yarışmacımız. İkinci sırada Özge Hanım ve Eren Bey. Aynı puanlara sahipler. 2500-2500 ki Eren Bey bugün aramıza katıldı. Birgül Hocam, 450. Dün bu dakikalarda yine siz son sıradaydınız.
1: Evet.
0: O yüzden ben sadece Birgül Hocam'ın 1450 puanda olduğunu söyleyeyim. Üçüncü etapta da hocayı takip edin. Bakalım neler yapacak diyeyim. Olur mu? Üçüncü etaba geçiyoruz. Cevap soruda, cevap soruda. Cevap soruda üçüncü etapla devam ediyor. Artık akıl oyunları etabındayız. Her bir sorunun değeri 3000 puan olduğunu hatırlatıyorum. Ve yeni sorumuzun konu başlığıyla devam ediyoruz.

0: Sporda puan sistemi, Eren Bey gözlerinizi kapattınız, eyvah filan dediniz gibi.
1: Yok, bununla alakalı değil.
0: Öyle mi?
1: Yok.
0: Başka bir şey mi düşündünüz?
1: Genelde gözlerimi kırparım, ondan yakaladınız galiba.
0: O anda onu yakaladım o zaman. Peki. Türkiye 1987 yılında futbolda 3 puanlı sisteme geçti. Buna göre galip takıma 3 puan, beraberlikte takımlara birer puan veriliyor. Eskiden galibiyeti 2, beraberliğe 1 puan verilirdi. Voleybolda 3-0 ve 3-1 galip gelen takım 3 puan, 3-2 galip gelen takım 2 puan, 2-3 mağlup olan takım ise 1 puan alıyor. Basketbolda galibiyeti 2, mağlubiyeti ise 1 puan verilmekte. Sorumuz gelsin. Günümüzde sezonu 6 galibiyet ve 10 beraberlikle kapatan bir futbol takımı toplam kaç puan kazanmış olur? Süreniz başladı. Futbol olunca Batuhan Bey'in keyfi yerine geldi. Son 10 saniye. Vallahi kaç puan kazanmış olur cevabı birazdan göreceğiz tabii ama baştan söyleyeyim. Banko küme düşer. Evet. Sezon 6 galibiyet 10 beraberlikle eğer kapatan bir takım var ise banko küme düşer. Evet. Alayım cevaplarınızı.
2: 28.
0: Birgül Hocam.
2: 28.
1: 28.
0: Eren Bey'in cevabı da aynı.
3: 28.
0: Ve 6 çarpı 3, 10 çarpı 1 yapmışsınız. 28'i bulmuşsunuz Özge Hanım. Batuhan Bey.
1: Evet, Giresun'a sevgiler. 28.
0: 4 tane 28 cevabını görüyoruz. Kolay mı geldi?
1: Ben yani, voleybol çıkar diye tahmin ediyorum. Keşke 87 öncesiyle alakalı bir şey sorulsaydı. Evet. O da...
0: Daha mı kafa
1: elemine edici olabilirdi bizi yani. İsterse 1555 sorsun hiç fark etmez. Benim için de soruyorum. Hanımlar için
0: az önce biraz... kimseye puan vermedik. Doğruysa da eğer bu kez yine puan vermiş olalım bari Eren
2: evet.
0: Bey.
2: Evet. Evet.
0: Cevabı görüyoruz. 28 puan doğru cevaptı tabii ki. 4 yarışmacımızın da puanları arttı. Bundan pek fazla kimse karlı çıktı diyemeyiz aslında. Hepsine ya. Puan yazmış olduk böylelikle. O halde yeni sorumuza geçelim. Mükemmel bir ses, mükemmel bir yorum ve yıllardır sanata damga vurmuş olan bir isim Nilüfer. 1970'te henüz 15 yaşındayken annesinden gizli olarak Altın Ses yarışmasına katıldı. Sensiz Yıllarda adlı şarkıyla birinci olunca hayatı değişti. Asıl çıkışını 1973'te çıkan Dünya Dönüyor 45'li ile yakaladı. İlk sahne deneyimini İzmir Fuarı'nda Zeki Müren'in az solist olduğu kadroda çıkarak yaşadı. 1978'de Sevince şarkısıyla Türkiye'yi 23. Eurovizyon şarkı yarışmasında temsil etti. Ancak 2 puanla 20 ülke arasında 18. olabildi. 2011'de rock müzisyenleriyle yaptığı 12 düet adlı albümü çok ses getirdi. Sorumuz gelsin. Ünlü sanatçı Nilüfer kaç yılında doğmuştur? Süremiz başladı.

0: 10. sorumuzda süremiz bitti ve cevaplarınızı rica
1: 1955.
0: ediyorum. Birgül Hocam.
1: 1955.
0: 1955. Eren Bey.
2: 1955.
0: Aynı yanıtı görüyorum sizde de Özge Hanım.
3: 1955.
0: 3 oldu 1955 ve Batuhan Bey.
4: Aynı zamanda annemin de doğum yılı 1955.
0: Uzun ömürler diliyoruz. Evet. 1955. Benim de annemin aynı zamanda doğum yılı 1955. Ellerinden öpüyoruz. 4 tane 1955 gördük. Acaba puanlar bölüşülecek mi?
1: Evet.
0: Yoksa kimseye puan veremeyecek miyiz? İşte cevap geliyor. 1955 doğru cevap olacaktı. Nilüfer'e de buradan selam ve saygılarımızı da iletelim. Hocam müzikle aram çok iyi demiştiniz.
1: Yani iyi tabii ki. İyi bir dinleyiciyim. Koroya katılıyordum. Yani sola yapmıyorum da koristim sanat müziği korolarında.
0: Mahsus başta söylüyorsun sola yapmıyorum diye. Aman bana topu atma yok, der gibi.
1: Yok, güzel olsa söylerim zaten. Yani değişik ve gür bir sesim olsa utanmam ama yani
0: koroda hocam koronun söyleyeyim. İçinde söylüyorsunuz. İçinden... Yani o kalabalıkta belki ses kaybolur falan diye mi?
1: Ondan.
0: Evde tek başınıza söylemez
1: misin? Tek başına söylerim. Sadece kedi duyuyor
0: tamam,
1: o kadar.
0: Tamam burası da eviniz gibi hissedin. Öyle değil mi?
1: Evet. Nilüfer'in sesi çok güzel gerçekten.
0: Ya onu biliyoruz zaten canım. Ona ne şüphe. Belki güzel bir şarkısını mutlaka biliyorsunuzdur.
1: Söyledim az önce onunla beraber.
0: Şimdi de söyleyeyim.
1: Yok ne olur yapmayın.
0: Öyle mi? Peki. Birgül Hoca'yı ikna edemedik. Vallahi bu zamana kadar müzikle hiç ilgisi olmayan yarışmacılar dahi benim bir söylemimle hemen anında söylediler.
1: Işıl Hanım söylemişti.
0: Işıl Hanım söyledi. Bilal Bey burada klarnet çaldı. Dün yine beraberce söyledik yarışmacılarımızla. Evet.
1: Dünya dönüyor. Sen ne dersen de.
0: Bunlar işte. Evet. 10. sorumuzdu Nilüfer. Ve 11. sorumuza yavaş yavaş finale doğru gidiyoruz. Bakalım yeni sorumuzda konu başlığımız ne olacak? Challenger, go with throttle up.

0: Challenger uzay mekiği videoyu izlerken Eren Bey şöyle yaptı. Tamam. Benim İlgi alanı. Tam zamanım falan der gibi. Öyle mi?
1: Tam zamanım ama şimdi bilgi sorusu değil. Cevap soruda olduğu için herkes duyacak. Bakalım ne olacak.
0: Akıl oyunu etabında Eren Bey uzaya karşı değil mi ilginiz evet, olduğunu evet. ifade etmiştiniz. Acaba bir uzay mekiği ile ilgili soruya doğru cevap verebilecek mi? Challenger, NASA'nın kullanmaya başladığı ikinci uzay mekiğiydi. İlk uçuşunu 4 Nisan 1983'te gerçekleştirdi ve ardından Dünya yörüngesine 9 uçuş daha yaptı. 28 Ocak 1986'da 10. uçuşunu yapmaya hazırlanıyordu. Ekipte 6 profesyonel astronot bulunuyordu. Ayrıca bu uçuşla ilk kez bir sivil birey yani bir öğretmen uzaya çıkacaktı. Ateşleme sırasında kimsenin dikkatini çekmese de katı yakıt tankının kenarından siyah dumanlar çıkmaya başladı. Uçuşun 58.8. saniyesinde katı yakıt tankından sızan gazın alev aldığı kameralarca tespit edildi. Henüz 72. saniyede Challenger infilak etti ve mekikte bulunan tüm ekip ne yazık ki hayatını kaybetti. Sorumuz gelsin. Challenger uzay mekiğinde toplam kaç kişi bulunuyordu? Süreniz başladı.

0: son anda bir şey yazdı Özge Hanım. Acaba o yazdığı ne, çok merak ediyorum. Diğer yarışmacılarımızın cevabı, tabii ki onları da merak ediyorum ama son anda bir şeyler yazdınız ki normalde en erken cevapları bitirelim yazan yarışmacılardan birisiniz. İlk defa sanki bu kadar zorlandınız gibi. 4 cevabı göreyim lütfen.
1: 5.
0: Birgül Hocam 5 dedi.
2: 6.
0: Eren Bey'in yanıtı 6. O son yuvarlak onun yuvarlağıymış demek ki Özge Hanım. Bir şey sildiniz.
3: Ya bir sivil vardı, onu sonradan ekledim. Onu unutmuştum.
0: İlk 9 mu yazmıştınız yani? 9 artı 1 olarak yazdınız. Evet. O yüzden 10 cevabını verdiniz. Ki Batuhan Bey?
4: 9 artı 1 diye hatırlıyorum ben de. Ama şimdi uzay bilgisi olan bir arkadaş 6 dediyse de bir şüphe duydum.
0: Evet. Şimdi 2 tane 10 var. Özge Hanım ve Batuhan Bey. Bir tane 6 var. Bir de 5 var. Ya puan 3000-3000, 1500-1500 gidecek, özür diliyorum. Puanlar ya ikiye bölünecek. Ya Birgül Hocam veyahut da Eren Bey belki de çarpı 2 puan alacak. Ya da her yer kırmızıya mı dönecek acaba? Görüyoruz doğru cevabı. 6 artı 1 olacaktı. Mekik'te 6 kişi var.
2: Bir kişi
0: ama
2: de öğretmendi.
0: Bir de sonradan uzaya ilk kez gidecek olan.
4: Böyle bakın. Böyle bakın.
0: Evet, 1 artı 6 yazmışsınız. Tamam. Tebrik ediyorum sizi Batuhan Bey. Eren Bey, 6'yı bildiniz ama artı 1'e herhalde. Evet.
2: Ya bu soru Ersin Bey çok büyük bir kırılma noktasıydı bence. Yani o sonradan gelen öğretmen bey biraz işi karıştırdı benim kafamda çünkü 6 astronot, 6 astronot, Eren 6 yaz, 6 yaz sürekli.
0: Yanınızda da bir emekli öğretmen olduğunu biliyorsunuz değil mi?
2: Şimdi biliyorum. Şimdi Batuhan Bey 9 artı 1 yazınca şüpheye düştüm. Artı 1 o zaman geldi aklıma sizin söylediğiniz. Ama 6 olduğuna emindim astronot sayısının. İşte
0: uzayla aram iyi demiştiniz. Ben doğrusu doğru cevap bilebileceğinizi ümit ediyordum ama işte birazcık beni dikkatli dinleseydiniz.
2: Şimdi o binen son kişi uzayla alakalı olmadığı için onu bilemedim. Astronotları bildim
0: astronotları
2: ama.
0: Astronotları evet bildiniz. Peki puanlar değişmedi.
1: Evet.
0: Ama öyle bir ana geldik ki şu anda yine son belki de 2-3 akşam olduğu gibi hatta bu haftanın tamamına yakınında hep 12. soruda her şey netleşti. Finalist de belli oldu, giden de belli oldu. Şu anda Batuhan Bey'in 7300 puanı bulunuyor. Özge Hanım ve Eren Bey 4000 puanla arka arkaya. Son olarak da Birgül Hocam. Siz eğer bu soruyu tek başınıza bildiğiniz takdirde puanınızı 8950 yapma imkanınız var. Yani finalist olabilirsiniz. Tıpkı diğer yarışmacılarımızda olduğu gibi. Ama eğer puanlar bölüşülürse ki onların arasında Batuhan Bey olmazsa dahi puanlar bölüşüldüğünde siz yine adınızı finale yazdırabilirsiniz.
4: Kısmet.
0: Matematiksel olarak biraz daha fazla şansınız olduğunu görüyoruz. Eğer kombinasyonları hesaba katarsak. 12. sorumuz geliyor. Final öncesindeki son sorumuzun konu başlığı. Önce onu görelim.

Taj Mahal konu başlığımız. Hindistan'ın Agra şehrinde bulunan Taj Mahal, İslam türbe mimarisinin en önemli eserlerinden biridir. Babür İmparatoru Şah Cihan tarafından 3. ve en sevdiği eşi Mümtaz Mahal adına yaptırılmıştır. 1632 yılında inşaatına başlanan anıt mezarın yapımı 22 yılda tamamlanmıştır. Yapının inşasında 20 binden fazla kişi çalışmıştır. Günün farklı saatlerinde farklı renklere bürünen Taj Mahal, sabahları pembemsi, gün ortasında beyaz, akşam ay ışığı altında ise altın renginde görünüyor. Taj Mahal'in tamamlanmasından kısa bir süre sonra Şah Cihan trajik bir şekilde oğlu tarafından devrilmiş ve hayatının son günlerini Taj Mahal manzaralı bir odada hapis olarak geçirmiştir. Sorumuz gelsin. Taj Mahal'in inşaatı kaç yılında tamamlanmıştır? 20 saniye süremiz başladı.

0: sadece işçiler değil, aynı zamanda binden fazla kişi yine bu inşaatın yapımında kullanılmış. Acaba cevaplarınız yarışmanın seyrini nasıl değiştirecek?
1: 1654.
0: Buyurun lütfen, dört yarışmacımızın cevabını göreyim. Batuhan Bey, siz kaldırmadan diğerlerine bakıyorsunuz ama bir görelim. Birgül Hocam.
1: 1654.
0: 1654. Eren Bey.
2: 1654.
0: Ve Özge Hanım.
3: 1654.
0: Batuhan Bey.
4: Ve şampiyon. 1654.
0: Bu kadar eminsiniz.
4: Yani hepimiz yanlış olsa bile, hepimiz doğru olsa bile.
0: Her şey garanti şu anda diyorsunuz.
4: Zaten iki, yani bir tek onlar var zaten. İki tane rakam söylediniz. 1632, yani 1632 olarak aklına tuttum. Bir de 22 üzerine ekleyeceğim. Sonraki hani matematiksel bir şey yoktu sonrasında. İnşallah da onu sorar dedim. Onu sordunuz.
0: Zaten sizin yanıtınızı diğer yarışmacılarda da görünce bir rahatladınız bayağı.
4: Yani. Gerçi ben yine emindim.
0: 1654'ten eminim dedi Batuhan Bey. Yanlış da olsa, doğru da olsa...

0: Aslında finalin adı belli oldu. O halde görelim cevabımızı. 1654 olacaktı. 1632'de inşaatı başladı ve 22 yıl sürdü. 1654. Hocam da şöyle yaptı Aylin.
1: Allah'a ısmarladık. Çok güzeldi.
0: Bana bay bay dediniz hocam. Yok, daha gerçekten. Cevap ekrana gelmeden.
1: Yok, hiç önemli değil. Gerçekten çok güzeldi. Hayatıma bir renk katıldı. 1,5 senedir pandemiden dolayı hiçbir şey yapamadık. Sosyal hayatımız pek fazla olmadı. O yüzden bugün ben çok mutlu oldum.
0: Eren Bey ve Özge Hanım yarın bizimle birlikte yarışmaya devam edecekler. Batuhan Bey ile dün akşam karşı karşıyaydık.
2: Ama yani İlker'i hakikaten yani o enerjiyi hissettim yani İlker'den.
0: İlker, Eren Bey'e de aslında enerji vermişti ama o biraz düşük kaldı.
3: Biraz öyle oldu maalesef.
0: Ama yarışmanın aslında nasıl olduğunu bence yarın çok daha iyi anlayacak.
3: Kesinlikle.
0: Bugün bir testti Eren Bey için.
3: Kesinlikle.
0: Yani zaten bildiklerini şöyle bir şey böyle gözden geçirme tamam da sadece oraya odaklanma yanlışa götürdü. İki evet. tane kritik yerde doğru cevap verseydiniz evet. belki de tek başınıza puanları alıp bugün final olabilirdi sizin için.
3: Yani sadece uzay mekiğini bilseydim şu an ben finaldeydim puan olarak. Evet. Bakalım.
0: Bakalım finalde Batuhan Bey'le ne yapacağız? İki kez finale çıkmıştı. Önce 5000 lira kazandı. Ardından cevap vermeme hakkını kullandı. 1000 lira aldı bizden. Ve 6000 lirayla şu anda üçüncü kez final oynayacağız Batuhan Bey ile 5000 lira para ödülü için. Bunu 11.000'e çıkarmak kendi elinde. İşte cevap soruda, işte finalistimiz ve o heyecanlı an geliyor.
4: Huzurlu olmak için böyle bir dükkanda mı çalışmak lazım?
5: Sır dükkanda değil, saatlerin içindedir.
4: İnsanlara saatleri anlatmak istermiş. İnsanlar da o zaman kederlerinden kurtulacak, hikayelerini anlatabileceklermiş. Nereye gitti?
6: Kırklara karıştı.
4: Baban öldü. Eve gel.
7: Sen de artık burada kalırsın. Yapılacak çok iş var.
8: Babam buraya gelmemi istemezdi.
5: Yüzümüzde kaybolan anlamı ancak hatırlayarak buluruz. Kayıp güzel zamanları bularak.
7: Bir gün İstanbul'a gider, okulunu bitirir, avukat olursun. Ama madem ki kalıyorsun... Abine yardımcı olacaksın.
9: İnan bana. Aradığın o hayal değilim ben. Hiç değilim.
10: Gizli Yüz bugün 16.15'te TV4'te.
11: Ama ne otel?
12: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
11: Trivago'ya bakmadın mı?
12: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın. Gerçekten mi? Kanıtla. Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
11: Favori sitendekini bile.
12: Aynı otel. Yarı fiyatına.
11: Trivago'ya bakmamış.
12: Trivago'ya bakmadım.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
15: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disk Oreo ile aç kalbini yazar.
16: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
17: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
18: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
19: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
19: Üzüm.
6: kadınla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
19: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
6: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
19: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
6: Ceviz de buna çok yakışır bence.
19: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
6: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
18: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
20: Otel harika.
21: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
20: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
22: Trivago'ya bakmalısın.
20: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
22: Yüzden fazlasından.
20: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
21: Trivago'ya bakmalıydım.
20: Trivago'ya bakmalıydım.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
15: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
23: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
18: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
24: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
25: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
26: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
27: Ariel hepsi bir arada POTS. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel POTS, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel POTS.
28: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
6: Gerçekten onlara gülerdim.
29: Var yapabileceğini çünkü emin değiller.
30: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
18: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
30: Atlarla çalışıyorum.
29: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
31: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
18: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.
32: Buraların redlisiyim.
33: Nerelerim mi?
32: Mesela şu an İtalya'nın Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden sarılıyor. Gezerken yol tarifi, alışveriş fit çeki. E buralarda bize hepsi sınırsız. Ve şimdi herkes Avrupa'nın Red'lisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
15: Ama ne otel?
22: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
11: Trivago'ya bakmadın mı?
21: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
22: Gerçekten mi? Kanıtla.
21: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
28: Favori sitendekini bile.
21: Aynı otel. Yarı fiyatına.
11: Trivago'ya bakmamış.
22: Trivago'ya bakmadım.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
24: Çok mu terliyorsun? İşte limon.

0: Anlayabildin mi? Çözüm karbonatta.
1: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz. Oral-B yoğun beyazlık.

0: tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Gezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
1: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
0: Her adımda yeni bir mekan.
1: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
0: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
1: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
0: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
1: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
0: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Yaşanacaksa yaşanacak.
7: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
6: Yaşanacaksa yaşanacak.
8: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
9: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
10: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
11: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi, 15 Temmuz'un öğrettikleri, Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı, Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
0: Süper Kumbara başlıyor.
12: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
13: Kral Şakir.
14: Armut piş ağzıma düş.
12: Dört arkadaşımızla birlikte.
14: Ne diyor? Ay dilimin ucunda.
12: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
14: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
12: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
15: Ben.
16: Botanik.
15: Abacus.
14: Kasa.
15: Marul.
14: Kumbara.
12: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
17: Süper Kumbara.
0: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
18: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
18: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın. Gerçekten mi? Kanıtla. Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
18: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
18: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
10: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri.

0: unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
1: Bu var ya bu.
2: Yok, dersten çıkıyor.
1: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık. Yaşanacaksa
6: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
7: yaşanacak. Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem. Kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık, uzun yaşamın yeni yol haritası. Platin Temmuz sayısı tüm bayilerde.
8: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
9: Trile'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
10: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
8: Rivayetleri.
9: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
8: Söylenceleri.
9: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
8: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
9: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
8: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
11: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin. Yaşanacaksa
6: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
12: yaşanacak. Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
13: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
14: Otel harika.
15: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
16: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
14: Trivago'ya bakmalısın.
16: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
14: Yüzden fazlasından.
16: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
15: Trivago'ya bakmalıydım.
16: Trivago'ya bakmalıydım.
17: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
18: Günaydın Türkiye.
19: Hadi kalk.
18: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir

Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına voleybol

0: Yetenekler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Can Yıldız yarışmacılara sorularını soruyor, bil bile bilirsen diyor.
2: Neydi bu?
3: Evet, bu ne?
2: Nedir bu?
3: Kukla mı? Şunları... Cadı. Canavar.
2: Cadı mı?
4: Gel gelinim gönlüme gel, senden başka yar sevemem.
1: Eğlenceli cevaplar.
5: Yıllardır bu anı bekliyordum. Bu arkadaşı paraçılayacağım, geçeceğim.
1: Kahkaha attıran görüntüler.
6: Var mı daha şey?
7: Bitti.
3: Bitti. Bay bay.
6: Tamam. Artık anlık üç gidersin.
1: Bil bile bilirsen her cumartesi 12.30'da TV4'te.
8: Cevap soruda. 360 ekranlarında en heyecanlı ana geldi sıra. Yani final etabı. Ve tıpkı dün akşam olduğu gibi Batuhan Bey ile yine karşı karşıyayız. Hafta başında aramıza katıldı. Ve bu akşam dördüncü kez bizimle yarışıyor. Bunun üçü finalle sonuçlandı. Müthiş bir başarı yalnız. Şu ana kadar... Cevap soruda yarışmasının en başarılı ismi diyebiliriz sizin için.
2: Teşekkür ederim. Yarışmaları seviyorum. Biraz dikkatliyimdir. Zaten böyle misafirlikte çocuklar hep bana verirler. Ben onları hep böyle dikkat oyunları oynatırdım. Biraz belki de onun etkisi var. Bir de insanın içinden geldiği için. Yani burada ben gerçekten çok mutluyum. Sizlerle çok mutluyum. Yarışmacılarla çok mutluyum. Onlarla konuşuyoruz, şakalaşıyoruz falan. Yani mutlu olduğum bir yerdeyim. Bilgime de güveniyordum. Bazı kolay soruları da bilemedim. Takibimin iyi olduğunu gördüm. O ilk başta hani ilk hafızaya alma durumu vardır ya. Orada önemli noktaları iyi tuttuğumu düşünüyorum. Sonrasında da çarpmak, bölmek, toplamak kaldı. Ya da soruda ne sorabilir? Yani o da çok önemli bir şey. Hani soruda neyi sorabilir? Yani bu kadar bilgi verdi ama soruda neyi sorabilir? Bu çok önemli. Yani orada zaten bunu bulduğunuz zaman diğerlerine eleme şansınız oluyor. Daha az şeye odaklanmış oluyorsunuz. Bu ipuçları niye veriyorum bilmiyorum gerçi ama yarın da rakiplerle yarışacağım. Neyse vermiş oldum artık.
8: Yeni yarışmacılar gelecek evet. Yanınıza tabii ki.
2: Yani bunu yapmayın yani.
8: O da iyiymiş. Peki Batuhan Bey, şimdi üçüncü kez finaldesiniz dedim ki bunun bir tanesinden 5000 lirayla ayrıldınız. Diğerinden dün akşam cevap vermeme hakkını kullanarak 1000 lirayla ayrıldınız. Bu akşamki final içinde yine aynı seçenekleriniz mevcut. Yani... Tıpkı ilk finalde olduğu gibi 5000 lirayla buradan ayrılıp yarın tekrar bizimle birlikte olabilirsiniz. Dün akşamki gibi cevap vermeme hakkımı kullanıyorum diyerek 1000 lira kazanıp yine haftanın son günü bizimle birlikte olabilirsiniz yarın akşam. Ama bir de cevap verip yanlış olursa hocam gibi size de veda etmiş oluruz. Hazır mısınız final için?
2: Hazırım.
8: Sorunuz var mı?
2: Yok. Alışık olduğum bir yer.
8: Peki konu başlığımızı görelim mi?
2: Görelim.
8: İşte final sorumuzun konu başlığı.

Time dergisine kapak olan Türkler. Dünyanın en ünlü dergilerinden birisi, oraya kapak olmak gerçekten çok çok önemli bir iş tabii ki. Bakalım kimler var o listede? Mustafa Kemal Atatürk 1923 ve 1927. İsmet İnönü 1941. Şükrü Saraçoğlu 1943. Adnan Menderes 1958. Kenan Evren 1980. Mehmet Ali Ağca 1984. Naim Süleymanoğlu 1988. Mine Karakaş 2007. Profesör Doktor Mehmet Öz 2011. Recep Tayyip Erdoğan 2011. Profesör Doktor Özlem Türeci ve Uğur Şahin 2021. Final sorumuz geliyor. Naim Süleymanoğlu Şükrü Saraçoğlu'ndan kaç yıl sonra Time dergisine kapak olmuştur? 20 saniye süreniz başladı.

0: 5 saniye kaldı. Batuhan Aysal finalde zor bir soruyla mı karşılaştın Batuhan?
1: Zor bir soru. Sanki odaklandığım iki kişi. Çünkü Şükrü Saracoğlu Fenerbahçe hani dedim orada 43 aklımda kalmış. Naim Süleymanoğlu da 88 aklımda kalmış. Cevabı 45 buldum ama doğru mu değil mi şimdi size söyleyeyim mi söylemeyeyim mi onun derdindeyim. Cevabım 45 olacak ama... Ben cevap vereyim.
0: Öyle mi?
1: Vereyim ben.
0: Batuhan Aysal finalde cevap verme hakkımı kullanmak istiyorum dedi. 1000 lirayı bir kenara koyduk.
1: Evet.
0: %50, %52 ihtimal kaldı.
1: Evet.
0: Bir ihtimal bu. Ya kazandığı toplam parayı 11 bine çıkaracak Batuhan Aysal. 6000'in yanına 5000 daha ilave edecek. Ya da bu akşam kendisine eğer cevabı yanlış ise veda edeceğiz.
1: 41 miydi acaba? Neyse.
0: Cevap verme hakkımı kullanmak istiyorum dediği için ben cevabınızı görmek istiyorum şimdi izleyicilerimize de gösterelim. 88 ve 43'ü görüyorum orada.
1: Evet.
0: Ve cevap 45 olarak karşımıza çıkıyor.
1: Evet.
0: Yani dediniz ki 1988. 88'de kim kapak olmuştu?
1: Naim Süleymanoğlu.
0: Naim Süleymanoğlu. Şükrü Saracoğlu da 1943'te kapak olmuştu diyorsunuz.
1: Yani sanki. Bir 41 de olabilir ama emin değilim artık kısmet.
0: Hazır mısınız Batuhan Bey?
1: Hazırım.
0: Geri sayım yapmak ister misiniz?
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
0: 45 cevabı doğru cevaptı. Batuhan Bey'i alkışlıyorum ben. Tebrik ediyorum. İlk defa bir yarışmacımız bu kadar yüksek bir para ödülü kazandı. İlk defa bir yarışmacımız... İki finalde de parayla ayrılma şansını böylelikle kendi lehine çevirdi. 4 akşam yarıştık. Üçünde finale çıktınız ve üçünde de para kazanma başarısı gösterdiniz. Bunun ikisi de 5000.
1: Çok mutluyum ya. Gerçekten çok mutluyum. Yani başarılı, yani ödülden çok aslında başarılı olmak beni daha çok böyle hani tatmin ediyor diyeyim. Bu kadar yarışmacı arasında da en başarılı olmak tabii ki çok gurur verici bir şey kendim için. İlk kere öncelikle tabii ki eşime buradan sevgilerimi gönderiyorum. Bu İlker'in uğuru olduğuna inanıyorum bu. Onu da geçemeyeceğim.

2700 yıllık geçmişiyle İstanbul, dünyanın tarihsel olarak en önemli kentlerinin başında gelir. Tarihi Rotalar adını verdiğimiz programımızın her bölümünde önünden geçip gittiğimiz ama şahane hikayeler anlatmak için sessizce bizleri bekleyen kentin detaylarını keşfe çıkacağız. Yürüyerek yapılabilecek güzergahları, efsaneler, rivayetler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz.

İstanbul tarihsel olarak dünyanın en önemli kentlerinin başında gelir. Bunu anlamak için hakkında üretilmiş efsanelere, rivayetlere ve söylencelere bakmak bile yeterlidir. Bu konuda Ahmet Hamdi Tanpınar şöyle der. İstanbul devamlı olarak hayal gücümüzü işletme sihriyle bize tesir eder. Çok da haklıdır. Çünkü tarih boyunca İstanbul'da yaşayanlar, yaşamayanlar, hatta buraya hiç gelmeyenler bile onun hakkında yüzlerce efsane üretmişler. Şehrin koşturmacası içinde çok da fark etmediğimiz ama kıyıya köşeye saklanmış o kadar çok detay var ki. İşte biz de yolculuğumuz boyunca hikayelerini anlatmak için bizleri bekleyen bu detayları da göreceğiz. İşte onların yoğun olduğu bir bölgedeyiz. Bugün Üsküdar'dayız.

Üsküdar güzeldir ama onun değerini ve güzelliğini artıran asıl önemli şey gördüğü manzaradır. İstanbul'un en iyi göründüğü yer Üsküdar'dır. Bunu fark eden Türk sinemacıları da özellikle Salacak bölgesini bolca kullanmışlar. Pek çok Türk filminde burası karşımıza çıkar. Ama onun yanında özellikle Üsküdar semti ressamlarıyla meşhurdur. Çünkü dediğim gibi İstanbul'un en güzel göründüğü yer burasıdır. Ama bu güzelliği saray herkanı da fark eder. Ve doğal olarak Üsküdar'dan Harem'e kadar pek çok saray inşa ederler. Hatta bir dönem yüzleri bulduğu söylenir bu sarayların. Rüstem Paşa'dan padişahlara kadar yazlık sarayları işte Salacak bölgesindedir. Peki o saraylar nerede? Bugün hiçbiri kalmamış ama geriye sadece onlardan bir isim yadigar kalmış. O da Harem.

Her ne kadar bölgenin adı bugün Salacak olsa da aslında bir zamanlar buraya Damalis Burnu adı verilmişti. Bunun sebebi bir kadındı. Çünkü burada Damalis adlı bir komutan eşi vefat etmiş ve onun adına buraya bir anıt dikilmişti. Peki kimdi bu komutan ve niçin buraya gelmişti? 2400 yıl önceye gitmemiz gerekiyor. Şehir o zaman Bizantiyon ve şehri almaya gelen Büyük İskender'in babası 2. Filip. Şehri kuşatıyor ancak şehir direniyor. O sırada Atinalı komutan Kares şehrin yardımına geliyor donanmasıyla ve tam da burada donanmasıyla konaklıyor. Ancak o sırada yanında getirdiği eşi Damalis vefat ediyor. Ve işte komutan onun anısına buraya bir sütun ve bir anıt dikiyor.

İstanbul'un en ikonik yapılarının başında Kız Kulesi gelir. Kız Kulesi aynı zamanda Üsküdar'ın sembol yapısıdır. Ancak şöyle bir özelliği vardır. Üsküdar'da ondan daha geriye giden, tarihsel olarak daha geriye giden bir başka yapı yoktur. Ve Bizans'tan kalan tek yapı odur. Tabii ki bugünkü haliyle değil. Zaman içinde pek çok kez değişime uğramış. Ancak bu süreç içinde yaklaşık 2400 yıllık varlığı süreci boyunca hakkında pek çok hikaye uydurulmuş, pek çok efsane yazılmış. Bunların bir tanesi çok bildik zaten. Nedir o? İşte bir padişah, bir kral, kızı 18 yaşına gelince yılan tarafından sokulacak kehaneti üzerine burada ona bir yer yapar ve kızını korumaya alır. Ancak kız 18 yaşına geldiğinde kehanet doğru çıkar ve bir sepetten çıkan, meyve sepetinden çıkan yılan tarafından sokularak kız öldürülür. Bu bildik hikayedir. Ama bir hikaye daha vardır ki o da İslam kültürüyle ilgilidir. Biliyorsunuz İstanbul

İstanbul, İslam orduları tarafından pek çok kez kuşatıldı. 8. yüzyıl civarı yine Arap akınları ve Üsküdar'da karargahlarını kuruyorlar. Şehir kuşatma altında. Ama içlerinde çok tanıdık biri var, Battal Gazi. Battal Gazi de onlarla birliktedir. Ancak ummadık bir şey gelir başına. Tekfur'un kızına aşık olur. Kız da onu sever. Ancak Tekfur bunu engellemek için kızını kuleye kapatır. Yanına da hazinelerini koyar. Pes etmez Battal Gazi. Bir gece kızı da alır, hazineleri de. Kızı atının arkasına aldığı gibi Anadolu içlerine doğru kızı kaçırır. O günden sonra geriye bir deyim kalır. Atı alan Üsküdar'ı geçti.

Evet, şahane bir mekan, çok güzel bir çay. Arada bir mola verdik, biraz sonra Üsküdar'a devam edeceğiz ama bugün gördüğümüz bu şirin kafe aslında bir kafe değil. Burası denizden uzak düşmüş bir iskele. Eğer buraya günümüzden bir 60-70 yıl önce gelebilseydik, buraya gemilerin yanaştığını görecektik. Ama gelin görün ki büyüyen İstanbul iskeleyi denizden koparmış ve önünden bir otoyol geçiyor artık. Olsun, en azından çayımızı hala değişmeyen manzaraya karşı içebiliyoruz.

Üsküdar anıtsal külliyelerin yanında daha küçük ölçekli ama birer pırlanta gibi parlayan daha küçük camiler de yer alıyor. İşte onlardan biri hemen arkamda gördüğümüz Rumi Mehmet Paşa Camisi. Rumi Mehmet Paşa Camisi'nin şöyle bir özelliği var. Fetih'ten sonra Üsküdar'da yapılan ilk cami. Ama bunun dışında yine Fetih'ten sonra İstanbul'da yapılan Eyüp Camii, Fatih Camii ve Rumi Mehmet Paşa Camii vardır. Yani fetih sonrası yapılan ilk camiler arasında yer alır. Ama diğerlerine göre bir farkı vardır. 1766'da büyük bir deprem yaşar İstanbul. Ve deprem sonrası bugünkü Eyüp, Fatih gibi camiler yerle yeksan olur ve yeniden inşa edilir. İşte o günden geriye sapasağlam kalan tek cami Rumi Mehmet Paşa Camisi'dir. Ama onun hemen yanında hikayesi olan Mimar Sinan'a ait bir başka cami daha vardır. O da Şemsi Paşa Camisi. Dilerseniz onun hikayesini bahçesinde dinleyelim.

Şemsi Ahmet Paşa Camisi'nin bahçesindeyiz şu anda. Cami arkamda görünüyor. Konumu muhteşem. Denize neredeyse sıfır. İşte iki ay da burada başlıyor zaten. Burayı yaptıran Şemsi Ahmet Paşa bir dönem sadrazamlık yapıyor. Hatta Sokullu'dan sonra 6 ay kadar sadrazamdır. Ama önemli bir görevi daha vardır. Padişahın müsahibidir, yani sohbet arkadaşı. Bu kadar önemli bir şahsiyet doğal olarak Üsküdar'da kendine bir cami yaptırmak ister. Ancak çok titiz bir adamdır ve Mimar Sinan'a şunu söyler. Bana öyle bir cami yap ki bu caminin üstüne kuş konmasın ve pislemesin. Mimar Sinan hesap eder, kitap eder ve kuşların konmayacağı bir caminin yerini tespit eder. İşte camiyi yapacağı yer burasıdır. Çünkü burası kuzey-güney rüzgarlarıyla ve en önemlisi deniz dalgalarının titreşimiyle kuşların konmasına engel teşkil etmektedir. İşte bu nedenle cami burada inşa edilir ve nitekim üstüne pek nadir günler dışında kuşlar konmaz. Aslında Şemsi Ahmet Paşa Camisi'dir ama halk buradan yola çıkarak bu camiye Kuş Konmaz Camii adını yakıştırır ve halk arasında da bu adla anılmaya devam eder.

Evet, artık Üsküdar merkezdeyiz ve Üsküdar'ı gezmeye başlayacağız. Ancak öncelikle şunu söylemek gerekiyor ki Üsküdar'ın pek çok ismi olmuş tarih boyunca. Bunlardan bir tanesi Krisopolis, yani Altınşehir. Pek çok rivayet var. Bir tanesi şudur ki Bizans hazineleri burada saklanıyormuş. Ama bana göre akla yakın olan şu, akşam saatlerinde güneş Üsküdar'ın tam karşısından batar. Ve doğal olarak burasındaki camlar ve şehir pırıl pırıl altın rengine bürünür. Muhtemelen buradan yola çıkarak buraya Altınşehir demiş olabilirler. Bir başka söylence ise Skudari kelimesinden. Yani Perslerin ulaklarının, habercilerinin ismi olan Skutari kelimesinden türedi. Skutari zaten zamanla Üsküdar ismine dönüşmüş. Üsküdar'ın temel özelliklerinden biri şehrin doğuya açılan kapısı olması. İşte Surre alayları Arameyn'e, yani Mekke ve Medine'ye buradan yola çıkardı. Yine aynı şekilde İran'a, Ermenistan'a giden kervanlar buradan yola çıkar ve menzillerine ulaşırlardı.

Evet, Üsküdar tarih boyunca doğuya açılan kapı oldu demiştik. Bu nedenle de bölgede pek çok anıtsal külliye inşa edilmiş. Çünkü bir zamanlar tıpkı bugün olduğu gibi yine burası kalabalıktı. Çok insan vardı ve kozmopolitti. Hal böyle olunca da işte bu doğuya açılan kapıya Valide Sultanlar anıtsal yapılar inşa ettirmiş, anıtsal külliyeler yapmışlar. Üsküdar bir kadınlar semtidir, sultanlar semtidir. Kösem Sultan, Nurbanu Sultan, Mirmah Sultan ve hemen arkamda gördüğünüz Gülnüş Emetullah Sultan'ın yaptırdığı camilerle donatılmıştır. Gülnüş Emetullah çok sıra dışı bir kadındır. Aslında Girit'te doğmuş, Venedikli bir ailenin kızıdır. Ama köle olarak Osmanlı'ya getirilir ve 4. Mehmet'le evlenir. Ardından 3. Ahmet'in annesi olur. Dönem Lale Devri'dir. İşte o dönemde bu külliyeyi inşa ettirir ve bu külliyede de Lale Devri'nin bütün izlerini görürüz. Şimdi dilerseniz bu sıra dışı kadının türbesine doğru bir gidelim.

Gülnüş Emetullah Sultan çok hayırsever bir kadındı ve bu anlamda da pek çok eser yaptırdı. Mekke'den İstanbul'a kadar. İşte onlardan biri içinde bulunduğumuz Yeni Valide Camisi. O kadar hayırseverdi ki sadece insanları değil, kuşları da düşündü. Ve işte bu cami İstanbul'daki camiler içinde kuş evlerinin en güzel ve bol olduğu camidir. Sadece bu mu? Ayrıca avlusunda yine kuşların su içebileceği sulaklar da eklenmiş mimariye. Arkamda Gülnüş Emetullah Sultan'ın türbesi var. Bu türbenin çok önemli bir özelliği var. Genellikle türbeler kapalı olur ama bunun üstü açıktır. Aslında bu 2. Murat'ın, Fatih'in babası 2. Murat'ın vasiyetidir. O da ölmeden önce vasiyetinde şunu söylemiştir. Merkademin üstünü açık bırakın ki nur ile rahmet yağsın. Ve doğal olarak üstü açık bir mezar yapılmıştır ona Bursa'da. Ancak sonraki dönemlerde tabii ki üstü kapatılmıştır. İşte buna uygun olarak Gülnüş Emetullah Sultan'la belki de hayvanlar kadar doğayı da sevdiği için üstü açık bir türbe yaptırmış kendisine ve buraya defnolunmuş. Şimdi artık yolculuğumuz biraz daha Üsküdar'ın içlerine doğru devam edecek ve bir sonraki durağımız Aziz Mahmut Üdayi'nin dergahı olacak.

Dergaha ulaşmak öyle kolay değil. Çile çekmek gerekir. Onun için de Aziz Mahmut Hüdayi'nin dergahına giderken oldukça dik bir yokuştan çıkıyoruz.

Aziz Mahmut Fidai dergahındayız, Üsküdar'dayız. Aziz Mahmut Fidai Bursa'da Üftadi Hazretlerinden el alıp daha sonra da buraya gelir. Onun yanında yetişmiştir. Oysa bir kadıdır kendisi. Ancak nefsini köreltmek için Üftadi Hazretleri ona ciğer sattırır. Sırağa geçirdiği ciğerleri mahallelerde dolaşarak satar. İşte bu nefsi açığa çekmek için yapılır. Çünkü tasavvufun genel anlamda sebeplerinden biri ya da sonuçlarından biri diyeyim, nefsi aşağı çekmek, ruhu yükseltmek, bedeni daha da aşağılara çekmektir. Onun için ilk sınavını orada verir. Bu sınavdan başarıyla geçer, onun yanında yetişir ve daha sonra İstanbul'a gelir. Burada dergahını kurar, 8 padişah dönemi görür ama en çok Sultanahmet'le emhal olur. Hatta Sultanahmet Camisi'nin açılışını o yapar. Açılışa giderken çok fırtınalı bir hava vardır ve karşıya kayıkla geçmek mümkün değildir. Ancak yola çıkmak ister çünkü önemli bir caminin açılışı vardır. Ve ekibiyle, adamlarıyla birlikte kayığa biner. Hava fırtınalı olmasına rağmen öyle bir yol açılır ki o bölümde, yolun, denizin o bölümünde fırtına durur. Durgun bir su vardır ve karşıya kadar gayet sakin vaziyette giderler. İşte o günden sonra o yola Hüdayi yolu adı verilir. Ve dualarının başında da insanların denizde boğulmamasını ister. Aziz Mahmut Hüdayi ile Sultanahmet arasında çok özel bir emhal olma durumu vardır. Büyük saygı duyar Sultanahmet Aziz Mahmut Hüdayi'ye. Hatta yaptırdığı o büyük caminin açılışını ona yaptırır ve ilk hutbeyi de ona okutur. Bu kadar önemlidir onun için Aziz Mahmut Hüdayi. Ancak bir gün şöyle bir olay yaşanır. Aziz Mahmut Hüdayi abdest almaktadır. O sırada Sultanahmet ibriğini, annesi de avluyu tutmaktadır. Annesinin aklından şöyle bir şey geçer Sultanahmet'in annesinin aklından. Keşke Şeyh Efendimiz bize bir keramet gösterse. Bu aklından geçen düşünceyi Aziz Mahmut Hüdayi anlamıştır ve şu cevabı verir. Şu anda padişah ibriğimi, annesi de avlumu tutuyor. Bundan büyük keramet mi olur?

Evliya Çelebi, Aziz Mahmut Hüdayi'nin 170 bin müridi olduğundan bahseder. Gerçekten de özellikle 16. yüzyılda Aziz Mahmut Hüdayi İstanbul'un en sevilen simalarından, şeyhlerinden biridir. Biz de şimdi onun dergahından ayrılıyoruz ama ayrılırken onun duasıyla yola çıkmakta fayda var. Aziz Mahmut Hüdayi'nin ünlü duası şöyle başlar. İnsanlar denizde boğulmasınlar, hayır ömürlerinde fakirlik görmesinler ve imanlarını temizlemeden gitmesinler der.

Şu anda Üsküdar 7 Güzel Adam Kütüphanesi'ndeyiz. Bugün her ne kadar kütüphane olarak kullanılıyor olsa da aslında burası bir mahkeme binası. Üst katı mahkemelerin görüldüğü yer iken şu anda içinde bulunduğum yer zindan olarak kullanılmış. Ancak burası çok önemli bir olaya da şahitlik etmiş.

İçinde bulunduğumuz bina Üsküdar Mahkemesi. Kadılık, kadılık merkezi. İşte İstanbul alındıktan sonra 3 kadılık bölgesine bölünüyor. Tabii bunların asıl merkezi Nefs-i İstanbul denen Suriçi. Onun haricinde 3 yerde kadılık merkezi var. Eyüp, Galata ve Üsküdar. Bunlara Biladi Selase deniyor. Yani 3 belde. Şu anda biz de işte o geçmişteki kadılık binasının içindeyiz. Burası hem bölgenin yönetiminden sorumlu hem de mahkemelerin görüldüğü yer. Ancak buranın diğerlerine göre bir özelliği var. Burada Cihan Padişahı Fatih Sultan Mehmet yargılanmış. Çok ilginç bir yargılanma hikayesi var. Kent alındıktan sonra Fatih Sultan Mehmet Fatih Külliyesini yaptırmak ister. Ve cami içinde upuzun sütunlar verir Mimar Atik Sinan'a. Der ki kubbeyi bu uzunlukta, bu yükseklikte yapacaksın. Ancak o güne kadar Osmanlı mimarları o yükseklikte bir kubbe yapamamıştır, yapmamıştır. Henüz o döneme gelinmemiştir. Onun için de pek dayanıklı olmayacağını düşündüğü için Atik Sinan sütunları kestirir ve camiyi böyle inşa eder. Cami açıldıktan sonra Fatih Sultan Mehmet bu halini görür caminin ve çok kızar. Neden sütunları kestin, neden istediğim yükseklikte yapmadım diye. Mimar açıklamaya çalışır ama iş işten geçmiştir. Fatih Sultan Mehmet çok kızar ve ceza olarak Mimar Atik Sinan'ın kollarını kestirir. Atik Sinan bunun karşısında bir hamle yapar. Hem de hiç beklenmedik bir hamle. Fatih Sultan Mehmet'i mahkemeye verir.

Yargılama işte bu salonda olur ve mahkemenin başında Hızır Bey vardır. Kendisi Nasrettin Hoca'nın soyundan gelmektedir ve aynı zamanda İstanbul'un ilk valisi ve kadısıdır. Karşısına geçer Fatih Sultan Mehmet ve Atik Sinan. Yargılama başlar. Yargılamanın sonunda Hızır Bey

Fatih'i suçlu bulur. Ve kıssasa kısas işler. Yani o onun kollarını kesmiştir, ceza olarak da Fatih'in kolları kesilecektir. Ancak Atik Sinan araya girer ve padişahın affını ister. Bunun karşılığında ise Fatih Sultan Mehmet ömrünün sonuna kadar yetecek bir miktar para öder ona. Aldığı parayla ise ne yapar biliyor musunuz Atik Sinan? Bugün hala Fatih semtinde olan Kumrulu Mescidi yaptırır. İşte bu hikaye ne kadar gerçektir, ne kadar değildir bilemiyoruz. Ama verdiği mesaj çok bellidir. Bu hikaye bize Osmanlı'nın yüksek adalet sistemini ve durumunu anlatmaktadır.

0: Üsküdar denince ilk akla gelen Mirimah Sultan Camisi külliyesi olur. Nedeni ise yaptıran kadar yapanın öneminden kaynaklanır. Burayı Mimar Sinan inşa etmiştir. Mirimah Sultan siparişi verir ve Üsküdar'ın en güzel yerine bu cami inşa edilir. Ortaya işte bu gördüğünüz muhteşem cami çıkar. Ama her şeye rağmen o ışık meselesi biraz eksiktir. Cami biraz karanlık olmuştur. İşte bu nedenle ikinci cami sipariş edilir. Edirne Kapı'daki Mirimah Camisi ışıktan yazılmış bir şiir gibidir. Orası da, burası da hem Sinan'ın hem Mirimah'ın gücünü, kudretini gösteren yapılardır. Mirimah şöyle bir şey istemiş olabilir. Doğudan ya da batılan, kim nereden gelip de İstanbul'a giriş yaparsa ilk benim camimi görsün. Bu da Mirimah'ın aslında o dönemdeki gücünü, kudretini yansıtması bakımından önemlidir. Neden doğudan ve batıdan? Çünkü Üsküdar İstanbul'un doğuya açılan kapısıdır. Doğudan gelen herkes önce buraya gelir. Edirne Kapı ise batıya açılan kapıdır. Batıdan gelenler gerçekten de önce Mirimah'ın camisini görürler. Neden güçlü ve kudretli bir kadındır? Çünkü Kanuni Sultan Süleyman'ın kızıdır. Aynı zamanda Rüstem Paşa gibi bir sadrazamın eşidir. Kanuni vefat ettikten sonra bile iktidarda hala söz sahibi olma gibi bir gücü vardır. İkinci Selim'e 50 bin altın, yani Kanuni'den sonra padişah olan ikinci Selim'e 50 bin altın borç verecek kadar da güçlü ve zengin bir kadındır. Ve pek çok hayır işi yapar, pek çok mekan inşa ettirir. Ama bugün Üsküdar denince, İstanbul denince ilk olarak işte Edirne Kapı'daki ve Üsküdar'daki camileri akla gelir. Her iki caminin de tek minaresi vardır aslında. Ancak bugün Edirne Kapı hala yoluna tek minare olarak devam ediyor. Burada sonraki dönemlerde ikinci bir minare ekleniyor. Sebebi de mahya aşkı. Üsküdarlılar mahya isterler. Henüz diğer camiler yoktur ve semtlerine, camilerine Ramazan aylarında karşılıklı iki minare olmadığı için yazı koyamamaktadırlar. Ve bu talepleri karşılanır, sonraki dönemlerde ikinci bir minare eklenerek mahya asılabilecek duruma gelir cami.
1: Huzurlu olmak için böyle bir dükkanda mı çalışmak lazım?
2: Sır dükkanda değil, saatlerin içindedir.
1: İnsanlara saatleri anlatmak istermiş. İnsanlar da o zaman kederlerinden kurtulacak, hikayelerini anlatabileceklermiş. Nereye gitti?
3: Kırklara karıştı.
1: Baban öldü, eve gel.
4: Sen de artık burada kalırsın. Yapılacak çok iş var.
5: Babam buraya gelmemi istemezdi.
2: Yüzümüzde kaybolan anlamı ancak hatırlayarak buluruz. Kayıp güzel zamanları bularak.
4: Bir gün İstanbul'a gider, okulunu bitirir, avukat olursun. Ama madem ki kalıyorsun, abine yardımcı olacaksın.
6: İnan bana, aradığın o hayal değilim ben. Hiç değilim.
7: Gizli Yüz bugün 16.15'te TV4'te.
8: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette, erkek için en iyisi.
9: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen lifter serisi.
10: En iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B IO şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sende şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda. Şampiyonların tercihi Oral-B.
9: L'Oréal Paris Elsev'den Big Hair'de yenileyici hacim spreyi. 3 saniyede hacimli görünen saçlar. Hemen keşfet.
11: Bu var ya bu.
12: Blok dersten çıkıyor.
11: Atıştırmalık?
12: Yok, ben doymalık takılıyorum.
11: Bir şey diyeyim mi?
13: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
11: Abi bu adam ne yiyor ya?
14: Onun sırrı Nagarı.
3: İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
14: Siparişiniz
15: ve Pepsi'niz.
16: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
17: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen...

0: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
1: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
2: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
0: Rivayetleri.
1: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
0: Söylenceleri.
1: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
0: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
1: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
0: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
3: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da Leistik yeni paketlerinde.

0: İş sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan ise Kısa Film Festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.
1: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
2: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz. Yaşanacaksa
3: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
4: Yaşanacaksa yaşanacak. Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
5: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pots. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pots, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pots. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
6: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
7: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
8: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisidir? Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
7: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
8: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
7: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
8: Ceviz de buna çok yakışır bence.
7: Evet, ceviz çok yakışır eminim.
8: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
6: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
9: Parafın yıldız kadrosu. Paraf üstü. Küsüratları avantaja çevirin. Hafta sonu restoran indirimi. Restoran keyfinizin forvetidir. Paraf günüm. Avantaj basını tam zamanında verin.
10: Paraf, paraf dünyası. Güzellikler dünyası.
11: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar. Yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
12: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
1: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
2: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
13: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
14: Abi, ne yapıyoruz şu an?
15: Kuryeleri takip ediyoruz, yemeklerin tepsisini bırakmıyoruz.
16: Bu da hala peşimde.
17: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
8: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
6: Her adımda yeni bir mekan.
8: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
6: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
8: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
6: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
8: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumbanın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
6: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi. 15 Temmuz'un öğrettikleri. Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı, Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni magnum.com.tr ya da

0: yaşanacak.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksın.

0: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin. Yaşanacaksa
3: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimle, hacim bir, kepek sıfır.
5: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.

0: günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atıştığı.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Katı katı, bambaşka tadı. Her katı katı, Volcano.
2: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
3: Oral B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
4: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç.

Oksijen. 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.

25 yıldır hep seninle. Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.

Evet, son yıllarda anlatılan bir hikaye vardır. Bir aşk hikayesi. Mimar Sinan'la Mirmah'ın aşkı. Hikayeye göre birbirlerine o kadar aşıklarmış ki Mirmah için yapılan camileri kentin çok özel yerlerine konumlandırmış. Edirne Kapı ve Üsküdar. Ve rivayete göre her yıl 21 Mart'ta Üsküdar'daki Mirmah Camisi'nin minareleri arasından güneş doğarken diğer taraftan Edirne Kapı'da ay batmaktaymış. Bunun sebebi ise Mirmah'ın ismi. Yani ay ve güneş. Mirmah. İşte bu isme gönderme olsun diye Mimar Sinan bu iki camiyi bu şekilde inşa etmiş derler. Ve bu hikayede insanlar çok severler. Oysa gerçek böyle değildir. Gerçek bir romandan, bir kitaptan türemiştir. 1972 yılında bir kitap yazılıyor. Arthur Stratton diye bir adam, Amerikalı. Biraz şaibeli bir adam. Ambulans şoförlüğü yapmış, Robert Kolej'de dersler vermiş, bir dönem CIA'de çalışmış. Ve 1972'de yazdığı Sinan adlı eserinde direkt olmasa da dolaylı olarak Mirmah ile Sinan'ın aşkından bahseder. Sonrasında bu alır yürür. Tiyatro oyunlarına, kitaplara konu olur. Hatta 2011 yılında bunun böyle olmadığını kanıtlamak için bir de kitap yazılır. İş bu kadar ileriye götürülür. Ve bugün hala insanlar bu hikayeyi dinlemekten büyük keyif alıyorlar. Oysa Mimar Sinan'ın Mirmah'la yalnız kalması ya da ona böyle bir aşk duymasının imkanı yoktur. Ama insanlar aşk hikayesi dinlemeyi sevdikleri için de bu hikaye çok rağbet görüyor. Evet, Üsküdar bölümümüzün sonuna geldik. Bir başka kültür rotasında görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.

0: Herkese merhaba, ben Tuğçe Kurt. Mutfağıma hoş geldiniz efendim. Umarım keyifleriniz yerindedir. Tuğçe'nin mutfağını izleyin, keyfiniz daha da yerine gelsin. Evet, bugün mutfağıma kim geliyor? Güzeller güzeli Beyhan geliyor. Daha önce zaten gelmişti biliyorsunuz ki. Bugün yine Tuğçe'nin mutfağını ziyaret ediyor efendim. Ne yapacağız güzel Beyhan'la birlikte? Hemen şöyle gelmeden özetleyeyim. İlk olarak tavada pizza yapıyoruz. Pizzayı kim sevmez diyorum. Özellikle çocuklarımız için pratik. Tavada, tencerede pizza yapacağız. Sonra ne yapıyoruz? Doyuran pasta yapıyoruz. Kakaolu bir kekimiz var önümde. Devamını Beyhan anlatsın zaten. Son olarak da kadayıflı şinitzel yapıyoruz ve bugünü tamamlıyoruz. O zaman Beyhan'ı mutfağıma davet ediyorum. Hoş geldin güzel Beyhan. Her zamanki gibi yine...
1: Çok hoşsun. Nasılsın?
0: Teşekkür ederim. Sen de öyle. Çok yakışmış maviler.
1: Teşekkür ediyorum. Sana da siyahlar.
0: Teşekkür ederim. Evet, biraz böyle. Evet, böyle şey olduk. Sarışın, esmer. Böyle yan yana güzel bir bence kontrast oldu. Aynen. İyi misin Beyhancığım?
1: İyiyim çok şükür. Senin sorma. Sen nasılsın?
0: İyiyim ben de. Her şey yolunda. Güzel. Neler yaptın görüşmeyeli?
1: Yoğun, aynı tempo, bıraktığın gibi devam.
0: Devam ediyor.
1: Koşturmaca hayatı
0: bol,
1: aynen.
0: Bol,
1: aynen, onlara devam ediyoruz. Şimdi de sana geldik, güzel şeyler yapalım.
0: İyi ki geldin, güzel şeyler yapacağız. İlk olarak pizzamızı yapıyoruz.
1: Pizza yapacağız.
0: O zaman seni hemen böyle alıyorum. Ben de seyircilerimize tavada pizzanın malzeme listesini veriyorum efendim. Malzemelerimiz burada, ekrana geliyor. Ben de sayıyorum sizlere, bakalım içinde neler varmış. 1 adet yumurta, yarım çay bardağı yoğurt, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 çay kaşığı tuzumuz var. 1 paket kabartma tozu, 2 su bardağı un, sucuk, biber, beyaz peynir, domates ve mısırımız var. Son olarak da kaşar peyniri, domates sosu, kekik, karabiber ve tuz.
1: Evet.
0: Evet, ne yapıyoruz?
1: Şimdi hemen hamurunu yoğuralım. Ondan sonra zaten iç malzemesi kolay.
0: Kolay, evet.
1: Damak zevkimize göre. Ben bir... Bıçak alayım, hatta sana vereyim mi biberi?
0: Tabii ki, orada
1: ben doğrayacaktım. Sana
0: ki
1: vereyim.
0: Sana da kaşık mı lazım? Ne lazım?
1: Yo, ben normal elimle.
0: Hiçbir şey gerek yok. Aynen. Tamam. Böyle şey halka halka doğruyorum,
1: evet.
0: Biberi değil mi?
1: Hı-hı.
0: Tamamdır. Evet, şöyle. Biberler bende efendim.
1: Yumurtamı kırıyorum.
0: Bir yumurtamı aynen kullanıyoruz sadece.
1: Yoğurdum var, yoğurdumu ekliyorum. Bir de sıvı yağ isteyeceğim senden.
0: Hemen vereyim güzelim. Sıvı yağımız da burada.
1: Evet, şöyle 2 yemek kaşığı kadar böyle.
0: Hamurun da 2 yemek kaşığı kadar
1: şöyle
0: da sıvı yağ olacak.
1: Dökeyim.
0: Yumurtamızı koyduk, yoğurdumuzu koyduk. 2 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ koyduk
1: böyle
0: efendim.
1: Böyle lezzet versin diye böyle bir yemek kaşığı da.
0: Tereyağı girecek devreye. Hamurun da tereyağlı bir hamur.
1: Evet.
0: Yani normal bir pizza hamuru mu bu?
1: Değil.
0: Değil.
1: Yani, aynen, bu daha farklı. Pizza hamuru biraz daha böyle mayalı tarzında.
0: Olur, evet. Hı-hı.
1: Bu biraz daha farklı.
0: Evet, maya yok mesela,
1: yok.
0: Görmüyorum.
1: Kabartma tozu, bir çay kaşığı kullanıyorum.
0: Çay kaşığı.
1: Yok, atarım şöyle.
0: Tamam. Çay kaşığı getirebilirim istersen,
1: yok,
0: sana.
1: Yok, yeterli. Evet. Tuzumuz yok.
0: Hemen
1: tuzumuzu
0: getiriyorum.
1: Da alırsam benimki bitiyor.
0: Bitmiş olacak, evet.
1: Şöyle. Şöyle malzemelerimi bir karıştırıyorum hepsi birbirinin içine girsin diye. Ondan sonra
0: ununu da ilave etmeye başlayacaksın.
1: Aynen, hani her zaman ölçülü olarak veriyorum ama işte bu yumurtanın büyüklüğünden de kaşığımızda işte koyarken bardağımızın ölçüsünden de
0: hepsi
1: değişebiliyor.
0: Doğru,
1: o yüzden haklısın. Yine hani ölçülü koymakta fayda var. Şöyle.
0: Hamurun sen kıvamını seyircilerimizle paylaşırsın, göstereceğiz de zaten. Onlar ayarlamasını yaparlar.
1: Aynen. Şöyle
0: tuz biberlerimiz hazır
1: da
0: efendim.
1: Teşekkürler.
0: Ben şu içindeki çekirdekleri de çıkarayım.
1: Şöyle ele
0: sana
1: yapışmaz böyle
0: getireyim.
1: Bir hamur olacak.
0: Evet. Ele yapışmaz bir hamur olacakmış efendim, bilginize. Tenceremizi yağlayacak mıyız peki?
1: Hafiften bir yağlayacağız.
0: Tereyağıyla mı yağlayacağız?
1: Yok, tereyağıyla değil, normal sıvı yağıyla.
0: Sıvı yağıyla.
1: Şöyle.
0: Ben seni galiba bunu sosyal medyanda gördüm, hatırlıyorum.
1: Evet, var.
0: Evet,
1: paylaşmıştım.
0: Var, var, var.
1: Evet.
0: Çünkü tavada pizza, çünkü pizza keyifli
1: bir
0: şey.
1: Tam böyle öğrenci işi. İşte
0: tam
1: öğrencilerimizin
0: öğrenci
1: evinde böyle hani fırın mırın ihtiyacı böyle bizdeki gibi hani olmayabiliyor. Tam böyle tencerede, ocakta yapabilecekleri
0: pratik
1: bir tarif.
0: Bu arada yani keza ev halkı için de çocukları
1: tabii, tabii,
0: olanlar
1: kesinlikle.
0: İçin. Çünkü pizza genelde dışarıdan sipariş edilen bir yiyecektir değil
1: evet
0: mi? Yanında içeceğiyle birlikte
1: aynen
0: menülerde
1: hafta
0: yaparlar.
1: Sonu özellikle tercih edilen.
0: Tam pazar günü yemeği aslında.
1: Kesinlikle. Kesinlikle.
0: Doğru söylüyorsun.
1: İşte herkes damak zevkine göre iç malzemesinde değişiklik gösterebilir.
0: Yapabilir.
1: Yani biz bunu
0: ben mesela siyah
1: diye
0: zeytin çok severim.
1: Kesinlikle
0: pizzada
1: ben de çok severim. Mantar
0: evet
1: da çok
0: mantar
1: severim.
0: Mantar da güzel olur.
1: Kırmızı biber de çok
0: evet
1: severim.
0: kırmızı biber doğru söylüyorsun. Kapya biber de güzel olur. O zaman ben bir tenceremi yağlayayım mı şöyle?
1: Olur. Hafiften.
0: Sıvı yağla mı yağlayayım?
1: Sıvı yağla. Tamam. Çünkü tereyağı şey yaptıkça, yandıkça, şey ocakta evet, piştikçe yanacaktır. Gerek yok. O yüzden evet, tereyağı içine
0: sıvı
1: koyduk zaten.
0: Sıvı yağ koyduk. Fırçamızın yardımıyla kenarlarını da yağlıyorum ben.
1: Olur.
0: Da biraz yağ fazla koydum.
1: Hamurum da tamam. Hı hı.
0: Hamurumuz sert bir hamur mu oluyor?
1: Şöyle yumuşak. Heh, şöyle göstereyim.
0: Bakmadım, görmedim çünkü tencereyle.
1: Şöyle yumuşak.
0: Bayağı yumuşak bir hamur, mayasız.
1: Evet, evet, çok böyle sert hamurları olmasın ki hani pizzamızda hamuru da sert olmasın.
0: Hı. Evet.
1: Şimdi şurada da ben hemen domates sosunu ayarlayayım. Kekik var. Kekik ekliyorum.
0: Domates sosuna. Hı hı.
1: Karabiber alabilirsem
0: hemen
1: senden.
0: Hemen karabiber veriyorum sana.
1: Şöyle biraz da
0: tuz.
1: Tuz ekliyorum. Buradaki mesela yine damak zevkimize bağlı. İstediğimiz baharatları ekleyebiliriz.
0: Koyabiliriz. Ben mesela biraz acı severim. Biraz
1: aynen, pul biber de olur.
0: Bu evde yaptığımız şişe domatesleri de kesinlikle sos için kullanabilirsiniz bu arada.
1: Onu söyleyecektim evet, ben de. Onu kullanabilirsiniz tabii ki. Yani hazır böyle domates sosları almak yerine kıştan yapılan.
0: Artık herkes yapıyor değil mi? Tabii, dikkat tabii, ediyorlar bu yazdan domates yapmaya.
1: Onu evet, kullanabilirler ki ben onu kullanıyorum.
0: Evet, evde değil mi?
1: Aynen.
0: Evet,
1: şöyle.
0: Sosumuz hazır. Sosumuz domates sosu efendim. İçine istediğimiz baharatları koyduk.
1: Evet.
0: Kekik koyduk. Biz karabiber.
1: Ben tenceremi alayım mı?
0: Tabii ki. Ben tenceremi güzelce yağladım. Bol bol yağladım hatta. Evet, şimdi
1: şöyle güzelce açıyoruz,
0: yayıyoruz,
1: hı hı, elimizle bastırarak.
0: Kapaklı mı pişiriyorsun?
1: Kapaklı, evet. Ha,
0: onu soracaktım. Hı hı.
1: En son piştikten sonra artık üzerine böyle bol miktarda bir kaşar dökeceğiz. Kaşarlar eridikten sonra da servise
0: yemeğe
1: hazır olacak.
0: Yemeğe hazır hale gelecek. Hı hı. Ama efendim tabii bu yapışmaması adına bu yağlama işlemi bence çok önemli.
1: Tabii.
0: Aman orayı atlamamak lazım.
1: Evet,
0: aman
1: yani yağ konusu
0: önemli. Hatta aynen, ben biraz fazla yağlamışım
1: biraz,
0: değil mi?
1: Biraz, hı hı.
0: Olsun, hiç risk almayı sevmiyorum. O yüzden
1: sorun evet, değil o da. Şöyle tencere boyutunda açtım güzelce. Hı hı. Hatta şöyle de yapabilirler isterse. Böyle biraz daha yükselti yapıp şuraya kadar getirip arasına kaşar peyniri döşeyi.
0: Ha, kenarı öyle kenar, şey olur, kapatabilirler.
1: Evet, kapatabilirler o ha, da olabilir.
0: Tam sokak pizzası
1: kesinlikle,
0: usulü. Evet,
1: kesinlikle.
0: Belki içine biraz da sarımsak mesela.
1: Tabii, neden olmasın?
0: Sarımsak kenar. Birden canım çekti. Evet,
1: şimdi
0: domates
1: üzerine
0: sosumuzu,
1: domates sosumuzu güzelce yayıyoruz. Hı hı. Sonra damak zevkine bağlı istediğimiz malzemeler.
0: Evet. Peynir olarak kaşar peynirimiz var ama diğer peynirimiz
1: kaşar peyniri bu üzerine koyacağız.
0: Üzerine. Hı hı.
1: Beyaz peyniri de
0: beyaz
1: içine.
0: Peyniri de hı hı, içine koyuyoruz. Tamam. Evet. Ya o da üzerine de ana peynirimiz hı hı, beyaz evet, peynir. Yani son dokunuşumuz kaşar peyniri olacak.
1: Kesinlikle. İstediğimiz peynir çeşidi kullanabiliriz. Bu hani böyle artan peynirlerimiz vardır ya, onları evet, da değerlendirmiş olabiliriz yani, onları
0: zaten
1: da koyabiliriz.
0: Zaten bence bugünkü tariflerimiz biraz öyle işte.
1: Evet.
0: Pizzada da keza artan peynirler vardır. İstediğiniz gibi bergama tulumuyla da olur yani.
1: Tabii canım,
0: hiç fark
1: neden
0: etmez
1: olmasın
0: bence. Keza bugünkü yaptığımız doyuran pastamız
1: pasta
0: da öyle.
1: Öyle.
0: Evde kakaolu kek yaptınız. Biraz bayatladı.
1: Evet.
0: Yenmedi belki.
1: Kesinlikle.
0: Onları ondan değerlendirebileceğiniz kolay bir tarif doyuran pastada birazdan hı-hı, sizle beraber olacak. Şimdi
1: şöyle sucukları.
0: Sucuk olmadan olmaz
1: yok,
0: pizzada.
1: Yani
0: gerçekten
1: o
0: olmadan
1: ayrı
0: olmaz,
1: bir lezzet veriyor
0: evet,
1: gerçekten. Şöyle hı-hı, çevresine de koyalım.
0: Hadi iki tane de ben koyayım
1: tamam,
0: şöyle. Evet.
1: Biberlerimizi alalım. Hı hı. Böyle
0: siyah zeytin,
1: yeşil zeytin,
0: mantar.
1: Hangisini seviyorsa.
0: Mantarı sotelemeyeceğiz ama değil mi?
1: Yine yok ya, mantar zaten çabuk
0: evet,
1: pişen.
0: Evet, hemencik ölüyor.
1: Aynen, yumuşak bir şey olduğu için hemen pişer.
0: Evet, şöyle serpiştireyim hı-hı, dedim ben de.
1: Tamam.
0: Yeterli
1: ben de
0: mi?
1: Olur.
0: Daha da koyayım mı? Ziyan olmasın, koyayım yani kenarlarına da.
1: Şöyle ben de mısır atayım. Hı-hı.
0: Mısırı da severim pizzada.
1: Ben de. Bir de renk olarak da çok güzel
0: evet,
1: yakışıyor. Tam renkler böyle gökkuşağı gibi. Şimdi şöyle evet, beyaz peynir, domatesimiz varsa domates de ekleyebiliriz.
0: Evet. İsterseniz işte efendim damak lezzetinize bağlı. Şu an o kadar güzel görseli olan bir
1: görüntü. Evet bayağı.
0: Çiğ çiğ.
1: Çıktı şu an ye beni diyor.
0: Hakikaten öyle, çok güzel gözüküyor.
1: Şimdi kapağımızı alalım. Ondan aha, sonra kapağımızı kapatıp kısık ateşte pişirelim.
0: Heh,
1: çok
0: soracağım,
1: yüksek ateşte pişirmeyelim.
0: Hemen altı yanar üstü
1: hemen
0: pişmez
1: evet,
0: çünkü.
1: Evet bu sefer.
0: O zaman biz bunu küçük ocağa alalım.
1: Daha iyi. Evet, garanti
0: çok büyük
1: olsun.
0: Ocağı almayalım.
1: Tamam.
0: Efendim pizzamız bu kadar. Hamurunu hazırladık. Üzerine malzemelerini yıkayayım. Sen ellerini yıka Beyhan'cığım. Malzemelerini serpiştirdik. Kısık ateşte olması gerekiyor. Mümkünse büyük ocağınızı almayın. Orta boy ocak iyidir. Ve kısık ateşte koyduk. Yavaş yavaş pişecek efendim. Sonra da afiyetle yiyeceğiz. Bu arada ufak bir hatırlatma yapalım günün ikinci lezzetine geçmeden önce. Benimle beraber bu güzel mutfakta yemek yapmak isterseniz eğer ki kanalımızın web sitesinden bizlere ulaşabilirsiniz. Bu ufak hatırlatmayı da yaptıktan sonra evet günün ikinci tarifi olan neydi? Doyuran pastanın malzeme listesi burada ekrana geliyor. Ben de sizler için sayıyorum bakalım içinde neler varmış efendim. Doyuran pastamızın 2 paket kakaolu kek, 1 paket krema, 4 paket çikolata, 2 yemek kaşığı kahvaltılık çikolata, fındık, fıstık ve ceviz. Evet. Ne dedik? Evde kek kaldı dedik.
1: Kesinlikle. Evde yaptık kekimiz. İşte hani aradan zaman geçti, yenmedi. Hemen bu şekilde farklı bir tarife çevirebiliriz.
0: Çok sevdiğimiz kekimiz yok. Usuller bunlar.
1: Evet. Aynen. Kekimiz yok illa ki şart. Bunu bisküviyle de yapabiliriz.
0: Bisküviyle de
1: alternatifi
0: olabilir.
1: Bol bir
0: evde
1: pasta.
0: Evde vardır o paket bisküvilerimiz.
1: Tabii.
0: Onlarla da kolaylıkla
1: yani
0: yapabilirsiniz.
1: Yani çeşitli, alternatifi bol. İçine istediğimiz malzemeyi ekleyebiliriz.
0: Evde bulunan
1: ben fındık,
0: malzemeler.
1: Fıstık, ceviz dedim ama şart değil. Üzüm ekleyin, kayısı ekleyin, farklı farklı malzemeler ekleyin.
0: Hiç fark
1: Her
0: etmez.
1: Her şekilde olur.
0: Buyurun efendim kolay bir pasta. Ne yapıyoruz aynen. Şimdi Beyhan'cığım? Ufaladık keklerimizi.
1: Evet şöyle. Ocağın altını yakabilir misin Tuğçe'cim?
0: Tabii
1: bu arada
0: ki.
1: Ben kremayı vereyim sana. İçine eklersen hafif bir şekilde kremamızı sadece ısıtıyoruz. Kaynatmıyoruz.
0: Evet. Ben çok ocağın altında o yüzden açmak istemiyorum. Büyük ocak çünkü. Evet kremamızı hafifçe ısıtıyoruz efendim. Hı hı. Şöyle spatulayla sıyırayım.
1: Evet.
0: Isıtıyoruz.
1: Sadece ısıtıyoruz. Evet bizim hani çikolatamız eriyecek kadar olmasını.
0: Ocaktan alıp sonra çikolatalarını
1: ilave edeceğiz. Ekliyoruz. Ondan sonra içine ekleyeceğiz. Ve kolay çok pratik. Ani misafir geldiği zaman böyle
0: tık,
1: hemen
0: tık tık, tık
1: 5 dakikada
0: evet,
1: yapacağımız.
0: Evet 5 dakikada.
1: Bir tarif gerçekten. Yani ister ben böyle baton şeklinde uzun vereceğim. Sonra onu dilimleyeceğiz. O şekilde yapabilirsiniz.
0: Tamam.
1: İsterseniz böyle farklı top top da yapabilirsiniz yuvarlayıp. Öyle
0: top,
1: de olur.
0: Ha, top top da güzel olur.
1: O şekilde de olur.
0: Sunum için böyle.
1: Sunum için evet.
0: Top, top
1: o şekilde de olur.
0: Olur.
1: Yani hani şey istediğiniz şekilde zevkimize yapabilirsiniz.
0: Bağlı.
1: Kesinlikle.
0: Evet tamamdır. Şimdi biz baton kapta mı yapacağız?
1: Yok streçe saracağız. Yuvarlak bir form vereceğim ben. Sonra dilimleyeceğiz.
0: O zaman şöyle.
1: Tamam. Onu
0: ben bir anda bak pişmiyor ki. Pişiyor gibi yakma.
1: Yok.
0: Buna koyacağız.
1: Son
0: streçe saracaksın.
1: Aynen.
0: Evet.
1: Son sunumunda da onu değerlendireceğiz.
0: Mozaik pasta gibi bu. Evet.
1: Evet.
0: Şimdi ısınıyor kremamız.
1: Yani ben şöyle şunları
0: Birazcık
1: da ekleyeyim.
0: Daha vakti var.
1: Hı hı.
0: Ha, kekin ufaladığımız kekin içerisine
1: İçine bunları ekliyoruz
0: koyuyorsun.
1: Lezzet katsın diye.
0: Ay ceviz de girecek.
1: Tabii.
0: Antep fıstığı, fındık ve ceviz
1: evet.
0: kullanıyoruz
1: Evimizde
0: biz.
1: Hangi malzemelerimiz varsa yine böyle illa şu olması gerekli değil. Hangisini seviyorsak damak zevkimize bağlı olarak evet.
0: yapabiliriz. Hı hı. Bu arada pizzanın altını kontrol edeyim de yavaş yavaş aman
1: tamam,
0: diyeyim.
1: Onu kısa alalım. En
0: evet
1: kısa.
0: En kısıkta.
1: O da bak, oldu,
0: oldu
1: onu da alalım.
0: Hemen alalım.
1: Hı. Şöyle. Şöyle 80 gram aşağı yukarı olur.
0: Çikolata.
1: Alayım
0: Sana
1: mı?
0: Spatulayı vereyim. Hı hı.
1: Sütlü, bitter burada istediğimizi kullanabiliriz yine.
0: Evet, bitter kullanmakta ama her zaman fayda
1: Tabii
0: var.
1: Ki.
0: Sağlık açısından da öyle. Hı-hı. Biz galiba bugün sütlü kullanıyoruz ama. Gerçi ben
1: Olur.
0: bu arada sütlüyü daha çok seviyorum.
1: Ya ben de bitter'e göre sütlüyü
0: Tatlı
1: daha çok seviyorum.
0: Için.
1: Şöyle.
0: Ama inanmazsın çikolatalı pasta sevmem ben biliyor musun?
1: Ya.
0: Evet,
1: Ay
0: evet.
1: ben de
0: bana
1: aslında...
0: sorarlar mesela işte doğum günümde falan ablam pasta alacaksa eğer ki Tuğçe neli alayım der. Ben hemen böyle meyveli. Evet.
1: Daha çok bende çikolata ve mayhoş böyle böğürtlenli tarzı.
0: Hmm.
1: Onu daha çok
0: Orman
1: böyle şey.
0: Meyveli.
1: Evet. O daha çok böyle hoşuma
0: ben
1: gidiyor.
0: Ben de muzlu pasta, çilekli pasta, güzel bir pastacı kreması benim için kafi
1: Kesin.
0: Pastada. Evet bak
1: o
0: hemen tık
1: güzel.
0: Eridi çikolatamız.
1: Evet çikolatamız hemen eriyor zaten.
0: Şimdi içine
1: Erimesiydi.
0: Normal çikolata koydum bir de kahvaltılık sürülebilir çikolatadan
1: Dediğim gibi,
0: da
1: Dediğim gibi bu da
0: koydum.
1: Damak zevkine bağlı isterseniz
0: evet.
1: tercih edebilirsiniz.
0: Ay bu kahvaltılık çikolatayı da kimse
1: Ya farklı
0: Özellikle
1: lezzet veriyor.
0: İrem, maşallah ekmeğin üstüne böyle kaşık kaşık sürüyor yiyor yani.
1: Evet şöyle güzelce eriteyim ondan sonra içine döküyoruz.
0: Dökeceksin.
1: Güzelce karıştırıyoruz.
0: Bu kadar.
1: Bu kadar bitti.
0: Daha ne olabilir yani?
1: ya
0: Daha pratik
1: çok
0: ne
1: pratik.
0: Olabilir? Evet.
1: Şöyle sonra kremamız iyice karışsın.
2: Ay top top mu yapsak ya?
1: Olur, sen bilirsin.
0: Vallahi top top yapalım.
1: Tamam.
0: Evet, hem böyle beraber benim de elim girmiş olur işte. Beraberce
1: tamam,
0: hallederiz.
1: Tamam, olur, hiç sorun değil.
0: Evet.
1: Şöyle, şimdi ben sana bir soru soracağım. Hı. Şu dökülüş anıyla mutlu oluyor musun sen çikolatanın? Ben yani, genelde hep soruyorum çünkü Instagram'da.
0: Fondü geliyor böyle.
1: Kesinlikle.
0: Aklımda böyle çilekler canlanıyor.
1: Evet,
0: benim
1: muz,
0: batırıp
1: çilek,
0: batırıp yemek. Evet, gerçekten.
1: Ya çok başka bir şey yani şu çikolatanın.
0: Böyle bir alışveriş merkezlerinde böyle çikolatacılar oluyor. Böyle
1: evet, şelale.
0: Ay şelale, insanın siniri bozuluyor ya gerçekten yani.
1: O zaman
0: evet.
1: Hadi hep birlikte mutlu olalım.
0: Ah. Donacak efendim, dur
1: evet,
0: ben spatulayla.
1: Evet, şöyle sıyırırsam.
0: Spatula da silikon ne kadar önemli bir icat ya.
1: Kesinlikle her şeyi böyle şey yani sıyırıp alıyor.
0: İsrafa karşı.
1: Karşı ama işte önceden kekin dibini böyle yerdik. Onu evet. Böyle şey yapıyor.
0: Evet. Şimdi yönetmenim şey diyor, ben yağlı kağıdı çıkaranlara da çok teşekkür ediyorum.
1: Yağlı
0: da,
1: kağıt, evet.
0: Yağlı çok... kağıt mı, silikon mu diyor, yok yağlı kağıt. Yağlı
1: kağıt da çok böyle hayat
0: şey
1: kurtarıyor.
0: O kadınların gerçekten mutfaktaki
1: evet,
0: en büyük yardımcısı tepsiler için.
1: Tepsiler için
0: evet.
1: Çok iyi oluyor gerçekten.
0: Vallahi sıyırdık.
1: Tamam, çok güzel.
0: Daha ne kadar sıyırabilirim?
1: Yeter. Heh,
0: bilmiyorum. Yeterli. Al Beyhancığım.
1: Şimdi bunu böyle güzelce böyle her yerine temas
0: İyice
1: edecek. Evet, eşit şekilde dağılacak. Güzelce karıştırıyoruz. Aha. Ondan sonra bunu bir dolaba koyacağız. Biraz donması gerekiyor. O arada biz diğer tariflerimizi yaparken
0: o da donar zaten.
1: Evet.
0: Ben şimdi eldiven getireceğim bize.
1: Olur.
0: Çünkü normalde eldiven kullanmayı sevmeyiz efendim ama şimdi ellerimiz bayağı bulaşacak.
1: Çikolata evet
0: daha,
1: burada.
0: Daha güzel bir görüntü olsun diye eldivenleri getirdim. Zaten yeterince elimizin lezzeti geçmişti. Şu an sadece son aşamasını yapacağız. Şekil vereceğiz.
1: Diğer şeklimiz için de streç filmi serelim. Bunu koyalım güzelce harcını içine koyalım. Streç filmle birlikte.
0: İyice sıkıca saralım, şekil verelim.
1: Aynen yuvarlak böyle silindir bizim, şeklinde bir form verelim.
0: Annemle ikimizin çok kolay bir mozaik pasta tarifi var. Hatta 100. bölümde yapmıştım belki hatırlar seyircilerimiz. O da öyle mozaik pasta ama tahinli pekmez ve bisküvili bir mozaik pasta. Onun da sistemi dolapta dondurma.
1: Ama, evet yani.
0: Evet, öyle bu... O yüzden biz de streç filme sarıp senin gibi evet
1: tabii
0: böyle
1: ki,
0: bir
1: şekil
0: veriyoruz.
1: Tabii ki şekil verip ya da piramit şekli de verebiliriz.
0: Ya da.
1: O da olabilir.
0: Ama biz bugün böyle toplar yapalım.
1: Tamam,
0: biraz
1: daha
0: da belki çıktıktan sonra üzerine şey yaparız. Hindistan cevizi ve çikolata.
1: Eritip dökebiliriz.
0: Şimdi de benmari usulü çikolata da eritip dökeceğiz değil mi?
1: Aynen.
0: Artık o son işlemimiz
1: şimdi,
0: efendim.
1: Şimdi bu da tamam. Bunu artık dolaba gönderebiliriz.
0: Ama şekil vereceğiz ilk önce değil
1: Yok,
0: mi?
1: Yok, bu şekilde göndereceğiz.
0: Ha, tabii. Top top yapmayacak
1: top,
0: mıyız?
1: Top top çıktıktan sonra. Şimdi çok cıvık olduğu için.
0: Donmaz mı diyorsun?
1: Donması gerekiyor. Normalde de aynı mantıkla yapacaktık eğer benim dediğim gibi silindir yapsaydık.
0: Bu şekilde gönderiyoruz.
1: Bu şekilde
0: yani.
1: Gönderiyoruz.
0: Aa,
1: evet.
0: Tamam, ben hemen
1: çünkü çok cıvık
0: vereceğim.
1: Olduğu için hani şey olmaz. Şekil almaz hem.
0: Tamam.
1: Evet, donduğu zaman daha güzel şekil alacak. Hı-hı. Bu da bizim işimizi kolaylaştıracak.
0: O zaman sen
1: bak ben
0: şu ışığı yanan kameraya. Evet. 3'e. Keki tamam. Bir kez daha anlat. Ben de o
1: baştan
0: sırada,
1: sonra.
0: Baştan sonra belki kaçıranlar olmuştu.
1: Tamam.
0: Çok pratik zaten, kolay bile dedi. Ben bile anlatırım yani. Şimdi öğrendim, anlatırım. Sen anlat, ben buzdolabına gönderiyorum
1: tamam.
0: Beyhancığım.
1: 2 paket kakaolu kekimiz var. Bunu güzel bir şekilde ufaladıktan sonra içine 1 paket krema ve 1 paket de sütlü ya da bitter çikolata. Hangisini tercih ederseniz. Krema ve çikolatayı güzelce karıştırıyoruz. Kekimizin içine döküyoruz. Damak zevkine bağlı fındık, fıstık, antep fıstığı hangisini istersek ekliyoruz. Bunları güzelce bir yediriyoruz. Birbirine karışmasını sağlıyoruz. Ondan sonra doğru buzdolabına. Buzdolabında bekliyor. Kıvam aldıktan sonra istersek top top şekil veriyoruz, istersek de baton şeklini veriyoruz. Bu kadar.
0: Bravo, vallahi iyi anlattın yani.
1: Teşekkür ederim.
0: Bazen çünkü konuklarım ister istemez, siz yani sunucu değilsiniz.
1: Tabii ki.
0: Yemek konusunda uzmansınız. Bazen rica ediyorum, böyle çekiniyorlar maşallah.
1: Teşekkür
0: yani.
1: Ederim.
0: Maşallah, gayet güzel oldu efendim.
1: Bunu
0: şimdi
1: alalım.
0: Biz buzdolabına gönderdik
1: evet.
0: Kekimizi. Çıkacak, çıktıktan sonra şekillerini vereceğiz.
1: Yiyeceğiz.
0: Sonra benmari usulü
1: çikolatamızı
0: eriteceğiz. Bir süsleyeceğiz sunum
1: Bitti.
0: İçin.
1: Bitti, o da.
0: Bitti, pizzamıza bir bakmak
1: çıtır çıtır ses geliyor çünkü.
0: Bir şeyler, bir hareketler
1: evet.
0: Var çünkü pizzada. Bir görelim.
1: Şununla da şey yapabilirim
0: evet.
1: Herhalde. Daha var.
0: Daha var mı? Daha yumuşak.
1: Yok, daha var.
0: Evet, daha var.
1: Daha çok yumuşak çünkü.
0: Öyle sakin, kısık
1: ateşte.
0: Sakin
1: sakin burada. Hatta şuraya da alsak daha da iyi olur. Şimdi orada tam
0: hemen alalım. En küçük ocağı aldık.
1: En küçük ocağı
0: alalım. En küçük ocağın kısığını aldık efendim.
2: pizzamız zarar görmesin aman evet, diyeyim.
1: Ben şöyle hemen elimi ufaktan çalkalıyorum.
2: Beyhan elini yıkarken günün son tarifi olan kadayıflı şinitselin malzeme listesi ekranlarınıza geliyor. Ben de sayıyorum efendim bakalım içinde neler varmış.
1: Evet. Tavuk göğsü fileto 2 adet yumurta, 150 gram yaş kadayıf, 1 kase un, karabiber, kuru nane, kekik, toz kırmızı biber ve tuz devamı geliyor. Kızartmak için de sıvı yağımız var. Ben hatta o tencereyi yavaştan ocağa alayım. Evet, değil mi Beyhancığım?
2: Evet daha iyi olur. Hem
1: evet. Şimdi kızarmış. Ne yapıyoruz?
2: Şimdi ben sana şöyle yumurtaları vereyim mi? İkisini aynı yere koyuyoruz ve çırpıyoruz.
1: Şuradan bunda nasıl yumurta çırpayım? Daha çukur. Çukur yok. Olmasın mı? Ha burada mı çırpayım?
2: Onda.
1: Aa peki gene. sebebi
2: seni
1: var.
2: Seni test ediyorum.
1: Yönetmen diyor ki bir sebebi mi var acaba? Değil, tabii ki çünkü tabii burada ki. Böyle geniş.
2: Şöyle kışında çatalını da vereyim sana.
1: Ha. Evet. Sen ne yapmayı düşünüyorsun?
2: Ben seni seyredeceğim.
1: Kadayıflarımı açacaksın evet. İyice.
2: Şöyle aha. ince küçük küçük böyle elimle şey yapıyorum. Ben bu arada bunu çekime başlamadan önce buzluğa attım.
1: Neden
2: attım? Çünkü yaş kadayıf olduğu için adı üstünde yaş biraz kurutmamız gerekiyor ki hani böyle daha çok daha kolay bir şekilde şöyle kopartabileyim diye hemen elimle şöyle küçük küçük parçalara böleyim diye.
1: Vallahi hanımlar gerçekten Beyhan sana da söylüyorum bu kadayıf da iyi ki var. Bu da iyi ki var o, evet. Var olan şeylerden tatlıya tuzluya maşallah her şeye
2: her şeye yakışıyor. O yüzden soyadıma kattım.
1: yani Beyhan kadayıfçı doğru. Ve normalde şinitseli şey yaparsınız.
2: Bu tarz yapmıyoruz galeta hiç. Galeta unu. Biz evet. Daha farklı yapacağız.
1: Ya Esra gelmişti hatırlıyor musunuz sevgili seyirciler? Yine konuklarımdan bir tanesi. Hı-hı. Viyana usulü şinitsel yapmıştı. Hı-hı. Çok da güzel yapmıştı. Formüller de vermişti iyi olması için ama şu an vallahi unuttum.
2: Programı tekrardan izleyeceğim.
1: Programı bir tekrar izleyeyim. Evet. Çok güzel. İşte daha iyi olması hı-hı. Adına birkaç İllaki pratik
2: her yemeğin kendine has böyle püf noktaları vardır.
1: Evet. Ama unuttum valla. Her gün program olunca unutuyorsun işte bazen. Pratik yapmak lazım.
2: Tabii ki yani. Sen her gün farklı evet. Yemek yapınca.
1: Evet.
2: Şöyle.
1: Tamam mı? Tamam. Yumurtamız oldu mu?
2: Teşekkür ederim.
1: Evet.
2: Şuradan. Yo tahtamı almama gerek yok.
1: Ha hatırladım bak yalan söylüyorum hatırlamadım. Vicdan kulağına sizlere verdi efendim. Öyle artistlik yapmayacağım yani.
2: Tamam.
1: Yönetmenim güzel. Diyor ki bir daha söylesene Mert unuttum bak. Önce yumurta sonra un sonra tekrar yumurta tekrar un. Formülü buymuş. Ha. Sen
2: İki,
1: de uygula bakalım.
2: Katman olarak
1: evet.
2: Yapıyor.
1: Evet o galeta unuyla yaptı. Evet. Sen kadayıfla
2: biz o zaman iki kere önce yumurta, evet, sonra un, sonra tekrar.
1: Ama senin kadayıfın da var.
2: En son biz kadayıfı yaparız.
1: Kadayıfı buluruz, tamam. Hı-hı.
2: Şöyle üzerlerine tuz serpiyorum. Hı-hı. Ondan sonra yine burada istediğimiz baharatı ekleyebiliriz. Şöyle hemen.
1: Bu arada yağın altını açmak istiyorum ben.
2: Tamam.
1: Hı-hı. Çünkü o bir
2: çok kısa sürecek
1: kıssın,
2: çünkü.
1: Evet.
2: Şöyle biraz da toz kırmızı biber ekliyorum. Acı da ekleyebiliriz tabii ki burada.
1: Evet, ben yani şimdi herkes yiyecek. Ortalama evet. Bir şey çıksın ortaya. Tamam. Normalde ben acı çok seviyorum şahsen.
2: Ben evet. Çok değil.
1: Sen sevmiyor musun?
2: Ben çok şey yapamıyorum yani.
1: Midene mi dokunuyor?
2: Ya böyle bir şey tam böyle test falan da yaptırmadım ama böyle kendi kanaatimce böyle alerji yaptığını düşünüyorum. Çünkü yedikten zaten sonra böyle bir kaşınma şeyi oluyor. O yüzden rahatsız oluyorum. O yüzden yemediğimde rahatım ama yani bir sıkıntı yok.
1: Zaten bizde neyin zarar verdiğini gerçekten en iyi biz bilebiliriz. Aynen. Bana da mesela maalesef ki çilek yersem çok çilek dokunur. Ellerim böyle çilek kabarır ve kızarır.
2: Evet.
1: Evet işte herkese alerjik, alerji evet. Yapan sebzesi, meyvesi vardır. Farklı. Baharatı farklı. Kesinlikle. Mesela fıstığa çok alerjisi olanlar evet. Var. Fıstığa hı-hı. Gerçekten çok var. Ciddi
2: fıstık,
1: anlamda.
2: Evet büyük şey.
1: Evet, nanemizi koyduk.
2: Şimdi nanemi koyuyorum. Naneyi ve kırmızı. Böyle, evet. Şöyle.
1: Evet.
2: Yine aynı şekilde.
1: İzleyicilerimiz merak ediyormuş. Sen nerelisin?
2: Ben.
1: Sen
2: çok alakasız. Bulamazsın.
1: Dur
2: çok,
1: tahmin edeceğim.
2: Tamam hadi bakalım. Buradayız. Çekim biter, başka çekime başlarız, başkası biter.
1: O kadar bulamam.
2: Evet. Ama yani tüyo almak yok ama. Yok, biliyorlarsa Büşra falan. Tüyo almak yok.
1: Düşüneyim. Tamam. Çok alakasız.
2: Çok alakasız.
1: Dedin. Şimdi sarışın ve renkli gözlü olduğu nerede? İçin Karadeniz dersin ama çok alakasız dediğin için Karadeniz'i
2: eliyorum. Hadi ben de buradan tüyo vermiş
1: Trakya'yı
2: olayım sana.
1: Trakya'yı da eliyorum. Evet, göçmenliği de eliyorum çok alakasız dediğin için. Çünkü yani sarışın, renkli gözlü insanlara göçmensin denir, Karadenizlisin denir, Trakyalısın denir işte. Hı. Onu da eliyorum. Hı. Karslısı.
2: Yok.
1: Erzurumlusu.
2: Hayır.
1: Yozgatlısı.
2: Hayır.
1: Bölgesini söyle bari.
2: Yok ama.
1: Bölgeyi söyleyeceğim. İç Anadolu mu, Güneydoğu mu, Doğu Anadolu mu, Karadeniz
2: Doğuya
1: mi?
2: Doğuya doğru hafif böyle, Güneydoğu'ya doğru, o taraflara
1: Urfalı
2: doğru.
1: Mısın?
2: Yok.
1: Mardin?
2: Değil.
1: Antep?
2: Değil. Kameramanlar da bu sefer bulmaya çalışıyor.
1: Bulana kek vereceğiz. Bulana kekimiz var.
2: Plaka şeyini söyleyeyim.
1: Plakasını mı? Araç plakası.
2: Evet evet. Söyle. Ama bulurlar herhalde o şekilde de.
1: Diyarbakır mı? 16 mı?
2: Yok değil. 24.
1: 24 neresiydi ya? 20 Denizli değili.
2: Neresi?
1: Elazığ Erzincan. Mı? Erzincan. Ha.
2: Erzurum'a yaklaştın dedim buluyor.
1: Erzincan. Evet tamam, hiç aklıma gelmemişti vallahi.
2: Evet, Erzincan.
1: Erzincanlısın.
2: Yani çok alakasız.
1: Ama peki sizde bir göçmenlik vardır ya.
2: Yok yani hep bu şey bir hani nerelerimiz E-Devlet olayından evet baktığımız için şey yani hep böyle Erzincan Refahiye. Hiç çıkmamış bizimkiler Erzincan'dan. Anne baba da böyle şey Erzincan.
1: Renkli mi onlar da?
2: Anne. Anneanne.
1: Anneanne. Ha, evet. Anne tarafı renkli.
2: Aynen.
1: Belki hani orada kayıtlı o kadar yoktur. Herkes yoktur.
2: İşte belli bir tarihe kadar aynen. Evet. Ondan öncesinde artık bilmiyorum ama şey yani hep Erzincan.
1: Erzincan çıktı. Efendim Erzincanlıymış, bu kadar tahmin yaptık. Ama yine bir ilk önce Doğu Anadolu bölgesinden girdim ben olaya zaten.
2: Evet Kars yani dönüştüm. Aynen.
1: Bölge olarak yaklaştım
2: evet,
1: yani.
2: Evet şöyle.
1: Evet bir daha yumurtaya buladım.
2: Buladım. Hı-hı. Bu arada o mantığı kullandım ben de şu
1: evet,
2: an.
1: Evet evet gerçekten şimdi. Güzel de olmuştu. Evet. İyi ki kullandın. Onunla birlikte götürelim mi?
2: Evet. Hah. Çünkü evet, şöyle geleyim hatta. Hı-hı.
1: Benim de o E-Devlet'te hep şey çıktı, hep Nazililiyim ben. Hiçbir şey karışmamış, evet. Herkes Nazilli'den. Oh!
2: Şöyle bıraktım, orada artık.
1: Evet. Şimdi ikincisini yapacağız.
2: Evet.
1: Yardıma ihtiyacın var mı?
2: Bence hiç bulaştırma, ha. Ben bulaştırdım.
1: Yeterince diyorsun senin elin.
2: Sen bulaşma.
1: Evet. Bu arada pizzamıza da bir bakmak istiyorum ben.
2: Böyle ha, genelde
1: bak, yavaş yavaş bir kendine gelmeye başladı.
2: Toparlar.
1: Evet evet. İşte... Ay ben bunun içine su mu kaçırdım acaba? İnşallah kaçırmamışımdır. Korkuyorum böyle ha, yağ
2: evet,
1: patlıyor, cızlıyor ya.
2: Olayı için.
1: İlk böyle... önce yumurta, sonra un,
2: sonra tekrar yumurta
1: ve kadayıf.
2: Evet.
1: Evet. Bu sistemi yaptık efendim.
2: Şöyle.
1: Hemen yanına.
2: Geliyorum.
1: Gelsin. Ben hemen sunum tabağımızı da getireyim.
2: Evet.
1: Çünkü çevirmem gerekebilir. Diğerlerini
2: büyük
1: de
2: ihtimal.
1: Yapalım.
2: Yok, biraz kalsın. Kızarsın.
1: Evet evet biraz daha kızarsın. O sırada da zaten hem pizzamız oluyor bir taraftan evet. Hem de kekimiz dolapta donacak. Sonra şekil vereceğiz beraberce. Ve sonra da afiyetle yiyeceğiz. Bugünkü tariflerimiz hakikaten
2: bayağı, pratik,
1: bayağı pratik
2: ve kolay.
1: Ay, sevdiğimiz ya.
2: Yani
1: pratik
2: hayat
1: olsun.
2: Zaten böyle evet. Yeteri kadar şey.
1: Zorlaştırmayalım hayatımızı.
2: Yemek yerken de şey yapmayalım yaparken. De aslında.
1: Yerken zaten
2: çabuk yiyoruz.
1: Ya ben hızlı yiyorum ya. Şu yavaş yemeği bir türlü kendime alıştıramadım.
2: Aslında
1: çok zararlı.
2: Yavaş yemek lazım.
1: Yavaş yemek
2: ama...
1: lazım. Ben bir an önce bitiriyorum maalesef ki. O da hazırda beklesin. Bunlar
2: tamam.
1: Kızardıktan sonra koyarız.
2: Şöyle.
1: Evet.
2: Diğeri de tamam olunca.
1: Evde kadayıf yok, galeta unu efendim.
2: Galeta unu tabii canım şart zaten. Değil yani.
1: Bunu da yapalım mı?
2: Onu da yapacağım. Hı-hı. Şu elimdekileri alayım.
1: Tamam canım.
2: Şöyle. Evet.
1: Çok kolay. Şöyle İsterseniz bonfileden de yapabilirsiniz.
2: Tabii tabii.
1: Biz tavuk içsel yapıyoruz ama bonfile et sevenler bonfileyle de yapabilirler. Gayet pratik tariflerle. Şöyle. Ya Beyhan,
2: efendim.
1: Ben unuttum mutlaka sormuşumdur da ama yani çok konuğum geldiği için arada böyle unuttuğum aslında anılar olabiliyor. Senin bu mutfaktaki ne mutfakla ilişkin ve bu sosyal medyaya bunu aktarışının hikayesini bir dinleyelim senden.
2: Olur, dinleyelim. İşte zaten hani kendi yani evlilikten sonra diyeyim aslında mutfağa daha çok işte yöneldik mecburiyetten kaynaklı. Evlendik, yeni tarifler falan tabii canım iş başa düştü yani önceden anne yapıyordu şeydi.
1: Evet.
2: Evlendikten sonra işte böyle kendi hesabımda böyle paylaşıyordum. Eşim ve böyle yakın arkadaşlarım böyle çok şey yaptılar.
1: Senin hesabın Beyhan Kadayıfçı değil
2: Beyhan'ın
1: mi?
2: Beyhan'ın mutfağı.
1: Beyhan'ın mutfağı, evet.
2: Beyhan'ın mutfağı olarak. Sonra böyle kendi hesabımdan böyle paylaşınca işte eşim dedi biz sana sayfa açalım, yakın arkadaşlar da destekledi. 12-12-2012'de açtım.
1: 12-12-2012'de.
2: Çok böyle uğurlu bir tarih. Evet, yani hani bir daha hiç gelmeyecek falan. Bana da gerçekten uğur getirdi.
1: Peki nasıl derken, mesela o trafiği yakaladın, bu kadar takipçi, nasıl oldu o? Belki hakikaten açmak isteyen gençler vardır, hı-hı, başka hanımlar, hı-hı, vardır. Onlara da böyle bir ilham olsun. Oradaki takipçi trafiği nasıl oluştu? Nereden geldi o takipçiler?
2: Televizyon programları biraz etkili oldu bu konuda.
1: Mesela,
2: sesini duyurmamda.
1: Mesela bu yayından sonra geliyor değil mi? 500 bin takipçi neyse ortalama.
2: Yani etkili
1: geliyor,
2: oluyor.
1: Etkili oluyor.
2: O yüzden ondan sonra işte zaten böyle bir trend oluşturduktan sonra... Devam ediyor.
1: Ediyor. Hı-hı. Ama aslında şöyle düşünüyorum ben. Bir taraftan evet televizyon programları faydalı oluyor ama televizyon programına çıkmanız için de sizin o sosyal medyadaki ününüz kullanılıyor
2: kesinlikle.
1: Aslında. Hani ilk başlangıcını soruyorum ben.
2: Ya aslında böyle benim tariflerim böyle biraz daha pratik. Hmm. İşte evde yapabileceğimiz tarifler.
1: Kolayca.
2: Kolay bir tarifler. Onun da şeyi var. Daha böyle yakın buluyorlar beni kendilerine. Biraz da onun da bir şeyi var.
1: Böyle etiketleme mi yaptınız? Mesela hashtagler mi kullandın?
2: Hashtagler de tabii ki onlar da ilk başlarda. Evet, hashtagler de kullandık. Onlar çok etkili oluyordu. İşte dediğim gibi televizyon programları etkili oluyordu. Biraz senin insanlara, takipçine yaklaşımın da çok önemli
1: yani soru
2: oluyor.
1: Soru sorduğun zaman.
2: Soru sorduğum zaman işte bir dönüş aldığı zaman mutlu oluyor çünkü.
1: Takipçi,
2: hani o şey,
1: tabii.
2: Ben şey olarak düşünüyorum. O bana değer vermiş. Bir eline sağlık demiş ya da böyle bir şey sormuş. Hani bunun sorusunu ben cevapsız
1: nasıl
2: bırakmak. Hani yani şey geliyor bana böyle ne bileyim garip geliyor. Evet. O yüzden hani o bana değer vermiş. Aynı değeri o da sonuçta bir insan nihayetinde. Hepimiz aynı şekildeyiz.
1: Ya tabii ki canım bir soru
2: bir değer vermişse aynı değeri ona göstermek.
1: Gerekli.
2: Gerekli kesinlikle diye düşünüyorum.
1: Soru sorulmuş. Görmüşsen de vaktin de varsa bazen tabii ki arada
2: tabii ki
1: kaçabiliyor.
2: Oluyor. Evet, sonuçta evet. Bizim de bir hayatımız var. Bizim de işte eş, dost, çoluk, çocuk vesaire bir hayat
1: tabii
2: olunca.
1: Ki. Sadece telefona bağımlı yaşamıyorsun.
2: Değiliz tabii ki. Ama...
1: Mesela bugün şöyle bir örnek oldu. İzmir'den bir hanımefendi bana yazmıştı. Hı-hı. İşte başvuru yapmak istiyorum. Ben de formu yollamıştım. Dedim mail atabilirsiniz. Başvurunuzu yapabilirsiniz. Hı-hı. Sonra işte bugün bana mesaj atmış. İşte Tuğçe'cim ben yolladım ama beni kimse aramadı diye. Ben de Büşra'ya söyledim. Yok yok hayır Büşra aramış açmamış.
2: Ha.
1: Evet ben de dedim ki böyle böyle yapımcımız sizi aramış ama açmamışsınız. Aa görmemişim seyahatteydim şimdi konuştum mesela.
2: İyi, en azından.
1: Mesela böyle biz de gördükçe elimizden geldiğince herkese cevap veriyoruz mutlaka ki. Bu arada... Böyle evet. Oluyor efendim. Şöyle aynen. Elimde bir göstereyim.
2: Altın sarısı renk alınca.
1: Altın sarısı renginde. Diğeri de oldu. Diğerini de alalım. Evet. Son şinitselimizi de koyalım. Ve böylece kadayıflı şinitsellerimiz de işlemi bitmiş bulunmakta.
2: Evet. Bu da kolay.
1: Bize bak bize ya.
2: Tamam hemen bakayım ona.
1: Bize ne alemde. Pizzadan korkuyorum ben. Böyle tencere işlerinden şey. Biraz korkarım ben hamur.
2: Şunu alayım mı?
1: Al daha güzelim olur. Daha rahat olur. Evet. Heh.
2: Balık gibi kokmuyor mu?
1: Gerçekten balık gibi kokuyor.
2: Değil mi?
1: Niye?
2: Öyle.
1: Kadayıftan evet. Kaynaklı mı?
2: Büyük ihtimal pizzamızda
1: aslında
2: oldu.
1: Sen bir şey söyleyeyim mi? O pizzanın hamurunu şey biraz ya. Daha küçük tutmak lazım.
2: O da olabilirdi. Tenceremiz büyük
1: tencere,
2: de şey
1: evet,
2: olabilir.
1: Biraz böyle hani spatulayı kolayca
2: yumuşak
1: sokabilmek için.
2: Yumuşak böyle bir spatulamız
1: için.
2: Var mı?
1: Yumuşak şöyle, spatula az önce
2: hani
1: şeyde verdim. Silikonu verdim ama böyle bir şey var. Faydası
2: tamam
1: olur
2: tamam
1: mu?
2: Baktım. Çok ha. Az daha kalsın. Bu arada kaşarını atalım.
1: Tamam.
2: Bu
1: arada da şöyle güzelce
2: aynen.
1: Erisin. Hı-hı. Evet al güzelim.
2: Şöyle kaşarını da ekleyelim. Hı-hı. O erirken olmuş olacak. Şöyle altını kontrol ettiğimiz zaman hamurum kızarmışsa. Güzel bir şekilde.
1: Sen o kaşarı koy ben de bir deep freeze'deki bizim keke bakayım.
2: Ha evet. O da olmuştur. Onu da rahatlıkla şekil verebiliriz.
1: Evet bir baksana sanki.
2: Bakayım bir dakika.
1: Bir bakalım bakalım.
2: Kapatalım.
1: Olmuş sanki.
2: Olur evet.
1: Evet o zaman şimdi efendim şimdi şöyle alalım. Evet ben bir etrafı organize edeyim. Burayı sana bir açayım.
2: Tamam. Şöyle
1: bak, bir taraf ne kadar doğal bir programımız. Bir taraftan toparlıyoruz.
2: Öyle.
1: Bir taraftan yapıyoruz.
2: Evde de böyleyiz zaten.
1: Evet evde de böyleyiz. Şimdi eldivenler geliyor devreye.
2: Tamam.
1: Hı. Al güzelim.
2: Böyle. Evet.
1: Ben sana orayı. Ha, silelim tezgahımızı.
2: Sunum kabamız da evet. Oradaydı. Okay, onu da alalım.
3: Bunu bir üstünden su geçeyim ben çünkü tamam, oraya evet, şey yumurta gelmiş. Evet. Hemen bir yıkayalım. Şimdi şekiller vereceğiz. Toplar yapacağız efendim.
2: Evet, istediğimiz büyüklükte, istediğimiz boyutta.
3: Sonra da benmari usulü çikolatamızı eriteceğiz.
2: Çikolatamızı evet aslında alıp onu da bir yandan
3: hallederim ben şimdi onu.
2: Tamam. O zaman ben şeklimi veriyorum.
3: Aha, ver ver canım. Sen şeklini verebilirsin. Tamam. Şöyle. Şunun kabımız burada.
2: Şöyle küçük toplar ceviz büyüklüğünde. Yeterli evet. Olur. Bunun içine hatta böyle fındık koymayıp ilk yaptığımız zaman bütün fındıklar var ya şu an yuvarlarken fındık da koyup yapabiliriz.
3: Evet. Ben şimdi sele konsantre olduğum için seni dinlemedim biliyor musun?
2: Fark ettim.
3: Şimdi sen zarar görmesin diye bir daha söyler misin beyancığım? Tamam.
2: İlk seferinde fındık koymuştuk ya içine, fındık kırığı.
3: Evet.
2: O fındık kırığını koymayıp şu an top yaptığımız zaman böyle içine bütün fındık koyduğumuz zaman yerken de böyle daha güzel bir şey olabilir. Olur.
3: Doğru söylüyorsun.
2: Evet.
3: Evet. Efendim şinitselimiz hazır. Bir taraftan da sunumları böyle böyle
2: yani
3: uyuyorum.
2: Altın rengi aldıktan sonra renk acayip güzel oluyor.
3: Daha ne olsun. Oldu değil mi? Doğru kızarttım, iyi kızarttım.
2: Evet.
3: Şimdi bir taraftan da ne yapalım biliyor musunuz? Benmari usulü
2: çikolatamızı eritiyoruz. Eritelim. Üzerine.
3: Suyunu koyayım, daha suyunu koymadım. Ocağımızın altını açalım yine. Üzerine artık bu topların süslemek için yapacağız
2: tabii ki,
3: değil mi bunu?
2: Üstüne de artık Antep fıstığı, çilek de çok güzel yakışır.
3: Ay çilek yakışır ya. Mevsimi değil ama Allah yandım.
2: Ah, şunu alayım.
3: Çok yakın ya tencere. Evet. Benim zaten bu son zamanlarda hem yanıyorum, elimi çarpıyorum. Bir nazar var üzerimizde. Aman tek bu olsun. Ocakta yanmamakta ısrar
2: ediyor.
3: Evet.
2: Biraz
3: hallediyoruz,
2: bekletsen.
3: Hallediyoruz. Bekletiyorum ama bazen böyle bir aksilik tutuyor. Beni mahcup ediyor ocağım. Halledeceğim şimdi. Evet, şimdi süper. Oldu. Tencere çok büyük ya, o evet. Engel oluyor tam elimi kıvırmama. Evet efendim, benmari usulü çikolatamızı eriteceğiz. Ocağımızın altını açtık. Suyumuzu
2: çok su koymayalım.
3: Evet,
2: orada
3: koyalım.
2: Da aslında hemen söyleyelim yeri gelmişken, belki bilmeyen izleyicilerimiz vardır. Suyun kabımıza temas
3: değmemesi
2: gerekiyor.
3: Ben bir kere yaptım, yoksa hiç hoş olmadı.
2: Çikolatamız bozulur.
3: Evet, hakikaten bozuluyor. Şimdi ben çikolataları da koydum.
2: Evet, güzelce.
3: Şimdi o iyice ısınınca eriyecek.
2: Evet.
3: İsterseniz Hindistan ceviziyle süsleyin, isterseniz çikolatayla süsleyin. Efendim tercihinize bağlı. Ne dedi Beyhan? Bütün fındıklar da koyabiliriz.
2: Tabii tabii.
3: Yerken çok daha iyi.
2: Kuru yemiş de koyabiliriz içine.
3: Kuru yemiş de, üzüm de koyabiliriz.
2: Kayısı, incir.
3: Kayısı da koyabiliriz. İşte evde ne varsa böyle arta kalan malzemelerle gayet kolayca yapabileceğiniz, hakikaten çok pratik, basit bir tarif.
2: Evet. Böyle çocuklarımızın özel günlerinde, doğum günlerinde.
3: Ha, sunumu da güzel işte böyle top
2: tabii,
3: top.
2: Tabii tabii, küçük küçük.
3: Öyle şeylere koyabiliriz hani.
2: Küçük
3: katlı
2: kaplar
3: sunum.
2: Var ya.
3: Hem küçük kaplara bir de katlı böyle
2: standlara,
3: standlara da koyabilirsiniz. Sunum önemli, özellikle özel günlerde. Evet. Böyle efendim işte basit lezzetler yaptık. Şinitselimiz önümüzde.
2: Tamamdır.
3: Pizzamız da birazdan pişecek. Pizzayı merak ediyorum. Onu nasıl çıkartacaksın oradan?
2: Bu kolay.
3: Kolay mı diyorsun? Ha. Emin misin?
2: Bak şimdi Tuğçe öyle yapınca ben de bir şey oldu.
3: Ben
2: kolay
3: bilmem.
2: Mahcup etmez. İnşallah.
3: Ben bilmem. Evet.
2: Tamam, erisin.
3: Biraz.
2: Şöyle kapatıyorum artık.
3: Onun sunum kabı da burada.
2: Kapandı mı?
3: Kapandı.
2: Tamam.
3: Evet.
2: Burada kalsın. İyice böyle kaşarlarda şey olsun. Alalım mı şimdi?
3: Yok yok, çikolatamız eriyene kadar vaktimiz var.
2: Ha tamam, ben vaktimiz var
3: eritelim.
2: Diye.
3: Peki Beyhancığım.
2: Efendim.
3: Hazır çikolatalar erirken bir de sohbet edelim biraz. Bundan sonra neler yapmak istiyoruz? Yani sosyal medya keyifli gidiyor, programlar keyifli gidiyor. Bu arada uf oldum gerçekten.
2: Bayağı yanlış
3: yani.
2: Ya gerçekten.
3: Bu benim elim. Bak geçen gün de elime bavul düştü, morardı.
2: Şaka.
3: Bugün de buram yandı, böyle
2: nazar.
3: Konuşamadık efendim. Nazara. Gazi oldu.
2: Nazar.
3: Neyse nazar çıksın nazar, tek bunlar olsun. Pardon canım benim.
2: Yok sorun değil. Ya aslında böyle tam şey hayalim, böyle biraz daha bayanlara yönelik. Heh. Bayanların böyle kendi hani evlerde günleri falan yaparız ya, altın günleri falan
3: evet,
2: yaparız
3: evet.
2: ya. O günlerini de gelip böyle mekanda yapabilecekleri, Heh. Sohbet, çok muhabbet mantıklı. Edebilecekleri, vakit geçirebilecekleri.
3: Evde çok iş çıkmayacak.
2: Tabii ki. Aynen. Böyle kahvaltıya ya da gelebilecekleri. İşte böyle biraz daha ev lezzetlerinin olduğu, yaptıklarının işte aynı kek poğaçaları. Bizim onlara ikram edeceğim. Aynen kesinlikle. Yani böyle biraz daha böyle o tarz böyle bir şey.
3: Yani bununla ilgili bir çalışma var mı?
2: Benim yoksa böyle hayaller.
3: Ama hayaller hayal kuralım ya.
2: Tabii yani canım kesinlikle. Hayallerimiz olsun.
3: İsteyelim sonra da işte olur zaten.
2: Hayallerimiz var ama işte bakalım.
3: Eşin destek veriyor mu?
2: Ya eşim zaten bu konuda en büyük destekçim.
3: Çok şanslısın yani, bak o çok önemli bir şey.
2: Kesinlikle gerçekten böyle şey biz benim evim biraz alt katta olduğu için ışık sorunum çok var. Işık da bizim en büyük şeyimiz.
3: Fotoğraf
2: çünkü yansıtmamız
3: için,
2: lazım
3: tabii.
2: Kokusunu tadını veremediğimiz için fotoğraflarla onu vermemiz lazım. Yani çok iyi bilir.
3: Işık mı aldı eve yoksa?
2: Aldığını geç yani masanın resmini çekeceğim karanlık. Eşim benim arkamda duruyor elinde iki tane böyle spot
3: onlarla.
2: Böyle tutuyor.
3: Ne güzel ya.
2: Öyle bir de fotoğrafım falan da vardı.
3: Evliliğin anlamı bence bu işte yani, galiba. Biraz karşılıklı
2: kesinlikle o konuda
3: birbirine
2: ayrıca
3: destek.
2: Buna oradan teşekkür edeyim. Evet gördüm.
3: O zaman
2: teşekkür
3: eşinizin edeyim. Adı neydi?
2: Mehmet.
3: Mehmet Bey teşekkür ediyoruz biz de valla. Eşi desteklemek biz kadınlar
2: kesinlikle.
3: İçin çok önemli.
2: Evet.
3: Ha ben iyice yağladığım için kolayca çıkaracaksın
2: tabii onu. O yüzden çaktırmayayım dedim ama yakaladı.
3: Valla kolayca halledeceksin. Evet.
2: Ay şunu elimden bırakayım. Bak.
3: Canlı canlı sunum da yapacağız efendim. Neyse nazar değdirmeyelim de kızcağızın pizzasına.
2: Heh, evet. Hı.
3: Evet.
2: Şu mısırları da şöyle
3: koyalım. Pizzamız tamam. da hazır. Hı-hı. Vallahi oldu. Tencere pizzası efendim. Daha ne olsun? Şimdi çikolatayı da koyalım.
2: Çikolata.
3: Son bir dokunuşumuz var efendim. Çikolatamızı
2: şöyle
3: da.
2: Küçük bir çikolata, şey kaşık alayım. Hemen
3: küçük
2: şöyle üzerlerine atacağım.
3: Tamam canım.
2: Şu da olur.
3: Al güzelim.
2: Süper.
3: Burada malzemeden bol bir şey yok.
2: Yani.
3: Son süslemeler.
2: Evet.
3: Evet. Şunu şöyle hı-hı. öne doğru koyayım azıcık sana. Hı. Ay bol çikolata.
2: Bol çikolatalı evet.
3: Krizlere birebir efendim. Gerçekten şöyle. Krizlere birebir. Hemen geliyorum.
2: Tamam. Ben şöyle döküyorum. Bunun üzerine istediğimiz şekilde süsleyebiliriz. Antep fıstığı, Hindistan cevizi. Hatta bu şekilde top yapıp Hindistan cevizine de bulayabiliriz. O da güzel olur.
3: Ben şimdi şöyle bir şey de yapacağım üstüne.
2: Da akıtalım.
3: Bu da benden olsun.
2: Hadi o da senden.
3: Birazcık da ceviz.
2: Heh. Yani. Daha güzel oluyor.
3: Evet. Sunum önemlidir. İlk önce göze hitap ediyoruz.
2: Çünkü hani o kokusunun çekiyor. Tadını veremediğimiz için görsellik artık bu sefer ön planda
3: tabii,
2: oluyor.
3: Aslında ilk o yüzden soruyorlar takipçilerinde. Aa bu nasıldı? Hı-hı. İşte
2: evet.
3: Sunumunu görüyorlar ve çekici geliyor. Sonra da deniyorlar. Sonra
2: kesinlikle.
3: Deniyorlar yani. Evet. Şöyle ben de bir dokunuş yapayım ki Tuğçe hiçbir şey yapmadı demesin.
2: Aa yok. Tuğçe'nin emeği büyük. Şöyle. Hı-hı. Evet artık. Son
3: da koyduk.
4: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
5: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
6: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
7: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
5: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
8: Bu Perşembe A101'de aldın aldın. Domestos çamaşır suyu 79 lira 50 kuruş. Bu fırsatı kaçırmayın.

0: yaşanacak.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
0: Yaşanacak.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin mi?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifeleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden sarılıyor. Gezerken yol tarifi, alışveriş fit çeki. E buralarda bize hepsi sınırsız. Ve şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
2: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen liftir serisi.

0: İş sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan ise kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.
1: L'Oréal Paris Elsev'den Big Hair'de yenileyici hacim spreyi. 3 saniyede hacimli görünen saçlar. Hemen keşfet.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: uçuran yıldızı Parafly. Yurt dışı çıkış harcını karşılayıp golü atar. Konaklama indirimiyle farkı açar. Paraf para fırsatıyla tribünü coşturur. Parafly'la uç uçabildiğin kadar. Paraf dünyası, güzellikler
1: dünyası. İkisi birlikte çok iyi.
2: Tıpkı bizim gibi.
0: Pepsi ile hepsi güzel.
3: Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Yaşanacaksa yaşanacak.
0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean toz lambayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
6: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
7: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
8: A101'de haftanın yıldızları. Lipton Yellow Label Çay 280 lira. Tarabya tam yağlı taze kaşar peyniri 375 lira.
9: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
10: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
11: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
9: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.

0: sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B IO. Sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak için yarısı bizden. Kaçırma.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
3: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection.

Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.

0: minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
1: Vay, baloncuklu Lipton mu?
2: Çok lezzetli.
0: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
2: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
6: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
7: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
8: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
6: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.

0: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
1: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
2: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
0: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
3: A101'de haftanın yıldızları. Patos mısır cipsi 49 lira 50 kuruş. Ülker Dankek lokmalık kek 37 lira 50 kuruş.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
6: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
7: Baloncuk mu Lipton mu?
8: Çok lezzetli.
6: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
9: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
10: Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla.
9: Önce Ariel Pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla.
10: Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pods.
9: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
11: Günaydın Türkiye.
12: Hadi kalk.
11: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.

0: Kilinin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Tamamdır. Ah. Gerçekten bol çikolatalı oldu yani.
2: Şöyle aralara da cevizleri serpiştirelim.
1: Hakikaten kadayıfın üzerine bu arada lime limonlar var ya. Acayip güzel renk olur. Katıyor.
2: Evet, lime. Misket limonlar misket efendim. Limon, evet. Çok da iyi bir limondur. Normal limondan ekşisi de daha azdır.
1: Evet.
2: Güzel tat da verir. Çok kolay bulunuyor mu? Artık pazarlarda bulunuyor, da var
1: bulunuyor.
2: Galiba.
1: Gerçekten
2: değil
1: kolay.
2: Mi?
1: Aynen geliyor bulunuyor
2: geliyor,
1: rahatlıkla.
2: Geliyor bulunuyor. Böyle siz de sunum aşamasında da böyle, küçük lime'lar evet. koyabilirsiniz diye. Nasıl evet. geçti? Keyif aldın mı? Su
1: ben
2: gibi geçti.
1: Ben kesinlikle anlamadım. Evet, bayağı güzeldi.
2: Her zamanki gibi. İyi ki geldin Beyhancığım benim.
1: Güler yüzünle, güzelliğinle, rica ederim.
2: Her zamanki gibi renk kattın. Teşekkür, yine bekliyorum.
1: Rica ederim. Çok keyif aldım
2: her
1: ben de.
2: Her zaman da zaten davetimizi hiç kırmıyorsun, icabet ediyorsun. Bunun için de teşekkür
1: rica
2: ederim.
1: Rica ederim. Ne
2: evet demek? Efendim, vallahi bugün çok kolay pratik lezzetler yaptık sizinle. Çünkü özellikle çalışan hanımlar için bu pratik lezzetler çok önemli. Evet. Evde işten geldikten sonra evde 2 dakikada yapacağımız, uygulayacağımız
1: basit
2: kolay tarifler. İlk ne yapmıştık? Tavada pizza yaptık. Çok basit, çocuklarınıza pazar günü keyfi aslında. Ardından ne yaptık? Bu evde kalan keklerimizle
1: değerlendirebileceğimiz böyle doyuran toplar, bir pasta.
2: Pasta yaptık ve son olarak da kadayıflı şinitsel yaptık ve günümüzü tamamladık. Teşekkür ediyoruz bizleri izlediğiniz için. Sizleri çok seviyoruz. Lütfen yemek yapın. Çünkü yemek yapmak iyileştirir. Kendinize de
1: aşk
2: çok iyi
1: diyoruz.
2: Bakın. Aşk. Evet, şöyle kalp aşk. Yapalım. Öpüyoruz sizi kocaman. Hoşça kalın.

0: Bugün İstanbul Güzelce'de, yeşil ve mavinin buluştuğu noktada Mimar Mahmut Durmuş'un iki katlı villasına konuk oluyoruz. Öncesinde oldukça eski ve metruk durumda olan bu evin baştan aşağı yenilenerek huzurlu bir mekana dönüşüm hikayesini ev sahibi Mahmut Bey'den dinleyelim.
1: Merhabalar, Mahmut Durmuş ben. Mimarım. 96'dan beri ofisim var ve halen devam etmekte. Burası Güzelce'de bana ait bir mekan. Daha önce ilk aldığımda burası komple çok kötü bir durumdaydı. Ama her şeyi, iç ve dış dahil olmak üzere komple yeniledim. Arsa alanı 500 metrekare kadar. İç mekan toplam 100 ve 120 gibi. Bulunduğumuz yer doğa. Başka söyleyecek hiçbir şeyim yok. Çünkü işte denizi, toprağı, çimi, tüm tasarlarken her şeyi bu yöne doğru düşünerek tasarladım.

0: çok fazla eşim dostum olan ve paylaşmayı çok seven biriyim. Bu bağlamda da arkadaşlarım, eş dost hep geldiklerinde sırf olabilelim diye komple bir büyük, lineer bir divan tasarladım. Masa özellikle yine benim tasarımım. Tekerlekli olması çok önemliydi. Çünkü istediğimiz tarafa çok mobil olarak kullanabiliyoruz. Çok da fonksiyonel. Bu arada yine doğallıktan yana olduğum için hasır bambuyla gölgelik teşkil ettim. İşte salıncağa kadar her şey yani burada olabildiğince iç mekan ve dış mekan arası bir uyum içinde olup burada keyifle yaşamayı düşünüyorum.
1: Geleneksel objeler ve bugünün modern çizgilerinin birleştiği bu ev, doğayla bütünlüğü koparılmadan oldukça sıcak ve konforlu bir yaşam alanına dönüştürülmüş. Yapının mekanlar arası duvar olmayarak tasarlanmasıyla denizle olan bütünlük evin her yerinde devam ettirilmiş. Bu da evin her köşesinde keyifli vakit geçirmeye imkan sağlamış.
0: Şu an salondayız, yani ana mekanda. Burası gerçekten yaşamın aktığı, her şeyi komple yaşanılan bir yer. Sadece bu kotta geçiyor yaşam. Sadece uyumak için yukarıya çıkılıyor. Çünkü doğa burada, toprak burada, deniz seviyesi burada. Ve bu mekanın en büyük özelliği duvar yok. Yani arka bahçeden baktığınızda direkt ön denizi görebiliyorsunuz. Bu benim için çok önemli çünkü duvar kesen, mekanı öldüren bir şey olarak düşünüyorum ve görüyorum. Yani bunu tüm tasarımlarımda da bunu böyle hakikaten düşünmekteyim. İç mekana gelince bu kot farkını çok seviyorum. Çünkü mekanı zenginleştiren bir kot farkı bu. Yükseklik ne kadar artınca ferahlık da artıyor tabii ki doğal olarak. Bu arada mevcut yapıda bir şömine vardı. O şömineyi tekrar revize ederek ve kenarlarda komple dolaplarla ihtiyaç olduğu için dolaplarla destekleyerek hatta ana girişe kadar uzattım. Salonda doğayla komple içeriye mekana yansıtmak adına yerden tavana kadar sırf komple sürme cam olarak tasarladım. Bir de olabildiğince doğramaları düşey olarak geniş tutup manzarayı bölmemesine çok dikkat ettim. Doğallık yine içeride devam etsin diye parkeler masif parke ve kendi doğal rengi. Halı olarak da yine doğal örme bir halı seçtim. Hiç asla bağırmayan, mekana uyum içinde olmasını düşünerekten. Arkada mini bir kitaplık var. İnce uzun lineer olması çok önemli benim için yani bir görsel olarak. Ve mekanın ana renklerini de zaten arkadaki tablolarla oluşturmayı ben çok seviyorum ve bu bir duruş olarak düşünüyorum. Salonda kitaplığı oluştururken, o lineer kitaplığı oluştururken altta ısıtmayla ilgili radyatörler var. Ondan çok görünmesini istemediğim için o bir hem altlık teşkil etti kitaplık oluşturmasına hem de onun üstü daha sonra bir hoş bir yüzey oldu ve onu rengarenk tablolarla mekanı zenginleştirdim. Orta sehpaya gelince o da benim tasarımım, minimal bir şey ama onun üstündeki örtü benim için çok değerli. Annemden kalan bir örtü ve çok severek kullanıyorum yani. Arkadaki ikili ve üçlü kanepe benim tasarımım. Kanepe rengi olarak da yine asla bağırmayan, kendi içinde yumuşak tonlarda olmasını tercih ettim. Bu arada duvardaki resimlerin ben biriktirmeyi çok seven biriyim. Yani özellikle resim, heykel çok ilgiliyim de. Mesela silindir iki kağıt sehpayı Selanik'teki bir gezi sırasında görüp almıştım. Ve onun üzerindeki kediler de hediye ve çok hoşuma giden objeler diye düşünüyorum. Merdiven yanındaki kolon üstündeki tüm resimler ressam arkadaşımın kendi portreleri ve çok severek aldım. Uzun bir süre biriktirerek oluştu o. Nesrin Sağlam isminde ressam arkadaşımın. Arkadaki büyük mukavva iş, çok sevdiğim Server Demirtaş'ın bir işi. Yıllar önce almıştım. Kitaplık içindeki kullandığım objeler de severek aldığım objelerdi. Hem eskiye hem yeniye birlikte ortak olarak mekanda kullanmak severek yaptığım işlerden biri. Perdelere gelince çok sevmediğim, adı üstüne perdeleme olarak düşündüğümden çok kullanmıyorum. Ama yani mahremiyet için gerekiyor. Hatta kapatmıyorum hiçbir zaman. Tül olarak sadece kullanıyorum. O da gelen ışığı, ısıyı biraz kessin diye. Aydınlatmaya gelince lineer yani doğrusal bir ray üzerinde tüm açılarla oynayabildiğim ve spotlarla mevcut resimlerin üzerine noktasal vurgular için düşündüm. Ve bu fazlasıyla gece mekan için yeterli bir aydınlatma sağlıyor zaten. Mimar olarak maketsiz hiçbir iş yapmıyorum. Konu ne olursa olsun, bir sandalye tasarımından bir mekan olsun, artı bir yapı olsun. Maketsiz düşünmüyorum, düşünmek de istemiyorum. Onun için bu evin de maketi, en son final, çalışma maketlerinin sonunda final maketi yaptım. Aynı evde sergilenmesi çok daha keyif aldığım bir şey. Ana mekan girişin kapının karşısında bir yemek masası vardı mutfakla ilişkili olarak. Daha sonra bu pandemi neticesinde bir evde çalışma olayı arttığından dolayı, öyle bir ihtiyaçtan dolayı orayı bir çalışma köşesi olarak artık düşündüm ve tasarladım. O kodda girişin tam karşısında çok sevdiğim renk, yeşil renkli bir duvar düşündüm. Onun önüne ona gidecek parlak renk olduğundan dolayı önündeki dolap da yeşile uygun ama koyu bir ahşap rengi seçtim. Ve fonksiyonel olarak onun arkasında bir radyatör olmasına rağmen dolapla onu gizledim. Ama çok doğal bir şekilde ısıyı, sirkülasyonu da sağlamış durumda zaten. Sarkıt aydınlatmayı çok seviyorum. Hatta bunun için arka mutfak birimini yarı sepere olarak kapatmasını da çok hoşlanıyorum. Çünkü hem çift fonksiyon oluyor, hem bir aydınlatma olarak kullanabiliyorsunuz, hem de mevcut şeyi kısmen de olsa kapatıyor.

Mutfak bölümüne geldiğimizde çok önemli olan bir şey, tezgah metrekaresini olabildiğince fazla tutmak istedim. Çünkü bir yemek hazırlandığında önce bu

Buzdolabından çıkıp, hazırlanıp, sonra yıkanıp, doğranıp ocağa gitmesi, o bir süreç ve bir fonksiyon olarak akması gereken bir şey. Özellikle evyeyi pencerenine yaptım, sıkılmasın kullanıcı diye. Artı iki yemek birimi ile mutfak arasındaki tezgahta hem mini bir bar şeklinde de kullanabileceğini düşündüm. Çok fonksiyonel bir hem bir bölücü hem de bir mutfak tezgahı olarak tasarladım. Tezgah malzemesi olarak da komple birleşim yeri belli olmayan bir malzemeyle kapladım. Ve yine orada da benim için olmazsa olmazım renk uyumuydu. Ve asıl olan şey bana göre zaten mutfak meyvesiyle, sebzesiyle renkli bir şey, mekan. Onun için sadece arka fon olarak yalın bir renk seçtim. Mutfak zemini olarak da duvar ve dolap kapaklarıyla uyumlu olarak, hatta onlardan biraz daha açık renkli büyük ebatta bir kaplama malzeme kullandım.

Şimdi yatak odasındayız. Yatak odası mekan olarak, metrekare olarak salonla aynı metrajda ve salon kadar büyük olmasının nedeni yine yalın tek bir mekan olarak düşündüğümden yine duvar yok. Arkada sadece bir gardıropla ayrılmış bir mekan burası yine. Ve yatağı özellikle ortada düşündüm ve yatağın etrafını komple 360 derece dönebiliyorsunuz. Genel anlamda yatağın hemen arkasında açık bir lavabo düşündüm. Lavabonun açık olmasını özellikle istedim. Çünkü hep bilinen bir şey var. Banyo daracıktır ve duvarlar kasvetli ve mutlaka ışık alması gerekir diye düşünülen bir şeydi. Onun tam tersini uyguladım ben burada. Ve banyoda duvar yok ve sırf cam. Bunun nedeni de zaten mekanı kendim için yaptığımdan. Mekanın ve banyonun bana özel olduğu için mahremiyete gerek duymadım. Bir de önemli bir şey, yatarken yatağın üstüne komple cam olarak tasarladım. Bir perdeyle kumanda edebileceğim bir şey, cam, onu yaptım tasarım olarak. Yatak odasını tasarlarken en büyük özelliklerden bir tanesi de denize karşı uyanmak. Yataktan kalktığında direkt denizi görmek özellikle istediğim bir yaklaşımdı. Yatak odasının dış mekanını balkon hiç sevmediğim bir şeydir. Onun yerine teras olarak daha büyük ebatta tuttum ve kullandım. Korkuluk olarak cam tercih etmemin nedeni görseli, deniz görselini komple içeride yattığın yerde algılamak için. Perdelere gelince, perdeleri sadece spor olarak kullandım. Onun nedeni de yine manzarayı kapatmasın ama görsel olarak güneşi kessin diye. Yoksa zaten kullanmıyorum. Oturduğum sandığa gelince, bu yine annemden kalan bir sandık. Kullanıyorum çok severek. Yatak örtüsü yine annemden ve çok eski bir yatak örtüsü. Ve inanılmaz keyifle kullanıyorum onu da. Benim güzelce de kendim için yaptığım ev bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir.

0: Bugün İstanbul Bahçeşehir'de şehir hayatından uzak 250 metrekare bahçe dubleksi daireye konuk oluyoruz. Geniş bahçesi ve yüksek tavanları bulunan, her köşesi farklı bir tarzda dekore edilerek dağ evi havası verilmek istenen bu dairenin detaylarını ev sahibi Sezen Hanım'dan dinleyelim.
1: Merhaba, ben Sezen Doğan. Şu an Bahçeşehir'de bahçe dubleksi evimdeyiz. Benim 2,5 yaşında bir oğlum var. Bahçede çok zaman geçirmeyi seviyor. O yüzden de böyle düz ayak bir yer seçtik. Tavan yüksekliği 6 metre ve burası 250 metrekare. 2 katlı, üst katta yatak odalarımız var, alt katta da salonumuz ve mutfağımız var. Şu anda evin salonundayız. Evin salonunda ben dağ evi havası katmak istedim. O yüzden elektrikli bir şömine televizyonun altında bulunmakta. Ayrıyetten gerçek olmayan bir post halı serdim ortaya. Üstünde şu an çok moda olduğunu düşündüğüm 3 toplu orta sehpam var. Yanlarında 2 tane zigon sehpam var. Üstünde genelde ben çiçek çok sevdiğim için çiçek kullanıyorum. Bu çiçekler fark etmiyor. Genelde mevsimlik çiçekler oluyor. Gerçek çiçekleri seviyorum ben bu arada. Koltuklarımı Chester kullandım. Aslında bir koltuğumu zümrüt yeşili istiyordum. Sonradan karar değiştirdim. Hepsini aynı renk yaptım. Bir tane de berjerim var tam televizyonun yanında. Onun yanına da aksesuar olarak bitki çiçeği kullandım. Bitki çiçekleri de çok seviyorum ben bu arada. Yani doğayla iç içe olmayı seviyorum aslında. Evimde de bu objeleri çok kullandım. Farklı tarzları bir arada kullanmayı ben çok seviyorum. O yüzden evimde duvarlarım 6 metre yüksek olduğu için ve bana genel anlamda çok boş geldiği için ben 2 duvarımı yeşile boyadım, koyu yeşile. Ve tablolar, objeler asmaya karar verdim. Bazı tabloları ben kendim yapıyorum. Bu arada hobi olarak da tablo yapıyorum ve aslında çocuk eğitmeniyim. Ama günümü tablolar yaparak geçiriyorum.

Bu arada perdelerim iki tane fon kullandım ben sadece. 6 metre yüksekliğinde ayrıyetten de güneşlik var. Tavanım 6 metre olduğu için ben burada böyle toplu avize kullandım. Daha çok buraya yansıdığını düşünüyorum. Ben zıt şeyleri çok sevdiğim için de yemek masamın üstünde de biraz daha klasik modern bir avize kullandım. Yemek masam yeşil mermer. Yeşil mermeri çok seviyorum. Zaten yeşil, turuncu bu renkleri çok sevdiğim için evimde de çok bunlara yer verdiğimi düşünüyorum. Yemek masamın sandalyeleri genelde eskiye dayanır herhalde. Çünkü eskiden anneannemin kullandığı tarz sandalyeleri seçtim. İki tanesini sadece Haziran olarak seçtim. Hani orada da biraz bir zıtlık, biraz farklılık katmasını istedim. Merdiven altı boşluğumu da ben bu şekilde değerlendirdim. Bu arada evimin her yerinde mum objeler, işte mumluklar var. Bunlara da ben genelde akşam oturduğumuzda eşimle birlikte veya işte oğlumla birlikte genelde mumları yakıyoruz. Biz seviyoruz. Böyle biraz daha evi havası katıyor buraya. Duvarlarıma ben bir de iki tane ayna astım. Bu aynalar yuvarlak ve bence salonuma farklı bir hava kattı. Ben farklı tarzları bir arada kullanmayı seviyorum. Mermer masanın üstünde vazon var. O vazon Çinli desenli bir vazo. Bana göre çok uyum sağlıyor ve çok da hoş durduğuna inanıyorum. Salonumda sürgülü kapıları açtığım anda beni kış bahçesi karşılıyor. Bu kış bahçesinde biz zaman geçirmeyi çok seviyoruz. Orayı da zaten biraz daha rahat, biraz daha böyle bohem tarzını ben çok sevdiğim için orada kullanmak istedim. Yani turuncuyu demiştim daha önceden, yeşili turuncuyu ben çok seviyorum. Kış bahçesinde ben hasır perdeler kullandım. Hem dışarıyı görmek amaçlı hem de biraz o mahremiyeti korumak amaçlı. Benim çok hoşuma gidiyor. Yukarı çektiğimde her yeri görmüş oluyorum. Aşağı indirdiğimde de rahatlıkla orada oturabiliyorum. Halılarım ikisi de takım. Biri biraz daha küçük, biri biraz daha büyük. İkisini de turuncu olarak kullandım. Ben bambunun rengini, işte turuncuları, yeşilleri ve hasırları, yani tam bohem tarzını orada yansıtmak istedim. Çünkü salonun biraz daha modern ve klasik olduğu için böyle bir geçiş yapmak istedim. Bu katta salonum hariç bir de bir mutfağım var. O mutfak genel anlamda modern gözükse de ben onu perdemle biraz daha nostalji katmak istedim. Yanlarında fon kullandım. O fonlar da hani perdeyi ya da camı bütünlemesi amacıyla oldu. Mutfağımda koyu renk dolaplar seçtim. Bence kiri daha az belli ediyor ve temizlikte daha kolaylık sağlıyor ve çok güzel duruyor bence. Aslında burası daha bitmedi. Yani yenilikler yapacağım da aklımda birkaç fikir daha var. Şu an mesela sticker görüyorsunuz duvarda. Bu stickerları ben aslında değiştirmeyi düşünüyorum. Yani komple duvarı değiştirmeyi düşünüyorum. Çünkü oradaki yemek masam biraz daha ön plana çıksın istiyorum. Yemek masam üstü krem, ahşap olarak kullandım. 4 sandalyeli. Ve gayet de güzel zaman geçiriyoruz. Yani bazen oğlum bile orada yemek yiyor. Ben yemek yaparken yanımda oturuyor. Burada da yine kapı açıldığında, sürgülü kapımız açıldığında direkt olarak bahçeye çıkış yapıyoruz. Düz bir halı seçtim. Bunu yine turuncu seçtim. Koyu renge turuncunun yakıştığını düşünüyorum. Perdemle çok uyum sağladığını düşünüyorum. Mutfağımı genel anlamda çok sade tuttum.
Ama yine birkaç objeyle birlikte, işte masamın üstündeki çiçekle birlikte orayı biraz daha zenginleştirdiğini düşünüyorum.

Şu an ikinci kattayız. Burada yatak odamdayız. Ve buraya çıkarken çıktığımız o merdivende, o boş duvarda ben aile resimlerimizi kullanmayı tercih ettim. Daha doğrusu dedemin resmi, eşimin dedesinin resmi. Küçük oğlum olduğu için Kayra, yani her indiğinde veya çıktığında onları tanısın istedim. Çünkü şu anda hayatta değiller. Biz aileye bağlı bir çiftiz. O yüzden oğlumuzu da o şekilde yetiştirmek istedik. Merdivenlerimi ben Trabzan metal olarak seçtim. Siyah rengini ben seviyorum. Bu detayını burada kullanmak istedim. Merdivenlerim de yine açık renk ve bu bana ferahlık katıyor. Eve de ferahlık kattığına inanıyorum. Yukarı çıktığımızda bizi boş bir alan karşılıyor. Ben buna balkon diyorum. Çünkü buradan ben aşağıyı, yani salona hakimiyetim var. Salonu çok güzel görebiliyorum. Yani burası, her sabah ben yatak odamdan aşağıya indiğimde burası bana bir huzur veriyor. Çünkü camlardan güneş doğuyor, öyle söyleyeyim. Ben burada da yine klasik bir halı kullandım. Bu halıyı da çok severek aldım ve buraya yakıştığını düşünüyorum. Ve burada da yine

0: Camımda perdeler kullandım. Perdeyle fon kullandım ve bunlar aşağıdaki salonumla takım. Yani üç camıma da aynı perdeyi, aynı fonu kullandım. Yatak odama geldiğimizde, burada da ben yine kış bahçesinde olduğu gibi bohem tarzını kullandım. Bambu yatak kullandım ben burada. Çok sevdiğimi söylemiştim daha önceden. Halım desenli, biraz daha bohem tarzına yakışan bir halı olduğunu düşünüyorum. Yani buraya bir farklılık kattığını düşünüyorum. Avizem de yine hasırlı bir avize, büyük bir avize ve içindeki ışık da yine biraz daha loş demiştim daha önceden. Loş ışığı ya da loş havayı ben çok seviyorum. Bunu da yatak odamda yine göz önünde bulundurdum. Şu an oğlumun odasındayız, Kayra Deniz. Yine burada da yeşil tonları çok ön planda. Burada yine bambu yatak seçtim. Benim yatak odamda olduğu gibi. Bu yatağı bayağı büyük seçtim. Oğlum henüz küçük olmasına rağmen bu yatakta daha rahat yatıyor. Ve bunu ilerleyen zamanlarda da güzelce kullanabilir. Duvarlarımda çıtalama yaptım. Oğlumla birlikte yaptık ve gayet de kolay oldu. Çok da hoş durduğuna inanıyorum. Çıtaladıktan sonra biz duvarı yeşile boyadık ve üstüne araba stikerleri yapıştırdım. Ahşap tonları da çok kullandım. Ahşabın kendisini de burada yine çok kullandım. Yani bu odayı aslında ben daha çok böyle doğal, oğluma yakın, natürel şeklinde olmasını istedim. Burada çok zaman geçirmeyi seviyor. Oyuncaklarıyla oynuyor. Kitap rafı var. Orada kendi kitaplarını kendi seçip oturup köşede okuyor. Açık raflı konsolu var bir de odada. Genelde bu odayı ona uygun şekilde düzdüm. Hepsi onun boyuna yakın. Camlar yere kadar olduğu için gayet de ışık alan bir oda burası. Yine burada da rustik perde seçtim. Fonlarım yeşil şekilde. Yani zaten odanın genel atmosferi yeşil. Sizi 250 metrekarelik dubleks evime konuk ettim. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım size ilham olmuştur. Çok teşekkür ederim.
1: Huzurlu olmak için böyle bir dükkanda mı çalışmak lazım?
2: Sır dükkanda değil, saatlerin içindedir.
1: İnsanlara saatleri anlatmak istermiş. İnsanlar da o zaman kederlerinden kurtulacak, hikayelerini anlatabileceklermiş. Nereye gitti?
3: Kırklara karıştı.
1: Baban öldü. Eve gel.
4: Sen de artık burada kalırsın. Yapılacak çok iş var.
5: Babam buraya gelmemi istemezdi.
2: Yüzümüzde kaybolan anlamı ancak hatırlayarak buluruz. Kayıp güzel zamanları bularak.
4: Bir gün İstanbul'a gider, okulunu bitirir, avukat olursun. Ama madem ki kalıyorsun, abine yardımcı olacaksın.
6: İnan bana. Aradığın o hayal değilim ben. Hiç değilim.
7: Gizli Yüz bugün 16.15'te TV4'te.
8: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pots. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
9: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market.

0: market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden ev ihtiyaçlarına kadar 6000'den fazla ürün evine gelsin.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Güneş Cool Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşine bir zirve. Bakkalınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Güneş Cool Mix.
6: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
7: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın.

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin mi?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifeleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor. Gezerken yol tarifi, alışveriş fit check'i. E buralarda bize hepsi sınırsız. Ve şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
2: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
7: Siparişiniz.
8: Ve Pepsi'niz.
9: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
10: 25 yıldır ev. Yemek sepeti seninle. 25 yıldır ev.
11: Beş yıldır hep seninle.

0: yıldızı Paraf Genç'iz. Dijital platform indirimiyle asist yapar. Oyun alışverişlerine özel indirimle kontratağa geçer. Online alışveriş indirimiyle golü atar. Paraf dünyası, güzellikler
1: dünyası. Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni? Express
2: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
3: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimle, hacim bir, kepek sıfır.
5: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
6: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
7: Persil Jel Okyanus Ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
5: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.

0: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
1: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
2: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
0: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
3: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette, erkek için en iyisi.
4: Yaşanacaksa, her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
5: Yaşanacak. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwell Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
7: Ama ne otel?
8: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4200'e buldum.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
7: Trivago'ya bakmamış.
10: Otel mi? Trivago.

0: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
1: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
2: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
0: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
3: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
4: Yaşanacaksa yaşanacak.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
6: Yaşanacaksa yaşanacak. Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
7: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
8: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da Lastik yeni paketlerinde.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
10: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
11: Baloncuklu Lipton mu?
12: Çok lezzetli.
11: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
10: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
13: Otel harika.
14: Evet ve geceliği sadece 13.500.
13: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
14: Trivago'ya bakmalısın.
15: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: silver moon. Got me glowing. Every drop got the magic flowing.
1: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
3: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
4: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean toz lambayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
9: Günaydın Türkiye.
10: Hadi kalk.
9: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.

Kulenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Kulenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.

Ben Türev Uludağ. Bugün size kuşkonmazlı, kabaklı böyle fırında çok güzel bir miğfey hazırlayacağız. Kuşkonmaz kullanacağız. Miğfey hamurumuz var, kabağımız var, sarımsağımız var ve Kars'ın böyle eski kaşarı olur ya, mis gibi kokar, böyle çok güzeldir. Kars'ın o mis gibi eski kaşarını kullanacağız. Hemen kuşkonmazların zaten ben saplarını soymuştum. Şurada kuşkonmazların dış kısımlarındaki kabukları alarak işlemlere başlayalım. Kuşkonmaz çok yararlı bir bitki. Mısır'da çok eskilerde kuşkonmazları tedavi amaçlı kullanırlarmış. O yüzden çok önemli bir noktası var. Günümüzde de çok fazla tüketiyoruz. Bence tüketmeye de devam edelim. Böyle çok iyi bir garnitür aslında kuşkonmaz. Baktığımız zaman et yemeklerin yanında, balık yemeklerin yanında, kahvaltıda her yerde kullanılabilecek lezzetli, güzel bir besin. Hem fırında çok kolay pişiyor, hem isterseniz böyle haşladığınız zaman çok kısa bir sürede pişirebiliyorsunuz. Bir içerisinde bulunduğu vitaminler fazla. Gerçekten çok enteresan, mucizevi bir bitki. Bir kısmını kuşkonmazla yapacağız, bir kısmını da kabakla yapacağız. Gerçekten çok lezzetli ve çok güzel bir sonuç ortaya çıkacak. Miğfey hamurlarımızı alacağız. Miğfey hamurlarımızın sadece kenarlarını küçük birer çizik atacağız. Sonra üzerine kuşkonmazla, Kars'ın eski kaşarıyla sarımsaklı bir böyle bir sos hazırlayacağız eski kaşarla. Sonra da bunları üzerine koyup afiyetle yiyeceğiz. Hemen şurada kabağımızın da baş kısımlarını alalım. Baş kısımlarını aldıktan sonra kabağı soyalım. Kabağımızı da ince ince uzun uzun yapacağız. Yuvarlak yuvarlak doğramayacağız. Sonrasındaki işimiz tamamıyla süslemeyle ilgili. Çok lezzetli, çok güzel, farklı bir tarif. Bunu hem akşam 5 çaylarınızda yapabilirsiniz, günlerde yapabilirsiniz. Hem kahvaltılarınızda yapabilirsiniz. Kahvaltıda sürekli aynı şeylerden, yemekten sıkıldım diyorsanız bu sizin için gerçekten muhteşem bir tarif olabilir. Hemen burada tüm malzemelerimizi temizleyelim. Kabaklarımızı alalım. Daha doğrusu kabağımızı şöyle ortadan ikiye bölelim. Kabağı uzun uzun yapacağız. Çünkü güzel, aynı eşdeğer bir görüntü olsun istiyorum. Çok lezzetli ve çok güzel bir sonuç ortaya çıkacak. Besleyici özelliği çok fazla. Eğer mesela çocuğunuz var, çocuğunuza kabak yediremiyorsunuz. Ya kabak yemesini çok istiyorum. Ama nasıl yiyecek, ne yapacağız diye bir şey düşünüyorsanız aklınızda, bu tam sizlik bir tarif. Gerçekten hem görüntüsü bakımından hem lezzeti bakımından çok güzel, çok böyle keyifli sonuçlar ortaya çıkarabilecek bir tarif. Kabak zaten çok faydalı. Kuşkonmaz biraz önce belirttik, dedik ki geçmişte tedavi amaçlı kullanılıyormuş. Yani gerçekten bu sizi çok mutlu edecek bir tarif. Bu arada eski kaşarımızı güzelce rendeliyoruz. Burada herhangi farklı bir peyniri de kullanabilirsiniz ama aromatik bir peynir olduğundan dolayı ben eski kaşar kullanmayı tercih ediyorum. Eski kaşarın böyle, bakın şimdi burnuma gelmeye başladı o koku. O böyle hani keskin bir tadı var ya, böyle bir aromatik bir tadı var ya, o gerçekten şimdi kuşkonmazla ve kabakla birleşince ortaya muhteşem bir sonuç çıkacak. Şimdi birazcık içerisine zeytinyağı ekleyeceğiz. Birazcık sarımsak ekleyeceğiz. Ve bir miktar da karabiber ekleyeceğiz. Hemen karabiberimizi aldık, karabiberimizi koyduk. İsterseniz pul biber de ekleyebilirsiniz ama bu tarife ben pul biber eklemek istemiyorum. Hemen sarımsağımızı alıyoruz. İnce ince sarımsağımızı doğruyoruz. Sarımsağı küçük parçalar haline getirdik. Çok güzel, çok keyifli bir tarif olacak. Şimdi içerisine sarımsağı da koyduk. Güzelce karıştırıyoruz. Eğer zeytinyağı ve karabiber miktarının az olduğunu düşünüyorsanız, ki ben şu an az olduğunu düşünüyorum, birazcık karabiberi ekleyebilirsiniz. Zeytinyağı miktarını da birazcık arttırabilirsiniz. Bol malzemeli, güzel, keyifli bir tarif olsun istiyorum çünkü ben. Hemen, evet şu an böyle daha güzel oldu. Hem böyle daha parlak oldu. Hem sarımsak iyice birbirine karışabilecek bir vaziyet aldı. Of, şimdi karışımımız burada dursun. Hemen fırın tepsimizi alalım. Fırın tepsimizi bu şekilde koyalım. Miğfey hamurlarımızı alalım. Fark ettiyseniz miğfey hamurları normalde bu şekilde ortadan ikiye bölünür. Orada bir çizgi vardır. O çizgiyle birlikte ortadan ikiye bölebilirsiniz. Ama ben bunları bütün halde kullanmak istiyorum. Bütün halde şöyle sadece elimle birazcık açacağım. Kenarlarını birer çizik koyacağız ama kesmemeye dikkat edin. Yani sadece küçük çizikler koyacağız. Küçük çizikler koyduktan sonra da böyle güzel
bir sonuç elde etmek istiyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi kenarlarından birer hafif çizik atıyoruz. Böyle bıçağın ağırlığıyla çekerseniz zaten o çizikler atılacak. Şimdi çizik.

Mifimizi attık. Şöyle koyalım. Şimdi mifi hamurlarını güzelce yan yana koyacağız, dizeceğiz. Ve bütün hepsini birleştireceğiz. İnanılmaz güzel bir sonuç ortaya çıkacak. Orta kısmına

Ben burada yaptığım şeylerin ne kadar lezzetli olduğunu görüyorum. Bütün ekip arkadaşlarım sağ olsun beni hiç yalnız bırakmıyorlar. Böyle ne zaman bitecek, ne zaman olacak diye burada bir heyecan sürekli oluyor. Eminim siz de evinizde bunları denedikten sonra ah iyi ki bu tarifi yaptık diye bir sonuçta karşılaşıyorsunuzdur. Ben karşılaştığınızı Instagram'dan fark ediyorum. Instagram'dan bana çok güzel şeyler yazıyorsunuz. Instagram'dan Türev Uludağ diye aratırsanız bana ulaşabilirsiniz. Hemen diğer miföy hamurumuzu da diğer tepsimize koyarız. O yüzden pek sıkıştırmayalım. Şu şekilde rahat rahat olsunlar. Şimdi önce peynirimizi koyalım. Peynirimizi koyduktan sonra kabaklı ve kuşkonmazlı işlemlerimize, birleştirme işlemlerine devam edeceğiz. Ve pişirme işlemlerine başlayacağız. Bol malzemeli, güzel, keyifli bir tarif olacak bu. Gerçekten şimdi şunu da sonuncu için ayıralım. Kuşkonmazlarla şöyle güzelce süsleyelim. Ortasına da kabak koyalım. İki kuşkonmaz, bir kabakla inanılmaz güzel bir sonuç ortaya çıkacak. İnanılmaz lezzetli olacak. Üzerine bir miktar tuz atacağız. Deniz tuzu da kullanabilirsiniz. Normal tuz da kullanabilirsiniz. Evinizde hangisi varsa tercih edebilirsiniz. Hemen kuşkonmazları koydum. Kabağı da ortasına koydum. Birazcık şöyle güzelce tuz atalım. Şöyle. Evet, hepsinin tuzunu attık. Şimdi yaklaşık 180 derecedeki fırınımızda böyle 8-10 dakika boyunca pişirme işlemlerine başlayabiliriz. Şimdiki tarifimiz kefirli yumurta. Kefirli yumurta için malzemelerimiz çok kolay. Kefirimiz var, salatalığımız var, dereotumuz var, kremamız var, cevizimiz var, sarımsağımız var ve tabii ki yumurtamız var. Bu Ukrayna'da çok fazla tüketilen bir tarif. Ben de bu tarifi sizlerle paylaşmak istedim. Böyle kefir vücuda çok yararlı bir şey olduğundan dolayı hani farklı şekillerde de kefiri tüketiyor olmamız lazım. Şimdi öncelikle salatalığı soyarak ve doğrayarak işlemlerimize başlayalım. Salatalığımızı doğrayacağız. Önce sonra dereotunu böyle minik minik doğrayacağız. Sonra bunları zeytinyağıyla böyle küçücük bir kapta karıştıracağız. Üzerine kefir ekleyeceğiz, kremayı ekleyeceğiz, sarımsağı ekleyeceğiz, yumurtamızı ekleyeceğiz. Sonra afiyetle yiyeceğiz. Gerçekten çok lezzetli ve çok güzel bir tarif. Kefir sindirim sistemine çok faydası olan bir besin. O yüzden mutlaka tüketmemiz gerekiyor ama şimdi kefirin tadı bazen böyle insanların hoşuna gitmeyebiliyor. O nedenle siz bunu farklı yöntemlerle nasıl yiyebilirim diye düşünüyorsanız bu tam sizlik bir tarif. Hemen salatalığımızı böyle güzelce doğradık. Hemen ince ince salatalıkları doğrayacağız. Şöyle ortadan ikiye bölelim. Aslına bakarsanız böyle bir nevi bir salata yapacağız. Şuradan diğer salatalığımızı da ortadan ikiye böldük. Şerit şerit ayarlayalım. Minik minik salatalıkları, cacık yaparız ya, cacık yapar gibi salatalıkları minik minik doğrayacağız. Hemen küçük küçük salatalıkları doğruyoruz. Baş kısımlarını da alarak doğrama işlemlerine devam ediyorum. Çok lezzetli, çok güzel, çok da keyifli bir tarif olacak bu. Besleyici özelliği çok fazla olan bir tarif. Gerçekten mutlaka evinizde bu tarifi denemelisiniz. Eğer sabahları aynı şeyleri yemekten sıkıldım diyorsanız bu sizin için birebir olan bir tarif aslında. Güzel salatalıklarımızı doğradık. Dereotuyla birlikte cevizleri hepsini karıştıracağız. Sonra da afiyetle yiyeceğiz. Salatalığımızın kalanını da ince ince çizgilerle doğrayarak devam ediyoruz. Dereotu çok faydalı. Kefir çok faydalı, salatalık çok faydalı. Yumurta da protein bakımından çok zengin. Ceviz aynı keza çok faydalı bir besin. O yüzden gerçekten fayda oranı çok yüksek bir salata şu an. Daha doğrusu kefirli yumurta tarifi hazırlıyoruz. Hemen

salatalıklarımızı bir kaba aldık. İçerisine birazdan kalan malzemeleri ekleyeceğiz. Dereotumuzu şurada saplarından ayırarak ince ince güzel güzel doğrayacağız. Eğer maydanoz ve dereotu gibi bir malzeme doğruyorsanız, böyle rulo haline getirirseniz çok güzel bir şekilde doğrama işlemlerini yapabilirsiniz. Daha kolay olacak. Dereotuyla salatalıkla birbirine çok yakışır. Eminim siz de evinizde bunların farkında varıyorsunuz. Şimdi cevizleri alacağız. Cevizleri de birkaç bıçak darbesiyle ufaltacağız. Ufalttıktan sonra karıştırma işlemlerine devam edeceğiz. Şimdi burada normal krema kullanıyoruz ama isterseniz ekşi krema da kullanabilirsiniz. Eğer ekşi krema tarifiniz yoksa en kolay yöntemi olarak birazcık limon sıkabilirsiniz ekşi kremaya. Ya da ilerleyen günlerde size ekşi krema tarifi de verebilirim. Ama tabii ki aynı şey olmayacaktır ekşi krema ile ilgili. Aynı lezzeti tutmayacak tabii ki. Ama bu tarife birazcık ekşilik yakışır. Biz şu an ekşi koymayacağız. Şimdi sarımsağımızı da ekleyeceğiz. Kefirimizi de ekleyeceğiz. Kremamızı da ekleyeceğiz. Her şeyi güzelce karıştıracağız. En sonunda da üstüne yumurtasını koyacağız. İnanılmaz lezzetli ve güzel bir tarif ortaya çıkacak. Bir sürü malzeme var bahsettiğim gibi. Çok lezzetli ve güzel bir sonuç elde etmemek gerçekten mümkün değil. Hem de bu kadar besleyici özelliği fazla olan bir durum söz konusu. Şimdi birazcık tuz atalım. Şurada yavaş yavaş karıştırmaya başlayacağız. Birazcık zeytinyağı koyalım. Zeytinyağı miktarını kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi içerisine kremamızı ekliyorum. Birazdan kefiri de ekleyeceğiz. Hepsini karıştıracağız. En sonunda da üzerine yumurtaları koyacağız. Ve hazır hale gelecek. Kremayı da iyice karıştırıyoruz. Bakın çok lezzetli görünüyor, iştah açıcı görünüyor. Hemen kefirimizi, faydalı kefirimizi ekliyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi ortaya çok güzel bir sonuç çıktı. Çok lezzetli görünüyor. Tuz oranına bakmak istiyorum. Gerçekten şu an aroması tam da istediğim gibi. Çok lezzetli ve çok güzel oldu. Şimdi bunun üzerine hemen yumurtalarımızı koyacağız. Şurada cevizlerimiz kalmış. Şimdi iyice karıştırdık. Hemen bol malzemesiyle hepsini bir tabağa alacağız. Çok güzel görünüyor. Besleyiciliği çok fazla ve inanılmaz lezzetli. Hemen üzerine yumurtasını, kayısı kıvamındaki yumurtayı şöyle ortadan ikiye bölerek koyacağız. Diğer yumurtamızı da hemen koyalım. Ve kefirli yumurtamız hazır. Dilerseniz ben şöyle bir ortalığını toparlayayım. Bugün neler yaptık bir bakalım. Sıra geldi sunumumuza. Bugün size kuşkonmazlı böyle fırında inanılmaz güzel bir milföy ve kefirli yumurta tarifleri verdim. Umarım bu lezzetli tarifleri evinizde denedikten sonra afiyetle yersiniz. Biz de seni seviyorum denmez, kahvaltı hazırlanır. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: erken var.
1: Pek sayılmaz ama yaklaştım. Gölcük'teyim.
0: Ah, sesini duyabildim ya, ona da şükür.
2: Hani cesur kızdın sen?
3: Cesaret, yürüyemeyen ayaklarıma hayat verip beni yalnızlıktan kurtarabilir mi?
0: Patronum Faruk'u sevdiğimi fark edince onunla evlenmeye karar verdim.
3: Yürüme heyecanı içinde düşüyor kalkıyor ama sonunda Kemal'ime kavuşma ümidiyle katlanıyorum hepsine.
4: Seni gerçekten sevseydi bir başkasıyla evlenmeye kalkmazdı.
0: Suçu yok ki onun, bilmiyordu ki durumu.
5: Babam Ankara'da. Sizi karşılamaya gelen teyzem Aliye Hanım'dı.
1: Bu evde soysuz bir meyhane şarkıcısının yeri yok.
0: Önce dinle beni, sonra suçla.
1: Hasta da olsa, öldürmek de istese o benim karım. Senin de kardeşin.
5: Annem yaşıyor. Kimseyle evlenemez baba.
6: Sonbahar Rüzgarları birazdan TV4'te.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Her gün bir yerlerde çalışmaya, acaba bu iş nasıl yapılıyor demeye tüm hızımla devam ediyorum. Bugün neredeyiz efendim, ne yapacağız, kiminle çalışacağız? Fatih'te çok güzel bir lokmacı açıldı. Ben de hemen atladım buraya geldim. Biliyorsunuz son zamanlarda lokmalara bir şey oldu. Böyle çikolatalar içinde, karameller içinde çok şık sunumlarla önümüze gelmeye başladı. Ben de merak ettim nasıl yapılıyor diye. Her şeyin profesörü var efendim, tanıyorsunuz kendisini. İçeride beni bekliyor. Hiç vakit kaybetmeden hemen yanına gidelim ve kolay mı sandın başlasın. Peki ben bugün kiminle çalışacağım? Mehmet Sur. Her şeyin profesörü. Her şeyi bilen adam. Yemek yarışmalarının göz bebeği. Abi nasıl yapıyorsun bütün bunları?
1: Dedik ya, her şey profesörüyüz. Çünkü yani bu işin de profesörüyüz. Çünkü
0: bir de lokma işine girmiş.
1: Lokma yapıyorum. Lokmanın içine sevgimi koyuyorum. Dışına imzamı atıyorum. Üstüne ne yapıyorum? Mutluluk dağıtıyorum.
0: Hoş geldin.
1: Şimdi hepsi bu programımıza. Allah razı olsun. Saygılar. Çok teşekkür
0: Hayırlı
1: ederim.
0: Hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Seni burada ziyaret edeyim.
1: İyi ettin. Çok teşekkür ederim. Beni yalnız bırakmadığın için, geldiğin için çok sağ ol. Ama ben de bu işi sana öğreteceğim. Sakın
0: İnşallah.
1: Kimseye söyleme.
0: Sır mı?
1: Sır ama kendin açabilirsin yani bu işi. Çünkü bu mesleği herkese göstermem
0: lazım. Seyircilerimiz de bilmesin.
1: İlk çıran da sensin, ona göre.
0: Süper.
1: Hadi bakalım.
0: Harika. Şimdi bu lokma son zamanlarda bir popüler oldu abi. Ne oldu bu lokmaya?
1: Bu lokma şeydir. Eskiden mesela şerbetli lokma oluyordu. Şimdi insanlar yemiyordu. Ağır oluyor, şey oluyordu. Bu lokmaya biz şey attık. Sütlü çikolata koyduk. Bilte çikolata koyduk. Beyaz çikolata koyduk. Üstüne meyve koyduk. Ondan sonra yani sevgimizi koyduk. Sevgimiz nedir? Çilektir, muzdur, fıstıktır, Hindistan cevizidir, bitterdir. Yani her şey var üstünde.
0: Coşuyor.
1: Çünkü o kadar güzel oluyor ki. Değil ben mi? Diyorum ya, anlatamam, yaşamaları gerekir.
0: O zaman ya lokmayla ilgili bir şarkı yok mu abi?
1: Ne diyoruz? İstanbul'un eteğinde bir lokmacı bulsam. İstanbul'un eteğinde bir lokmacı bulsam. İnsem vefaya, orada bir lokma yesem. İnsem vefaya, orada bir lokma yesem. Yedikten sonra da sahillere insem. Yedikten sonra da sahillere insem. Eşofmanları giyip spor yapıp dolaşsam.
0: Çok düşük bütçeli klip oldu yani, bu ya.
1: Bu klibi güzel yaptım çünkü nedir? Ne diyorum? İstanbul'da bir lokma yediğim zaman, sahillere indiğim zaman sahilde yürüyüş yapmak, koşmak güzel bir şeydir. Çünkü nedir? Sevgi hem yemektir hem eritmektir. Sporunu yap, yemeğini ye ve mutlu yaşa. Kendini seven güzel yemek yer. Güzel yemek yemeyi bildiğin zaman, kendini sevdiğin zaman hem hiç seversin. Evet. Sağlıklı olduğun zaman insanları sevmeyebileceksin. Çünkü her şey sağlıktan gelme. Yemek ve sporu benim olmazsa olmazım.
0: Evet, programımızı burada noktalıyoruz. O zaman ne yapalım? Başlayalım mı sevgili seyirciler?
1: Biz başlayalım.
0: Hadi buyurun.
1: Buyurun, lokmaya. Ve Tuğba'ya öğretiyorum.

0: amcim, şimdi bunun bir makinesi var. Evet. İçine hamur karışımı oluşturuldu. Neler var içinde?
1: Hamurunu ben özel, benim bir şeyim var. Bu kendi özel yağım var.
0: Yani,
1: kendi bir sosum var yani içinde. Bir o sosum var.
0: İmzan var.
1: Evet, imzam var. Soslu imzam var. Ondan sonra içinde şey var. Su var. Tamam. Hafif şeker, tuz, maya ve hamur. Yani ondan yapılıyor.
0: Süper.
1: Bir de sevgim var içinde. Yani onu da söylemiyorum.
0: Her şeyin en önemlisi değil mi?
1: Kesinlikle evet.
0: Şimdi bakalım yapabilecek miyim ben?
1: Şimdi Tuğba, ben sana bunu söyleyeyim. Önce şurayı tutuyorsun bir elinle. Bu hamuru önce bir karıştırıyoruz. Şunu tuttuktan sonra.
0: Oradan?
1: Şunu bir kere çevirdin mi geliyor.
0: Fıt fıt atacak.
1: Kapatacaksın. Bir kere çevirdiğinizde kapatacaksın.
0: Kapatacağım. Ha. Tamam. Şöyle.
1: Şöyle. Çevir bir kere. Çevir.
0: Aa!
1: Kapat. Kapat. Doğru, biraz yağmur yumuk çıktı ama.
0: Böyle bir lokma olmaz evet. Ya.
1: Olur. Başlangıçta zaten öyle gelir. Kapat.
0: Ha, oldu, bir dakika.
1: Bir kere dağıt. Çok güzel. Çok güzel.
0: Bu kadar şimdilik yeter mi?
1: Yetmez, sen bas.
0: Ay çok zevkli.
1: Evet, bir daha. Çok güzel. Ya, yemin ederim sen bayağı başarılısın. Ama nedir biliyor musun? Sen bu işi seviyorsun.
0: Vallahi çok iyi.
1: Bir şeyi sevmediğin zaman başaramazsın.
0: Aa.
1: İşte olayımız budur. Çocuklarınıza her zaman gastronomi de öğretin yani.
0: Değil mi?
1: Evde bile iş yaptığın zaman, mutfağa geçtiğin zaman çocuklarınız tabii ki okulda geldikten sonra 10 dakikasını da mutfağa koyun ya. Yemek yapmak güzel bir şeydir yani.
0: Çok güzel. Şimdi bir de, önce bir pişsin mi abi?
1: Burayı bir pişecek tabii. Şu şekilde pişecek evet. Bir kere daha yap, bir kere daha. Bence çok güzel oldu.
0: Çok sevdim.
1: Evet. Olay budur. Şimdi şunu
0: i̇şte
1: gezdireceksin.
0: İlk defa yaptığım için biraz i̇lk, böyle bir
1: hayır,
0: şekil
1: şemal. Bütün lokmacılarda, tatlıcılarda ilk olan makinenin hakkıdır. Güle
0: ha,
1: göz akı var ya.
0: Yok.
1: Şu göz akını biz bunu pişiriyoruz. Kendi çok mutfağımızda iyi. Kendimiz yiyoruz yani.
0: Vallahi
1: tamam,
0: müşterilerimize
1: şöyle tane tanele bak görüyorsun mis gibi olmuş.
0: Bakayım.
1: Şöyle çevireceksin yani. Hani kısa bir tanesini yapmayın. Şöyle çevirmeye çalışacaksın. Yani içinde çevirmeye başlayacaksın. Yani bunu sen yapıyorsun şu anda.

0: Sipariş geldi.
1: Sipariş gelmiş. Tamam, hemen bakalım abi.
2: Bir bak, ne yazıyor. Var? Ne yazıyor?
1: 5 tane çikolatalı, bir de bitter çikolata sos, değil mi?
2: Çikolata nasıl yapacaksın şimdi?
1: Böyle pırt diye içine takacağım. Öyle yapacağım.
2: Tamam. Şöyle çikolata eline al, şunu eline al, batır. Tam orta bölümde.
1: Şöyle.
2: Buradan çek, tam bir bastır. Bastır, bastır. Aksın.
1: Oldu mu böyle?
2: Oldu, oldu.
3: İçine tam yerleştir. Tam yerleştir, tamam.
2: Evet, tamam, bastır.
3: Tamam.
1: Çok güzel.
2: Tamam, kenardan atsın, atsın tabii. Şöyle set tarafında mesela şuradan batırdığın zaman tabii tıkta atsın. Dök.
3: Tamam.
2: Beşten hızlı ama pratik. Bravo Tuğba, vallahi bu işi kavradın.
1: Ya bundan çok sonra zevkli. Lokmacı Tuğba. Karşıda dükkan var mı boş?
2: Boş. Aa, rakip mi olacaksın? Aa, olmaz ki.
1: Senin rakibin olamam ben ya.
2: Ya olmuşsun ya.
1: Sonra bir tane çikolata.
2: Tamam. Bir de şöyle yapsan aslında çok güzel
1: ne
2: olur.
1: Ne yapayım? İmza mı
2: atayım? İmza var ya şöyle.
1: Bak. Sunumun kralı bu adam.
2: Dans edeceksin. Şimdi ne oluyorsun? Halkı üzerine koyuyorsun. Kafana göre.
1: Neyi
2: seviyorsan doğaçlama yap yani. Neyi seviyorsan at üstüne. Böyle karışık şey yap.
1: Şundan.
2: Sen neyi seviyorsan onu at.
1: Müşteri.
2: Müşteri.
1: Bugünlük.
2: Abi her şeyi yesin değil mi? Tuğla'ya bırakıyorsun.
1: Bana artık, emanet abi.
2: Artık tadını Tuğla'ya bırakın. Masaya da götür abimin önüne bir bakalım.
1: Geliyor.
2: Evet geliyor.
1: Vallahi bol malzeme oldu ben sana
2: şu
1: söyleyeyim.
2: Şu tadının güzeline bak ya.
1: Bu işin iyisi biziz abi.
2: Evet. Çikolata da bırak.
1: Bu işin kralı benim. Hangisinden?
2: Şuradan. Şundan bir çubuk bırak.
1: Ha şundan.
2: O da nedir?
1: Şöyle süsleyelim.
2: Aksesuar. Bir tane yeter ondan.
1: Hadi. Her neyse. Bugün iki tane olsun.
2: Onu da batır.
1: Dıt dıt dıt dıt.
0: Şöyle
1: getir. Böyle mi
2: şöyle, getiriyor? Şöyle götürüyorsunuz. Masaya götürüyorsunuz.
1: Ne varsa koy abi. Şöyle.
2: Evet.
1: Gidiyor.
2: Hoş geldiniz. Abi eyvallah.
1: Efendim
2: teşekkür
1: afiyet olsun. Teşekkürler. Sağ olun. İlk lokma yapışım bu benim.
2: Evet, çocuklar siparişinde benim. Toba bir sipariş daha geldi. Biraz hızlı
1: geldi
2: olman
1: mi?
2: Lazım.
1: Geldi mi abi?
2: Biraz hızlı olman lazım.
4: Gelsene.
2: Abi eyvallah. 8 adet.
1: Çikolatalı. 8 adet çikolatalı. Bir tane çikolata bal tarçın.
2: Bal tarçın evet. Tamam, şimdi buna ne koyuyorsunuz? Çikolata.
1: Sütlü çikolata istemiş.
2: Sütlü çikolata. Sütlü çikolata budur.
1: Aa, bir dakika.
2: Süte benziyor. Sütlü çikolata.
1: Kafam karıştı.
2: Şiir yapalım. Şiir. Vallahi sen bizi iflas ettireceksin. Ama o şekil. Hocam.
1: Ben bilmem.
2: Tamam. Biraz daha dökebilirsin. Tamam, yeter. İşte bu. Bu işi kavradım
1: bu olay. İşin profesörü benim. Vallahi bu ne güzel bir şey oldu böyle ya.
2: Lokmamızı yaptık. Şimdi bir babaanne tatlımız var ya, sen her zaman da seversin. Ondan evet. Da ben bir sunumunu lokma şeklinde yapayım.
1: Aa.
2: Tabii beraber yap. Sen yapacaksın. Buyurun. Şöyle kapağımızı kaldırıyoruz.
1: Aa.
2: Şurada babaanne tatlısı şöyle.
1: Babaanne tatlısı. Evet. Senin meşhur tatlın.
2: Evet, benim meşhur. Kendi biliyorsun Mehmet Sur olduğum için kendi soy ismini koymuşum. Bak şöyle, şunu şöyle altına koyuyoruz. Dondurmayı keselim. Beyaz dondurma gidiyor şu tatlıya özellikle.
1: Oo. Dondurmalı falan şovlar. Ben yedim sevgili seyirciler. Zeynep, bence biliyormuş da bilmiyormuş gibi hem, davranıyorum şu
2: hem
1: anda.
2: Hem kış hem yaz aylarında olmazsa olmazdı bu tatlı.
1: Bu kadar da dürüstüm yani. 20 kere yedim ben bu tatlıyı zaten.
2: Bunu da bir bihterle not arayacağız.
1: Oho! Neler yapıyorsun ya? Ne niye geldik, ne umduk, ne bulduk oldu bu?
2: Yani bu da şeydir.
1: Sevdalar
2: başladı. Hepsi taştı.
1: Mehmet abi ben seni görünce niye türkü söylemeye başlıyorum?
2: Çünkü nedir biliyor musun? Türkü gibi bir suratım var. Yani şiir gibi yani güzel. İnsanın yüzü güzel olduğunu da türkü söylesi geliyor. Hani bazen adamların yanına gidersen bağırasın gelir. Çünkü o adam sana o elektriği veriyor.
1: Diye.
2: Ama beni seviyorsun yani. Bir türkü gibi oluyorum. Sen
1: evet,
2: o türküyü söylemiş oluyorsun
1: çok
2: yani.
1: Seviyorum.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Çok da destekliyorum. Katıldığım tüm yarışmalarda. Takipçinim yani.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Mehmet abim bana lokma hazırlıyor şu an.
2: Ben sana ellerimle hazırlıyorum. Ne yapalım? Biraz da çilek koyalım. El alayım. Şöyle. Şunu bırakayım.
1: 10 numara.
2: Şunu bırakacağım.
1: Bayağı süsledin, bırakacağım. Süsledin.
2: Şöyle bırakacağım.
1: Daha var mı başka bir şey?
2: Başka ne vardı? Şunun ortasına.
1: Dondurma mı koyacağız bize?
2: Oo. Bir tane dondurma koyacağız.
1: Hiçbir masraftan kaçınmıyor.
2: Hiçbir masrafta kaçınmıyorum. Bizim burada şeydir. Yani servisimiz müşterinin müşteriye göre biz hizmet ediyoruz. Çünkü müşteri bizden ne isterse biz onu yaparız. Üstüne dondurma koyarız, sadece lokma yaparız, sadece muzlu yaparız, sadece meyveli yaparız.
1: Aynen.
2: Her şeyimiz o şekilde.
1: Vallahi süper oldu.
2: Sonum da bu.
1: O zaman biz masada afiyet olsun. Tadına bir bakalım.
2: Tabii.
1: Hadi buyurun sevgili Hadi seyirciler. Saygılar.
2: Tuva, hoş geldin, geldin, tezgaha geçtin. Çok güler yüzlüsün, orada seni beğendim. Tezgahta misafirleri güzel karşılıyorsun, güler yüzle karşılıyorsun. Dilin çok tatlı, orası okey. Ama Tuva, senin elin çok ağır. İş yapamıyorsun, hızlı olman gerekiyor. Hızlı olmazsan bu işi başaramıyorsun. Çünkü bu işte çok hızlı olman gerekiyor. Ben burada senin lokma ustası yapacağım. Sen Mehmet Sur'un yanına gelmişsin. Mehmet Sur'un çırağı dedi mi, omuzlara oynayacak. Yere bastın mı ışıklar sönecek. Fayansa bastın mı fayans titriyecek. Kolay mı sandın sen bu işi? Alışmışsın kolay mı sandın? Kolay mı sandın? Burada zor sanacaksın. Çünkü bizim işimiz zordur. Ama kolay mı sandın olarak geldinse bu işin en zorunu başaracaksın. Ondan sonra kolay mı sandın olacaksın Tuğba.
1: Evet, Mehmet şefim bana çok güzel iki tane sunum hazırladı. Bir tanesi kendine has tatlısı, sur tatlısı. Diğeri de bildiğimiz lokma ama süslenmiş evet. Bambaşka lezzetler katılmış bir lokma.
2: Sevgimi kattın.
1: Bir sürü. Saymakla bitmez.
2: Cennetin bütün meyvelerini kattım içine. Ellerimle yaptım. Yani yürüme çikolatayı da yaparız, kebabı da yaparız,
1: her şey
2: yaparız,
1: her
2: lokmayı
1: şey.
2: Da yaparız. Şu lokmalar mutlaka hafta sonu çocuklarınıza yiyin, mutlu olun. Çikolata mutluluk veriyor biliyorsun. Güzel mi o kadar?
1: Gerçekten abartmıyorum. Daha soğumamış.
2: Ya tadı enfestir benim zaten.
1: Böyle çıtır çıtır, ılık. Ne yapıyorsun Mehmet abi?
2: Ya, biraz da acı atıyorum. Ben bir de bu şekilde yiyorum vallahi.
1: Yok yani, artık ben, ya. Yani, gerçekten yok yani, yani böyle bir şey. İnanmıyorum sana ya. Peçete vereyim abi. Kameraman Allah'ım. Arkadaşım Recep diyor ki sen de dene. Ben biberden korkmam canım. Çok
2: Allah'ım
1: seviyorum.
2: Ben sana geliyorum.
1: Acıyı da.
2: Valla o kadar güzel oldu ki.
1: Ben de dökeceğim. Hadi bakalım nasıl oluyor.
2: Al bir şey. Tamam.
1: Lokmayı...
2: Bak şöyle bir şey söyleyeyim.
1: Acı biberle yiyoruz.
2: Şu lokmayı yediğin zaman şöyle. Biberle de bir dener misin?
1: Tamam.
2: Adı ne yedin? Mesela tatlı yedin. Şimdi al bir şey acıyla ye.
1: Böyle güzel.
2: He? Daha güzel değil mi? Çünkü çikolata tatları acı, yani tatlının etkisini düşürüyor.
1: Bir şey soracağım, böyle de güzel oldu
2: daha biberle. Güzel. Yani bazen ben acılı tatlıya atıyorum, insanlar yanlış şey görüyor. Buyurun, Tuğba. Yani tadını sen söyle.
1: Bir de su tatlından yiyeceğim.
0: 10 liradan başka 3 mü eklemi
2: olur
0: isterseniz.
2: Su tatlılar şöyle dondurması, dondurması keçi sütü saniye. İrmik, bir de benim özel sosum var içinde.
1: Onu söylemiyorsun ama. Ben öğrenirim size söylerim sevgili seyirciler. Tamam. O zaman Mehmet abicim, kapılarını bize açtığın için çok teşekkür
2: ben
1: ediyoruz.
2: Teşekkür
1: İnşallah bol bereketli işlerin olur
2: size
1: her zamanki gibi.
2: Geldiniz. Çok teşekkür ederim.
1: Çok teşekkür
2: Ayağınıza
1: ederim.
2: Sağlık. Çok sağ olun. Her zaman gülün. Sevgiyle olun. Çünkü güldüğünüz zaman, mutlu olduğunuz zaman hem ömrünüz uzun olur, hem herkesi seversiniz. Hayatımız gülmek ve mutlulukla geçsin. Herkesin, cümlemizin, bütün insanlığın.
1: Efendim, bir sonraki programda nerede olurum bilinmez. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.
2: Sevgiyle kalın.

0: Günaydın efendim.
1: Günaydın Nalan. Fabrikaya telefon edilecekti.
0: Ettim efendim. Aşk Yıldızı plandan 10.000 tane pazartesiye yetiştirecekler.
1: Avni Bey'in yeni bestesi?
0: Stüdyoda efendim.
1: Siz bir sekreter değil, harikasınız.
0: Seveceğiniz efendim.
1: En önemlisi de Anadolu bayi Fecri Bey'le otelinde konuşacaksınız.
0: Fecri Bey mi? Benim yerime bir başkasını gönderseniz.
1: Neden? Bir sakınca mı var?
0: Şey...
1: Müessesede sizden başka kimse o şeytanı kandıramaz.
0: Peki efendim.
1: Fecri Bey'le konuştuktan sonra saat tam 12'de Tarabya'daki Yıldız lokantasına geleceksin.
0: Neden efendim?
1: Patronun değil, arkadaşım Faruk olarak öğle yemeğini benle yemeni rica edeceğim. Bu yemeğin benim için önemi çok büyük. Patron sekreter münasebetimizin sonu olabilir.
0: Anlayamadım.
1: Çoktandır söylemeye cesaret edemediğim bir teklifte bulunacağım orada. Benimle evlenir misin diyeceğim.
0: Şaşırttınız beni.
1: Sana olan hislerimi, seni beğendiğimi...
0: Siz de benim için dünyanın en iyi insanısınız. Benim gibi kimsesiz bir kıza el uzatıp en kötü günlerimde beni hayata bağladınız. Ben de sizi severim ama bir ağabey olarak.
1: Hislerinin değişeceği günü bekleyebilirim Nalan.
0: Korkarım ki bu konuda sizi hep üzeceğim. Taksi!
2: Boş musun? Affedersiniz, size buyurun.
0: Teşekkür ederim.
2: Taksi!

0: Ha, yara yırtmıştım.
1: Evet, 50 numara. Yalnız o da tek kişilik. İşinizle geleceğinizi bilmiyorduk.
0: Hangi eşim?
2: Beraber gelmedik ve ben kimsenin eşi değilim.
1: Affedersiniz, sizleri evli zannettim.
2: Değiliz. Ben Fecri Ekenbey'i görmek istiyorum.
1: 60 numara efendim.
2: Teşekkür ederim.

0: Buyurun. Hoş geldiniz Nalan Hanım. Şöyle buyurun. Heyecanla sizi bekliyordum. Buyurun, buyurun oturun. Sizi buralara kadar yorduğum için özür dilerim. İşimi sanat ticareti. İnanın varlığınız bana ilham veriyor.
1: Buraya ilham periliğine değil, mukaveleyi imzalatmaya geldim.
0: Aceleniz ne? İmza bir saniyelik iş. Sizi kaçırmamak için imzayı sona bırakıyorum. Önce biraz içip sohbet edelim.
1: Konuşacak bir şeyimiz olduğunu sanmıyorum.
0: Var. Hem de çok şey. Biliyorsunuz, iş icabı bir ayağım Avrupa'dadır. Dünyanın en güzel kadınları da etrafımda pervane olurlar.
1: Ne mutlu size!
0: Hiçbirinin önemi yok. Hayatımda tek siz bulunsaydınız ve ben sizin pervaneniz olsaydım, ne derdiniz?
1: Alay ediyorsunuz derdim.
0: Aşkımı ilana çalışıyorum.
1: Rahat bırakın beni lütfen.
0: Elimde değil. Şuurumu kaybettiriyorsunuz bana.
1: Ama yakışmıyorsunuz, Feci Bey, rica ederim.
0: Yakışına göre değil, kalbimin emrine göre hareket ediyorum. Yanımda çalışırsanız Paris, Roma, Londra komşu kapınız olur.
1: İleri gidiyorsunuz ama.
0: Siz de beni çıldırtıyorsunuz.
1: Çıldırdığınız belli. Bırakın rica ederim.
0: Elmaslar küpler içinde yaşatırım sizi.
1: Of, yalvarırım, yapmayın!
0: Gir. Yanlış kapı çaldınız galiba.
2: Hayır beyefendi, nişanlımı almaya geldim.
1: Bir dakika, şimdi geliyorum, mukaveleyi imzalayacaktınız.
2: Buyurun.
1: Çok teşekkür ederim müsaadenizle.
2: Evliliğe kızdığınız zaman nişanlılığa bir şey demezsiniz herhalde. Zor durumda kaldığınızı duyunca bu oyuna başladım.
1: Teşekkür ederim, tam zamanında yetiştiniz.
2: Çapkın Bey bakıyor.

0: Çapkın Bey içeri girdi.
1: Fark etmesin diye sarılmak zorunda kaldım size, özür dilerim.
0: Anlıyorum.
1: Heyecanınızı otel barında bir kadeh içkiyle yatıştırmaya ne dersiniz?
0: Sizi bu kadar zahmete soktum, yetmez mi?
1: Bilakis, memnun olurum.

0: Nişanımızı ilan ettik ama isimlerimizi bilmiyoruz da. Adım Kemal.
1: Benimki Nalan.
0: Güzel. Biraz önce iki yabancıydık. Tesadüfler zorla karşılaştırdı bizi. Aynı taksi.
1: Aynı otel.
0: Aynı kat ve komşu odalar. Tesadüflerin şerefine. Dostluğumuz uzun sürer inşallah. Neden öyle baktınız?
1: Yağmurdan kaçıp doluya mı tutuldum acaba? Bahriyeliler çapkın olur derler de.
0: Belki. Ama ben her limanda sevgilisi olanlardan değilim. Asıl mesleğim mühendislik. Gölcük'te yedek değmenim. 15 günlük izinle geldim.

0: İnsan bir kere doğar, bir kere yaşar, bir kere sever. Aşktan korkuyorum. Belki de bu düşünceyle hiç aşık olmadan ölüp gideceğim.
1: Ne garip. Aynı korku bende de vardı. Hiç mi aşık olmayacağım derdim. Hatta çok mu kalpsizim diye düşünürdüm. Ta size rastlayıncaya kadar.

0: Son gecemiz bu. Saatleri durdurmak istiyorum. Bu gece hiç bitmesin istiyorum.
1: Ben de.
0: 3 ay sürecek manevralar. Keşke gitmeden önce evlenebilseydik.
1: Her şey öyle çabuk geçti ki.
0: Bana sık sık yazacaksın değil mi?
1: Her gün.
0: Dönüşümde askerliğim bitiyor. Beni sarhoş eden saçlarını ömür boyu koklayıp öpebileceğim. Nalanım benim.

0: Senden uzak her saniyem acılar doldurdu içimi. Hayalime renk katan saçlarını, rüyalarımı ışıklandıran simsiyah gözlerini, ılık nefesini duyarak katlandım bu yalnızlığa. Dönüyorum artık. Seni nasıl kahrolasıya özlediğimi bilemezsin yavrum. Sensizlik ölümden beterdi. Senden olmak cennetten tatlı gelecek şimdi bana.
1: Buyurun, televizyon plak şirketi. Döndün mü Kemal?
0: Pek sayılmaz ama yaklaştım. Gölcük'teyim.
1: Sesini duyabildim ya, ona da şükür. Efendim? Nasıl? Avucunda mı? Ne bileyim ben?
0: Bilemezsem söylemem. Yarın hazır ol yalnız, gelip alacağım seni. Anneme götürmek için.
1: Ay, yeter Kemal, sevinçten kalbimi durduracaksın.
0: Sadece kalbine girmeye çalışıyorum sevgilim. Elimdeki mi neydi? Sevineceğim bir hediye. Yarın görürsün. Ha, yalnız nerede buluşuyoruz?
1: Tabii bizim pavyonda. O zamana kadar heyecandan ölmezsem. Sevgiler Kemal'im.
2: Bu nasıl?
1: Çok güzel. Fiyatı
2: 1700 lira.
1: Oho, çok pahalı.
2: Daha ucuzunu vereyim.
1: Yok, hayır. Bu bile az ona.
3: Bu kadar para veriyorum ama yine de acıyorum saçlarınıza.
1: Can yok, gene uzar.
2: İlk defa altın bir tarak yaptım.
0: Dünyanın en güzel saçları için az bile.
1: Yok, kutuya koymayın.

0: Yaşıyor. Acele ilk yardıma götürmeli.
1: Evet, götürmeli.
2: Amma uğursuz cadde ha! Kaçıncı kaza bu?
3: Keşke ölseydim. Felçli olarak sürünmekten iyiydi.
4: Böyle konuşma. Hani cesur kızdın sen?
3: Cesaret! Yürüyemeyen ayaklarıma hayat verip beni yalnızlıktan kurtarabilir mi?
4: Niye yalnızmışsın? Evleneceksin yakında.
3: Bu halimle mi evleneceğim?
4: Niçin olmasın?
3: Aşkımızı onun merhametini çalmak için alet edemem. Sevdiğim erkeğin karşısına sakat bacaklarımla çıkamam.

0: Doğru düşünmüyorsun.
1: Mecburum böyle düşünmeye. O bu kazayı öğrenmemeli. Ne olur yardım edin de bulamasın beni.
0: Ondan niye kaçıyorsun Nalan? Bel kemiğindeki zedelenme iyileşebilir.
1: Binde bir iyileşme ümidiyle ona talihsizliğimi yükleyemem. Yerde sürünen bir sevgili olmaktansa vefasız bir kadın olarak unutulmayı tercih ederim.
0: Öyleyse annemin yanında kal. Birbirinize arkadaşlık edersiniz.
2: Alo? Televizyon plak şirketi mi? Nalan Hanım'ı rica edecektim.
3: Nalan işten ayrıldı efendim.

0: Affedersiniz, Nalan Hanım'ı soracaktım.
1: Bilmiyorum, biz bugün taşınıyoruz. Herhalde bizden önceki kiracı olacak.
0: Teşekkür ederim, sağ olun.
2: Nereye gittiğini bilmiyorum.
0: Nasıl bulabilirim acaba?
2: Ne bileyim, havai bir kızdır. Yakışıklı bir gencin ardından gitmiş olabilir.
0: Teşekkür ederim.

0: Buyurun.
1: Ben Kemal. Nalan benim, Kemal. Tanıdım sesini, sensin, cevap ver. Senden bir kerecik olsun konuşmam lazım. Son bir kere. Nalan. Nalan.
0: Oh,

0: Alo?
1: Benim Faruk.
0: Evet, ne var?
1: Kemal izimi buldu. Ne olur, ne olur hemen gelebilir misin?
0: Peki, hemen geliyorum.

0: Seninle konuşmak istemediğimi, senden kaçtığımı biliyorsun. Hayatımda başka bir insan olduğunu gözlerinle gördün. Daha ne bekliyorsun benden?
1: Hiç değilse tenezzülen ayağa kalkmanı, sahte de olsa hislerime saygı göstermeni.
0: Hislerin sahtesi olmaz.
1: Ama aşkın sahtesi oluyor, değil mi? Buraya ne sana yalvarmaya, ne de hesap sormaya geldim. Sadece hislerimin neden oyuncak yaptığını merak ediyorum. Bu davranışının bir sebebi olmalı, bilmeliyim onu, yoksa çıldırabilirim.
0: Ayrılık günlerimizde hatamı anladım. Patronum Faruk'u sevdiğimi fark edince onunla evlenmeye karar verdim.
1: Hayır, benim Nalan'ım böylesine değişemez, bu kadar kalpsiz olamaz. Bir gizlediğim var. Yalan söylüyorsun, yalan!
0: Tanıttığım nişanlım Faruk.

0: delilik ediyorsun Nalan. Gidip çağırayım mı?
1: Hayır, hayır, hayır, hayır!
2: Dertlerimi dökeceğim tek yakınım hatıra defterim oldu artık. Sonsuz kederler içindeyim. Kemal'in eve geldiği günden beri ona vefasız kadın rolü oynarken çektiğim acıyı kazada bile hissetmedim. O müthiş anın dehşetini belki Kemal unutacak ama ben asla. Ya Rabbim, ya kalbimden silinsin bu ölmeyen aşk, ya da bacaklarıma sevgilimin karşısına çıkabileceğim kuvveti ver. Faruk, bu eşsiz insanda olmasa dayanamazdım hiçbirine. Faruk hep umut verici sözler ediyor. Doktorlar böyle giderse kısa bir süre sonra iyileşeceğimi söylemişler. Ama inanmak o kadar zor ki. Belki de boşuna bu çektiğim işkenceler, belki de hiç yürüyemeyeceğim.

0: Mutluluğum her seferinde acı bir uyanış, hayal kırıklığı ve gözyaşlarıyla bitiyor. Ameliyatlardan sonra nihayet kalkabilmiştim iskemleden. Yürüme heyecanı içinde düşüyor, kalkıyor ama sonunda Kemal'ime kavuşma ümidiyle katlanıyorum hepsine. Bırakın! Bırakın! Bırakın! Dur orada Faruk! Oh, yürüyorum Faruk, yürüyorum! Başardım! Kemal'i bulup her şeyi anlatır, ondan af diler, onunla evlenebilirim artık! Senin ne var Faruk?
1: Bu mutlu anında söylemek istemezdim ama mecburum.
0: Neyi söyleyeceksin?
1: Kemal'in evlenmek üzere olduğunu.
0: Genç makine mühendislerimizden Kemal Aslan tanınmış sanayici Burhan Orhan'ın kızıyla evleniyor.
1: Acını anlıyorum Nalan. Ama seni gerçekten sevseydi bir başkasıyla evlenmeye kalkmazdı.
0: Suçu yok ki onun. Bilmiyordu ki durumu. Ama o evlense bile ben onu hayatımın sonuna kadar seveceğim.

0: Haksızlık ediyorsun. Doğruyu öğrendiğin zaman utanacaksın söylediklerinde.
1: Utanacak biri varsa o ben değilim. Hatıralarındaki son nalan hayalde senin bu sarhoş suratında silinip yok oldu. Artık ne seni dinleyecek vaktim var, ne de sana söyleyecek bir sözüm.

O günden sonra bütün umudumu, inancımı, her şeyimi kaybetmiştim. Talihsizliğimle baş başaydım. Hiçbir şeyin önemi kalmamıştı artık. Haftalar, aylar, yılları kovaladı.

0: kaderin ve içkinin oyuncağı olmuştum artık.
1: Hadi.

啊。

0: Huzurlu olmak için böyle bir dükkanda mı çalışmak lazım?
1: Sır dükkanda değil, saatlerin içindedir.
0: İnsanlara saatleri anlatmak istermiş. İnsanlar da o zaman kederlerinden kurtulacak, hikayelerini anlatabileceklermiş. Nereye gitti?
2: Kırklara karıştı.
0: Baban öldü. Eve gel.
3: Sen de artık burada kalırsın. Yapılacak çok iş var.
4: Babam buraya gelmemi istemezdi.
1: Yüzümüzde kaybolan anlamı ancak hatırlayarak buluruz. Kayıp güzel zamanları bularak.
3: Bir gün İstanbul'a gider, okulunu bitirir, avukat olursun. Ama madem ki kalıyorsun, abine yardımcı olacaksın.
5: İnan bana, aradığın o hayal değilim ben. Hiç değilim.
6: Gizli Yüz bugün 16.15'te TV4'te.
7: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi ve başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
8: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
9: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
10: A101'de yazın yıldızları. 22-25 Temmuz tarihleri arasında 3 kilo bir şah tam kıvamında yoğurt 169 lira, 4,5 litre yudum ayçiçek yağı 449 lira, poşetli bütün pilicin kilosu 79 lira 50 kuruş.
11: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
12: Otel harika.
13: Evet ve geceliği sadece 13.500.
14: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
12: Trivago'ya bakmalısın.
15: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
16: Trilya'nın seyir terası diyebileceğimiz çamlı kahvenin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
17: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
6: Rivayetleri.
16: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
6: Söylenceleri.
16: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği.

0: geldiği yine söylenceler arasında.
1: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
0: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
1: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
2: Performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B IO şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sen de şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda. Şampiyonların tercihi Oral-B.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
8: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
9: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
10: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
8: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.

25 yıldır hep seninle.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
0: Çok güzel.
2: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
0: Şipşak işlem tamam. Önce Halk, sonra bankayız.
3: Halkbank. Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
7: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen liftir serisi.
8: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
7: L'Oréal Paris Elsev'den Big Hair'de yenileyici hacim spreyi. 3 saniyede hacimli görünen saçlar. Hemen keşfet.
9: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
10: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
11: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
9: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.

0: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
1: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
2: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
0: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
3: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Haydi! Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim.
4: Yaşanacaksa yaşanacak.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
6: Yaşanacaksa yaşanacak. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
8: Merhaba herkes, ben Ela Tokgöz.
9: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
8: Üzüm.
9: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
8: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
9: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
8: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
9: Ceviz de buna çok yakışır bence.
8: Evet, ceviz çok yakışır eğitim.
9: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
7: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.
10: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden ev ihtiyaçlarına kadar 6000'den fazla ürün evine gelsin. Yemek sepeti.
11: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
12: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Ver Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
13: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
14: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
15: Wow, baloncuk mu, Lipton mu?
16: Çok lezzetli.
14: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
0: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
1: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
2: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
0: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.

0: Bu Perşembe 601'de aldın aldın. Süper Fresh dondurulmuş Napolitan pizza 285 lira. Süper Fresh dondurulmuş üçlü meyve mix 245 lira.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini

0: %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Güneş Cool Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşide bir zirve. Bakkaltınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Güneş Cool Mix.
2: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
3: Günaydın Türkiye.
4: Hadi kalk.
3: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Geçen 7 yılın ve ıstıraplarımla ilgilenen bir doktorun yardımıyla kurtulmuştum içinde bulunduğum cehennemden. Şimdi yepyeni bir hayatın eşiğindeyim. Hastanede son günüm, dünyaya ikinci doğuşum. İyiliksever doktorum bir de iş bulmuştu bana. Zengin bir ailenin kızına arkadaşlık edecektim. Belki uzun süre kapalı kalacaktı hatıra defterim. Belki bir daha yazacak şeyim olmayacaktı bu dost sayfalara. Beni Doktor Burhan Bey yolladı.
2: Haberimiz var, bekliyorduk. Siz şöyle buyurun, ben Fatma'ya haber vereyim. Fatma, öğretmenin geldi.

0: Hoş geldiniz. Ben Fatma.
1: Hoş bulduk Fatma. Ben de Nalan.
0: Sevindim sizi görünce. Ben de bana arkadaşlık edecek suratsız bir öğretmen gelecek sanmıştım.
1: Ben de sizin kadar güzel ve sevimli bir öğrenci beklemiyordum.
0: Teşekkür ederim. Babam Ankara'da. Sizi karşılamaya gelen teyzem Aliye Hanım'dı. Evin bütün işlerine Aliye teyzem bakar. Annemin resmi.
1: Anneniz de mi Ankara'da?
0: Hayır. Onu hiç görmedim. Ben küçükken ölmüş.
1: Affedersin yavrum, üzdüm seni.
0: Aslında üzüntümü dağıttınız. İnsana huzur veren bir haliniz var. Gelmenize çok ama çok sevindim. Yapayalnızdım.
1: Anlıyorum.
0: Hadi gelin, odanızı göstereyim size.

0: geldi.
1: Bizi yalnız bırak Fatma.
0: Baba!
1: Sana bizi yalnız bırak dedim. Hadi yavrum. Ne işin var bu evde?
0: Bilmiyordum. Doktor Burhan Bey'in tavsiyesiyle geldim.
1: Ne dersi vermeye? Kızıma bar kadınlığı mı öğreteceksin? Yoksa ihanet dersi mi vereceksin?
0: Kemal!
1: Bu evde soysuz bir meyhane şarkıcısının yeri yok.
0: Oh, önce dinle beni, sonra suçla. Bir katile bile kendini müdafaa hakkı verilir.
1: Neni müdafaa edeceksin? Söylediklerimin hangisi yanlış? Ben sana hakaret etmiyorum, gerçeği aykırıyorum suratına.
0: Yalvarırım.
1: Yalvarmak için de çok geç artık.
0: Haksızlık ediyorsun Kemal.
1: Beni mahvettin, hangi haksızlıktan bahsediyorsun? İsteseydin şu duvarda senin resmin dururdu. Şu kasvet dolu köşke mutluluk saçabilirdin. Karşımda dünyası kararmış kaba bir erkek görmezdin, insanlığını kullansaydın. Fatma bizim kızımız olurdu. Ama sen acı bir oyun oynadın bana. Yalnız beni değil, ikimizi birden yıktın. Eğer mahvettiğin bir adamın ıstırabıyla alay etmeye geldinse, gördün. Hala ne duruyorsun burada, ne duruyorsun, defol!

0: Nalan abla gidiyor mu baba?
1: Evet.
0: Peki ama neden?
1: Gitmesi gerektiği için.
0: Seni bu kadar katılaştıran sebep nedir bilmiyorum ama... senden ilk defa bir şey rica edeceğim. Onu gönderme baba.
1: Fatma, lütfen bu konuda ısrar etme.
0: Edeceğim baba. O geleli huzur buldum. Şu dört duvarın boğucu yalnızlığından kurtuldum. O da kimsesizdi çünkü. Onunla çok iyi anlaştık. O da bana sarıldı. Kopması güç bir yakınlık duyduk birbirimize.
1: Demek sevgim sana yetmiyor artık.
0: Of,

0: bilmiyorsun baba. Ayrı sevgi bunlar. İnan, bir gitmesin demen ikimizi de mutlu edecek. Geceleri yalnız yatağımda korkuyla ağladım. Çocukluk yaşlarımda bile şikayette bulunmadım sana. Acılarımla seni üzmek istemedim çünkü. Ama şimdi üzüntülerime ortak, yalnızlığımı paylaşacak bir arkadaş buldum. Çok görme bu arzumu.
1: Peki, kalsın.
0: Aslan babacığım! Nalan abla! Babam kalabilirsin dedim, ne olur.
2: Teşekkür ederim.

0: Benden nefret etmesine rağmen belki bir gün acı hakikati anlatabilirim ümidiyle kalmıştım Kemal'in yanında. Kısa bir zamanda Fatma'yla dostluğumuz büsbütün artmıştı. Ama Kemal'in başka bir üzüntüsü var gibiydi. Büyük bir sırrın ağırlığı altında eziliyordu sanki. Beni sevmeyen, hatta kıskanan baldızıyla sık sık bahçedeki köşke gidiyorlardı. Fatma bile orada neler döndüğünü bilmiyordu. Yıllardan beri tedavi edilen uzak bir akrabadan bahsetmişti ama köşke girmek benim gibi ona da yasaklandığı için hiç görmemişti hastayı. Merakım günden güne artıyordu. Geceleri odamdan bile gözlüyordum orayı. Neydi bu yasak köşkün sırrı? Neydi Kemal'i üzen şey? Bir gün öğrenebilecek miydim acaba?
1: Sık sık seyahate çıkardı babam. Epeydir evden ayrılmaz oldum. Bunu biraz da size borçluyum.
2: Bana mı, niye?
1: Bilmem ama siz geleli hayli değişti.
3: Daha yumuşadı.
1: Gelin gidelim. Babam duyarsa kızar. Hadi ablacığım, durmayalım.
2: Çığlıkları duymuyor musun Fatma? Acı çekiyor zavallı hasta. Belki bize ihtiyacı vardır.
1: Hayır, deli o. Hep bağırır böyle. Hadi gidelim. Babam görmesin.
4: Fatma!
1: Evet baba.
4: Sana buralarda dolaşma dememiş miydim?
2: Fatma'nın kabahati yok, ben getirdim buraya.
4: Sen köşke git Fatma. Nalan Hanım'la konuşacaklarım var. Orada başkalarının görmesinden hoşlanmadığım uzak bir akrabam yaşıyor. Akıl hastası. Buralarda dolaşılmasını istemem. İnsanların hayatlarında açıklanmasını istemedikleri sırlar vardır. Sanırım siz bunu çok iyi anlarsınız.
2: Hem de fazlasıyla. Yalnız bazı sırları saklamak insanın hayatına mal oluyor.
4: Karşısındakinin de.
2: Ama bazı sırlar dinlenmek zahmetine katlanılsa?
4: Değmez dinlenmeye. Aslında anlatanın gururu olsa yüz kızartıcı hatıralarını kalbine gömer. Hayatına bile mal olsa.
2: En iyisi susmak. Bazı şeyleri anlatmak öyle zor ki.
4: Vaktiyle ben de bazı şeyler anlatamamıştım birine.
2: Peki, ya aldanıyorsanız? Ya gördüklerinize rağmen o suçsuz bir insansa? Ona mutlu olmak için bir şans daha tanımaz mısınız?
4: Aynı şans vaktiyle bana tanısaydı belki.

0: Ağlamakla da bir şey değişmez. Hele ölmüş bir aşk.
1: Ne demek istiyorsunuz?
0: Açık konuşayım. Niyetiniz belli. Fatma'yı alet ederek babasının kalbini yeniden kazanmak. Sonra şunu da unutmayın. Eğer Kemal bir gün evlenmeye karar verirse seçeceği kadın herhalde siz olmayacaksınız.

0: biri kapımı zorladı, uyandım. Korkudan bir süre kımıldayamadım. Kapıyı açıp dumanları görünce koştum.
1: Korkacak bir şey yok.
0: Ya yangın?
1: Sarhoşlukta sigaramı yanık unuttum herhalde. Hayatımı kurtardığın için teşekkürler. Yatabilirsin artık.

0: Ben sana bu zavallıyı döveceksin demedim mi?
1: Kaçmıştı! Köşkü yakmak, seni de öldürmek istedi!
0: Vuramazsın ona! Ne yaparsa yapsın kimse vuramaz! Hasta da olsa, öldürmek de istese o benim karım! Senin de kardeşin! Bir daha ona el kaldırdığını görmeyeceğim!
1: O kardeşim dahi olsa, bütün bunlara senin için katlanıyorum! Ben deli bakıcısı değilim! Senin hatırına kapandım bu eve! Belki beni anlar, biraz olsun seversin diye!
0: Kimseyi sevemeyeceğimi söylemiştim kaç kere!
1: Ama Nalan'ı sevebilirsin, değil mi? O geleli değiştin çünkü! Bana da o yüzden vurdun! Karını kamçıladığım için değil!
0: Sizi zorla tutan yok! İstediğiniz an gidebilirsiniz!
1: Affet! Kendimde değildim! Ama her şeye razıyım! Tek yanında olayım yeter! Yalnız Nalan'ı...
0: Ondan bahsetmek yok, unutma!
1: Sen de hala evli olduğunu unutma! İşte karım burada! Bu korkunç mahluğa yalnız ben bakarım! Nalan değil! Yalnız ben! Yalnız ben! Ben! İyi yıllar canım, iyi senelere!
0: Hanımefendi, bu dansı lütfederler.
1: Oh, memnuniyetle!

hatırla demişti. Biliyorsun seni ben sonbaharda sevmiştim. Düşen

sarı sarı yapraklarla kuru dallar arasında sen gelirsin aklıma. Her şey

Bu gece şarkımızla dans ederken onun kin dolu gözlerinde eski aşkımızı buldum. Kolları arasındayken inandım ki beni unutmamış. Hala eskisi kadar seviyor. Hakikati öğrense eski günlere dönebiliriz.

eşim var burada. Defol git.

0: Korkuttum seni. Her şeyi biliyorum. Hatta resme bakarken düşündüklerini bile. Ölen karıma çok benziyor değil mi? Kardeşi. Ha? Bir gün anlatırım her şeyi.
1: Aile sırlarınıza karıştığım için özür dilerim.
0: Asıl ben özür dilerim. Okudum hepsini. Benim yüzümden çektiğin ıstırapları, yaşadığın o korkunç günleri, hepsini biliyorum. Affet beni. Nalan, Nalan sevgilim.
1: Allah'ım! Hep bu anı bekledim. Beni unutmandan korkuyordum hep.
0: Sana bilmeden hakaret ettiğim, en nefret ettiğim anlarımda bile gene bu kadar çok seviyordum seni. Oh,
1: ben de, ben de! Oh, Kemal!
0: Artık hiçbir şey ayıramaz bizi.
1: Ya Fatma? O ne der?
0: Ben konuşurum.
2: İster miyim ne demek? Sevindim bile.
0: Biliyorum, bir başka kadını annenin yerine koymak biraz zor olacak senin için.
2: Ama Nalan abla için hiç de öyle değil. İlk görüşümde hasretini çektiğim ana sıcaklığını buldum onda.
0: Böyle düşünmen beni çok rahatlattı yavrum. Yavrum, yavrum benim.
3: Fatma evleneceğinizi söyledi, doğru mu?
0: Evet, ne var bunda?
3: Ya ben? Ben ne olurum? Bunca yıl kölelik ettim. Ama kızını alet olarak kullanan bir sahtekar benim hakkımı çaldı.
0: Kendine gel. Olmasaydı da değişmezdi bir şey. Seni sevmiyorum. Sevemem de. Makul ol biraz.
3: Evlenme onunla. Her şeye razıyım. Kulun olurum, eserin olurum.
0: Böyle saçmalarsan seni köşkten uzaklaştırmak zorunda kalırım.
3: Hayır, yapamazsın. Öldürürüm kendimi. Yalvarırım, evlenme. Evlenme onunla.

0: Hayrola? Gelin vaz mı geçti bir çapkınla evlenmekten?
1: Allah bilir.
2: Seni hala bekar görmekten sabrımız tükendi.
1: Ne yapalım, gelinler hele güzelleri nazlı olurlar.
3: Anneciğini hatırladım. Saçların hatırlattı. Onunkiler de böyle ipek gibiydi. İnce uzun boyluydu, güzeldi.
4: Keşke bugün ondan bahsetmeseydin Aliye teyze.
3: Neden?
4: Mutlu bir gün bu. Acı şeyler düşünmek istemem.
3: Anlaşılan annenin yerine geçmek isteyen kadını koruyorsun.
4: Annemin yeri başka. Kimse dolduramaz onun yerini. Ama Nalan abla da iyi insan, melek.
3: Melek değil, şeytan. Senden anneni gizleyecek kadar kötü ruhlu.
4: Kazada ölüp mezarı bile olmayan annemin nesini gizleyecek?
3: Evet, yok annenin mezarı. Yaşayanın mezarı olmaz. Yaşıyor annem Fatma, yaşıyor.
4: Yaşıyor mu?
3: Evet, seni aldattılar. Biraz evvel kendi elimle taradım annenin saçlarını. Tıpkı seninki gibi.
4: Hayır, yalan, inanmam!
3: Ya sana anneni gösterirsem? Gel!

0: anne. Anneciğim. Kızımım ben. Fatma. Sarılmayacak mısın bana?
1: Hastalandı annem. Baban yaptı böyle. Yıllardır hapsetti, insan yüzü görmedi. Konuşmasını bile unuttu.
0: Annem!
2: Kemal Aslan'ı kocalığa kabul ediyor musunuz?
0: Evet.
2: Siz Nalan Akçam'ı zevceliğe kabul ediyor musunuz?
0: Durun! Annem yaşıyor! Kimseyle evlenemez babam! İkiniz de yalancısınız! İkinizden de iğreniyorum! Annemi diri diri gömüp burada evleniyorsunuz!
3: Neler söylüyorsun Fatma?
0: Senin neler söylediğimi iyi bilmen lazım! Artık güler yüzünün ardındaki saklı cehennemi öğrendim!
4: Fatma!
0: Baba, söyle ona defolsun bu evden! Yoksa ben kaçarım, öldürürüm kendimi!
4: Sus, beni dinle!
0: Neyi dinleyeyim? Söyle bana, herkese söyle! Annem sağ mı değil mi?
3: Doğru mu? Karım yaşıyor mu?
4: Evet, doğru. Karım yaşıyor. Ama kanunen ayrıyız.
3: Önemli olan karının sağ olması.
4: Haklısın. Yaşadığını sana söylemem lazımdı.
3: Boşuna yorulma Kemal. Hakikat ne olursa olsun benim bu evde yerim yok artık. Unutulmuş bir hatıranın yerine geçebilirdim belki ama... yaşayan bir annenin yerini çalacak kadar vicdansız değilim. Seni çok çok sevsem bile.
4: Gerçeği bilmenin zamanı geldi. Annenle Nalan'ı kaybettiğim günlerde evlenmiştim. Onun alkolik ve hasta olduğunu ilk gece anladım. Sen doğduktan sonra kaçtı evden. İhanet etti bize. Yıllar sonra tımarhanede buldum onu. Acıdım, alıp buraya getirdim. Annen kötüydü. Zevki uğruna senden sütünü bile esirgeyip kaçtı. Ve Allah affetmedi onu. Delirdi demektense öldü demeyi tercih ettim.
0: Hayır baba! İstediğin sadece Nalan'la evlenmek! Babamsın ama kötü ruhlusun! Yalan söylüyorsun! İnanmıyorum sana, inanmıyorum!
5: Ailen var mı?
0: Ailem yok.
5: Uzun bir zaman istirahat etmesi lazım.
0: Yeniden doğmuş gibiyim. Sensin!

0: Yanılıyorsunuz. Galiba beni birine benzettiniz.
1: Sürenya, ben buradayım.
2: Ben senin çok güzel olduğunu biliyorum.
1: Sen burada gezilerine bensiz devam edersin.
2: Buraları bana da gezdirir misiniz?
1: Dönme kararımız ani oldu.
2: 15 günü birlikte geçirdik. Dertli ağlar, dertsiz ağlar dünya içinde.
1: Onları mutlaka bulmanız lazım. Ben seni öldürürüm. Az daha evlat katili oluyordu.
2: Ancak Hakkı Bey'in ölümünden sonra gerçekleşecek evliliğimizi düşündükçe delirecek gibi oluyorum Kemal.
3: Süreyya, bugün 18'de TV4'te.
4: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi, lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde. Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
5: Bu çarşamba 2 litre tarım kredi Anadolu Riviera zeytinyağı, KOP'ta sadece 445 lira.
6: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
7: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
8: Vay, baloncuk mu Lipton mu?
9: Çok lezzetli.
7: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
10: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
11: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove.

0: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
1: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
2: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
0: Rivayetleri.
1: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
0: Söylenceleri.
1: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
0: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
1: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
0: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
3: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
4: Nasıl mı?
5: Zaman kaybetmek yok.
6: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
3: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.
7: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
8: Günaydın Türkiye.
3: Hadi kalk kalk kalk.
8: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.
9: Gel.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Güneş Cool Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşi'de bir zirve. Bakkalcınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Güneş Cool Mix.
2: Ama ne otel?
3: Power sistemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.

0: Türkiye. Trip dışında her şeyi çekerim.
1: Üst geçide bak abi.
2: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
0: Tüm sene çekiyoruz.
3: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
4: Türkcell gücünde 5G. Obsessor.
5: Silver moon. Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing.
6: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
7: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
8: Ama ne otel?
9: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
8: Trivago'ya bakmadın mı?
10: Ben 4200'e buldum.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
8: Trivago'ya bakmamış.
11: Otel mi? Trivago.
12: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama... Yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
13: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşanır.

0: Günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir...

0: Kilinin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine PowerClean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
2: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
3: Baloncuklu Lipton mu?
4: Çok lezzetli.
3: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
2: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
5: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın.

0: günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
1: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
0: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
1: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
0: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
2: Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
3: Haberimiz yok Yüksel abi.
2: Of ama benim adım Çekici Yüksel.

0: derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim.
1: Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçine bak abi.
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Tüm sene çekiyoruz.
3: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türksel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türksel gücünde.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da Lastik yeni paketlerinde. Sevince.
2: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Yaşanacaksa, yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
4: Yaşanacaksa, yaşanacak.
5: Abi, ne yapıyorsun biz şu an?
6: Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
7: İkisi birlikte çok iyi.
8: Tıpkı bizim gibi.
0: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
9: Ne kadar emanet tutuyor.
10: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
9: Tamam yaparım. Hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
11: Bitti diyeceksin. Nasıl? Hani daha neyi bitti?
9: Nasıl yakışıyor mu bana?
10: Sünger çok iyi kullanıyorsunuz.
12: Ulan ne yapıyorsun?
10: Hava asacağız bu sırada.
9: Eyvah yakalandım.
0: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
13: Buraların redlisiyim.
14: Nerelerin mi?
13: Mesela şu an İtalya'nın red 5G tarifeleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. Ehaliyle buralar bizden soruluyor.
14: Gezerken yol tarifi.
13: Alışveriş fit çeki.
14: Buralarda bize hepsi sınırsız.
13: Ve şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
15: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: İkisi birlikte çok iyi.
8: Tıpkı bizim gibi.
0: Pepsi ile hepsi güzel.
3: Yaşanacaksa.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.
16: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6

Bana şu anahtarı verir misin? Çıkmak istiyorum buradan. Hadi. Hadi ver.

Hayır, yapma. Hayır.

Woo!

Oh.

0: abla.
1: Evet.
0: Gitme diye yalvarsam benimle. Bizimle kalır mısın?
1: Artık çok geç değil mi? Kalmam neyi değiştirir?
0: Her şeyi. Gidersen ömrümce affetmem kendimi.
1: Affedilmeyecek ne yaptın ki yavrum? Şu ana kadar her damla gözyaşımda ayrı bir ıstırabın hatırası vardı. Bundan sonra yalnız sizin için akacak.
2: Sensiz olamayacağımızı anlaman lazım.

0: Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'ya hepiniz hoş geldiniz. Ben Yeliz Bozkurt. Bugün de kumbaramızda sevgi biriktireceğiz, bilgi biriktireceğiz, neşe biriktireceğiz ve tabii ki ekip ruhunu biriktireceğiz. O zaman herkes hazırsa arkadaşlarımızın başvuru videolarıyla Süper Kumbara başlıyor.
1: Merhaba, ben Öykü Yerci. 9 yaşındayım ve 3. sınıf öğrencisiyim. Lisanslı tenis oyuncusuyum. Hobilerim tenis oynamak, dans etmek, resim çizmek ve piyano çalmak. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.
2: Merhaba, ben Yiğit Arısar. 9 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum. 4. sınıfa geçtim. Futbol oynamayı, tarih kitapları okumayı ve araştırma yapmayı çok severim. Arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
3: Merhaba arkadaşlar, ben Efe Yaman. 9 yaşındayım, 4. sınıfa geçtim. Yarışmayı çok severek izliyorum. Bu ekip oyununda sizinle çok güzel zaman geçireceğiz. Herkese başarılar.
4: Merhabalar, benim adım Tanem Diler. 9 yaşındayım, 4. sınıfa geçtim. Hobilerim jimnastik yapmak, paten sürmek, bisiklet sürmek ve yüzmek. Benim için buraya katılmak çok güzel bir an olacak. Buraya gerçekten katılmayı çok bekliyordum ve gerçekten çok mutluyum. Arkadaşlarım için ben tebrik ederim. Görüşmek üzere.
0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, şimdi de Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla stüdyomuzda yüz yüze tanışma vakti. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün birinci masamızda Yiğit Ali var, ikinci masamızda Tanem, üçüncü masamızda Efe ve dördüncü masamızda Öykü. Nasıl, heyecanlar gitti mi biraz? Var mı heyecan? Birazcık var. Çok hiç az. Merak etmeyin, birazdan bütün heyecan gidecek. Yiğit Ali'cim, seninle başlayalım mı?
5: Merhaba, ben Yiğit Ali Sert. 9 yaşındayım. Hı hı. İstanbul'da yaşıyorum. 4. sınıfa geçtim. Futbol oynamayı, tarih kitapları okumayı ve araştırma yapmayı çok seviyorum. Arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
0: Yiğit Ali'cim, tarih öğretmeni olmak istiyorsun,
5: evet,
0: galiba değil mi? Notlarında o vardı. Peki neden tarih öğretmeni olmak istiyorsun?
5: Çünkü tarihe çok meraklıyım.
0: Hı hı. Tarihe meraklısın. Peki gezer misin tarihi yerleri?
5: Bazen geziyorum ailecek.
0: Bir de Yiğit Ali'cim, kuliste hep birlikte bir sohbet ettik sabah. Çok da güzel, keyifli geçti.
5: Evet.
0: Kardeşin de geldi. Eylül'dü adı değil mi?
5: Evet.
0: Eylül seninle ilgili böyle kısa bir şey söyledi. Dedi ki abim çok komiklikler yapar, çok komik biridir dedi. Öyle misin?
5: Biraz.
0: Biraz eğlenceli misin?
5: Evet.
0: Hadi bakalım, o zaman senin için harika, eğlenceli bir program olsun. Hoş geldin diyoruz tekrar. Tanemciğim.
6: Merhabalar, benim adım Tanem. 9 yaşındayım. 4. sınıfa gidiyorum. Hobilerim resim yapmak, paten sürmek ve bisiklet sürmek.
0: Doktor olmak istiyorsun,
6: evet,
0: diye biliyorum. Evet, onu da konuştuk. Peki aynı zamanda sen dans etmeyi de seviyorsun,
6: evet,
0: ve şarkı söylemeyi de seviyorsun.
6: Evet.
0: Peki bizim için acaba böyle açılışta bir neşemiz iyice yerine gelsin, şarkı söyler misin?
6: Alır.
0: Ne söylersin?
6: Bilmiyorum.
0: Hadi bir seç, düşün bakalım. En çok bu aralar kimleri seviyorsun?
6: Manifest.
0: Bütün arkadaşlarımız onu seviyor.

0: kafana takma.
1: Bir de dansları vardı galiba. Teşekkür ediyorum. Ben de arkadaşlar siz çok seviyorsunuz diye öğrenmeye çalışıyorum ama dansları epey zor. O yüzden daha henüz öğrenemedim. İnşallah öğrenirim. Sana da güzel bir program diliyorum. Efe'cim hoş geldin.
2: Merhabalar, benim adım Efe Yaman. Hı-hı. 9 yaşındayım, 4. sınıfa geçtim. Hobilerim satranç oynamak. Hı-hı. Biraz da futbol oynayabiliyorum.
1: Hı-hı. Şimdi az önce aslında yine kuliste konuştuğumuzda Yiğit Ali ile Efe demişti ki biz bu şarkılar yüzünden bazen derslerde sadece dans ederek zaman geçiriyoruz. Ne oluyordu Yiğit Ali Efe? Bir şeyden bahsetmiştiniz. Hani sen dedin ki ya ben beden eğitim dersi miydi? Hangi dersi?
2: Onu Yiğit Ali söyledi.
1: Yiğit Ali söyledi. Senin dersin hangisiydi? İngilizceydi. Ne oluyor peki, bu şarkı mı söyleniyor derslerde?
2: Evet. Evet.
1: Nasıl, ne oluyor?
2: Kalkıyorlar öğretmeni yani... diyorlar. Öğretmenim biz bir tane şov yapacağız. Açıyorlar hemen tahtaya fıç. Hemen dans.
1: Ama sizde de işte güzel olmuyor mu? İngilizce dersinin arasında birazcık hareket.
3: Evet, bazen eğlenceli oluyor.
1: Bazen eğlenceli oluyor ama galiba kız arkadaşlarımızla erkek arkadaşlarımızın müzik zevkleri biraz farklı arkadaşlar. O yüzden buradan kız arkadaşlarımızı da söyleyelim, erkek arkadaşlarımızı da unutmayalım. Arada onlar için de şarkı söyleyelim, değil mi? Evet. Sen aynı zamanda astronot olmak istiyorsun.
2: Evet.
1: Neden peki astronot olmak istiyorsun? Çok zor değil mi uzaya gitmek?
2: Bana yok gibi geliyor ama yani...
1: Zor gelmiyor sana.
2: Zor gelmiyor.
1: Bütün hayallerin gerçek olsun Efe'cim. İyi ki geldin sen de. Öykü'cüğüm hoş geldin.
4: Merhaba, ben Öykü Erci. 9 yaşındayım. Hobilerim tenis oynamak, resim çizmek, hı-hı, dans etmek, piyano çalmak.
1: Tenis oynamak. Ben de tenis oynamaya çalışıyorum Öykü'cüğüm. Çünkü sen anladığım kadarıyla lisanslısın, çok tecrübelisin. Evet. Belki biraz iyi olduğumda beraber bir maç yaparız, olur mu?
4: Olur.
1: Senin peki böyle dans etmek, müzik, şarkı var mı? Söyler misin şarkı sık sık? Peki tenisten
4: ben
1: önce şarkı söylemiyoruz ama böyle spordan önce kendini hani rahatlatmak, motive etmek için yaptığın bir şey var mı?
4: Tenis oynayarak motive oluyorum.
1: Tenis oynayarak. Zaten tenis başlı başına bir motive ediyorsun. Öykücüğüm sen de iyi ki geldin programımıza. Arkadaşlar hazır mıyız? Geçelim mi sorulara?
2: Evet.
1: Duyamadım.
0: Evet.
1: Duydum, tamam. O zaman Yiğit Ali için geliyor harf tablomuz.
3: Ali'nin A'sı.
1: Ali'nin A'sı 40 puan değerinde ve matematikten geliyor sorumuz. Bir bütünün ayrıldığı iki eşit parçadan biridir. Süremiz başladı.
3: Yarım.
1: Bu hızlı cevapla kumbaramıza ilk 40 puanımızı ekler miyiz görelim? Harikasın. Tanem için geliyor harf tablomuz.
5: Tanemin T'si.
1: Tanemin T'si 60 puan değerinde ve elektronikten geliyor sorumuz. Birçok elektronik alette şarj edilerek kullanılan pillere verilen addır. Süremiz başladı.
5: Atık pil.
1: Doğru cevabımız atık pil mi görelim? Olmadı.
4: Batarya. Ah,
3: batarya.
1: Öykü batarya. Bastı. Öykü bastı. Yiğit de cevap vermek istiyor. Tanem de. Söyleyin bakalım hangisi?
4: Batarya.
1: Katılıyor muyuz?
3: Evet.
1: Herkes katılıyor. Efe de katılıyor. O zaman Öykü, Efe, Tanem ve Yiğit Ali'nin ortak cevabıyla kumbaramıza 60 puan atar mıyız görelim? Harikasınız. Şahane bir ekip çalışması oldu arkadaşlar. Bravo. Efe ile devam ediyoruz. Gelsin harf tablomuz.
2: İstanbul'un iyisi.
1: İstanbul'un iyisi 60 puan değerinde ve spordan gelecek sorumuz. Bir masa üzerinde toplarla ve istekayla oynanan oyundur. Süremiz başladı.
2: Bilardo.
1: Süper çocuklarımızdan hızlı cevaplar alıyoruz. Ama bakalım kumbaramıza 60 puan atabilecek miyiz? Harikasın Efe. 60 puan daha ekledik kumbaramıza. Bu arada arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. Bize rejiden bilardo fotoğrafı da geldi arkadaşlar.

0: O zaman hızlıca öyküyle devam edelim mi?
1: Öykünün ösü.
0: Öykünün ösü 40 puan değerinde ve mesleklerden gelecek sorumuz. Mesleği kara taşıtlarını kullanmak olan kişidir. Süremiz başladı.
1: Şoför.
0: Bu hızlı cevapla öykü kumbaramıza 40 puan ekler mi görelim? Harikasınız. 4 soru geride kaldı arkadaşlar. Ben şimdi çok merak ediyorum, kumbaramızda acaba kaç puan birikti? Bir tahmin alalım Yiğit Ali.
2: Bence bir 30-100 olmuştur.
0: 30?
2: 100-200.
0: 200 olmuştur, tamam tanem.
1: 150.
0: 150 Efe?
1: 200.
0: Öykü?
1: 100-200 arası.
0: Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Arkadaşlar kumbaramızda 200, evet. Efe söylemiştin değil mi? Ama Yiğit Ali de 100-200 gibi dedi. Ve hedefimize kalan puansa 2300, hepinizi tebrik ediyorum. Yiğit Ali'cim hazırsan seninle devam ediyoruz. Alalım harf tablomuzu.
2: Yiğit'in Y'si.
0: Yiğit'in Y'si 40 puan değerinde ve giyimden geliyor sorumuz. Adı Japonya'nın başkentiyle aynı olan terlik türüdür. Süremiz başladı.
2: Tokyo. Tokyo.
0: Tokyo. Yine hızlı bir cevap. Bu cevapla kumbaramıza bir 40 puan daha ekler miyiz görelim. Harikasınız. Bravo Yiğit Ali. Tanemciğim senin için geliyor harf tablomuz.
1: Şeyda'nın şeysi.
0: Şeyda'nın şeysi 60 puan değerinde ve meyvelerden gelecek sorumuz. Döngel adıyla da bilinen yuvarlak, mayhoş ve genellikle 5 çekirdekli meyvedir. Süremiz başladı. Haydi ekip, bence ekip bunu yapar arkadaşlar. Biraz düşünelim ne olabilir? Yuvarlak, mayhoş, böyle içinde de çekirdekleri varmış. Genelde böyle 5 çekirdeği var. Ne olabilir? Var mı bir fikriniz? Meyvelerle aranız nasıl? Herkes sever mi?
2: Dur, döngel adı.
0: Dur, dur diyor, dikkatimi dağıtma diyor Yiğit Ali. Ben şimdi o zaman Yiğit Ali için bir kutu açayım. Ne olabilir? Hadi bir kutu daha açalım.
1: Muş. Ah. Muşmula.
0: Tanemden de sanki bir muş duydum oradan,
1: evet.
0: Ama. O zaman görelim bakalım doğru cevabımız muşmula mı? Süpersiniz ekip. Kumbaramıza bir 40 puan daha ekledin. Bu arada bu bulamadığımız meyve arkadaşlar. Aslında biliyoruz değil mi muşmulayı?
1: Evet.
0: Yedik mi? Belki oradaki acaba aynı o diğer döngel ismiyle de anıldığı için mi biraz kafamız karıştı?
1: Evet.
0: O zaman kiminle devam ediyoruz? Efe ile devam ediyoruz. Gelsin harf tablomuz Efe için.
1: Mehmet'in M'si.
0: Mehmet'in M'si 40 puan değerinde ve genel kültürden gelecek sorumuz. Mücevher olarak da kullanılan değerli bir taştır. Süremiz başladı.
1: Elmas.
0: Doğru cevabımız elmazsa eğer 40 puan daha kumbaramıza ekler miyiz görelim. Harikasınız. Gidelim mi bir puanlara arkadaşlar? Bir kumbarada acaba
2: olur,
0: kaç puan birikmiş? Olur. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikti? Arkadaşlar kumbaramızda 320 puanımız birikmiş ve hedefimize kalan puanımız 2180, daha ısınma turundayız. Unutmayın, sizi kutluyorum. Öykücüm hazırsan senin için geliyor harf tablomuz.
1: Süper Kumbara'nın S'si.
0: Süper Kumbara'nın S'si 50 puan değerinde ve halk oyunlarından gelecek sorumuz. Ankara ve çevresiyle özdeşleşen bir halk oyunudur. Süremiz başladı. Hadi ekip yaparız bunu. Siz bugün programa başlamadan önce epey oynadınız burada. Neler oynadınız? Hangi oyunlar? Burada çok güzel danslar edildi. Beraber de ettik. Ne oynadık? Ne olabilir? Biraz düşünelim. Hangi oyunları biliyorsunuz arkadaşlar? Bir halay vardı galiba, değil mi? Başka? Haydi o zaman ben bir kutu açacağım.
2: Me.
3: Mesela.
0: Ne olabilir? Bir kutu daha. Fikriniz varsa söyleyin arkadaşlar. Çekinmeden söyleyebilirsiniz.
3: Mezdeke.
0: Mezdeke. Doğru cevabımız mezdeke mi görelim, uyuyor mu acaba? Bir bakalım doğru mu? Olmadı tanem. Açayım mı bir kutu daha?
2: Evet.
0: Hadi bir kutu daha derken Yiğit Ali'den.
2: Miskin.
0: Miskin. Acaba miskin. Doğru cevabımız miskin mi görelim? Olmadı. Yardım edeyim mi biraz?
2: Evet.
0: Yoksa bir kutu mu açalım? Yardım mı isterseniz bir kutu mu açmak? Hangisi siz seçin? Hangisi?
2: Yardım.
0: Yardım. Tamam. Arkadaşlar biz böyle minik minik top...
2: Misket.
0: derken Yiğit Ali'den doğru cevap gelir mi acaba? Kumbaramıza bu ekip 30 puan ekler mi görelim? Yiğit Ali'cim nasıl aklına geldi? Nereden?
2: Bilmiyorum.
0: Ufak ufak deyince mi tam bir anda yardımdan? Tebrik ederim. Güzel bir takım çalışması oldu. Kaldı geriye son 4 sorumuz arkadaşlar. Çok güzel gidiyoruz. Yiğit Ali için geliyor harf tablomuz.
2: Filin F'si.
0: Filin F'si 50 puan değerinde ve genel kültürden gelecek sorumuz. Katılımcıların vahşi hayatı yerinde görmelerini sağlayan turistik gezidir. Süremiz başladı.
2: Katılımcıların vahşi hayatı.
0: Vahşi hayatı biz nerede görürüz? Haydi ekip çalışması.
1: Safari.
0: Öykünün cevabıyla kumbaramıza 50 puan ekler miyiz görelim? Bravo, harikasınız. Ne oldu Yiğit Ali? Yiğit Ali öyküyü de kutluyor. Teşekkür ederiz. Ortak güzel bir çalışmaydı arkadaşlar. Tanem için gelsin harf tablomuz.
3: Lale'nin L'si.
0: Lale'nin L'si 40 puan değerinde ve coğrafyadan gelecek sorumuz. Gökyüzünde görülen su buharı, su damlacıkları ve buz kristallerinden oluşan yığındır. Süremiz başladı.
2: Bulut.
0: Acaba doğru cevabımız bulut mu? Kumbaramıza 40 puan ekler mi tanem görelim? Harikasınız. Ve Efe ile devam ediyoruz. Gelsin harf tablomuz.
1: Pırasanın P'si.
0: Pırasanın P'si 40 puan değerinde ve insan vücudundan gelecek sorumuz. İnsan ayağının yuvarlakça olan alt arka bölümüdür. Süremiz başladı.
2: Topuk.
0: Efe'den gelen bu cevapla acaba kumbaramıza 40 puan daha ekler miyiz? Çok hızlıydı, süpersiniz. Ve son harfimiz Öykü için geliyor.
1: Rize'nin R'si.
0: Rize'nin R'si 40 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor. Elindekini harcamaya kıyamayan pinti anlamındaki kelimedir. Süremiz başladı.
1: Cimri.
0: Emin misin Öykücüğüm?
2: Değilim.
0: O zaman görelim cevabımız cimri mi? Harikasınız. Neden emin olamadın Öykücüğüm? Bir emin olamadın ama hep öyle oluyor biliyor musun Öykücüğüm? Başta böyle bir cevabı veriyor arkadaşlarımız. Sonra acaba değil mi diyorlar ama her zaman düşündükleri genelde doğru çıkıyor. Kutluyorum sizi ekip. Nasıldı?
2: Güzeldi.
1: Güzeldi.
0: Yiğit Ali önce kumbaramıza mı bakalım yoksa?
2: Kumbaraya bakalım.
0: Tamam merak ediyoruz. Tahmin alalım o zaman. Yiğit Ali kaç?
2: Bence bir 450 falan olur.
0: 450 oldu tane.
2: 500.
0: 500 Efe.
1: 460.
0: 460 Öykü.
1: 400-500
0: arası. 400-500 arası görelim bakalım. Kumbaramızda kaç puan birikmiş? Arkadaşlar kumbaramızda 520 puan birikmiş ve hedefimize kalan puan 1980. Aslında çok yaklaştınız. Tanem 500 mü demişti?
3: Evet.
0: 500-600 demişti Öykü. Çok yaklaştınız. 1980 sizi kutluyorum.

0: Şimdi Yiğitalicim, nasıl bir ısınma turuydu?
1: Bence güzel bir ısınma turuydu.
0: Nasıldı sorular?
1: Biraz zorlasa da biz bildik.
0: Evet evet, yani aslında çok da zorlanmadık. Bir miskette birazcık zorlandık, evet. Değil mi? Tanemciğim,
2: sen bence çok eğlenceliydi.
0: Güzeldi.
2: Evet.
0: Efe'cim?
3: Eğlenceliydi, güzeldi. Ama muşmula zordu ya.
0: Muşmula zordu, bir de misket. Ama diğerlerini çok rahat bildik arkadaşlar. Harika da bir ekip oldunuz. Sizi bunun için de tekrar kutluyorum. Öykücüğüm, senin için nasıldı?
2: Çok eğlenceliydi. Hiç heyecanlanmama gerek kalmadı.
0: Peki böyle ilk tenise başladığında mı çok heyecanlanmıştın, yoksa bugün mü heyecanlandın? Hangisi daha heyecanlıydı?
2: Aynı gibi.
0: Aynı gibi. Güzel heyecanlar bunlar. İyi ki geldiniz tekrar. O zaman biz şimdi nereye doğru gidiyoruz arkadaşlar? İkinci tura mı?
1: Evet.
0: Nereye? Hazır mıyız ikinci tura?
1: Hazırız.
0: Duyamadım.
4: Hazırız.
0: O zaman çok hazırsınız. İkinci tura gidiyoruz. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla harika bir ısınma turu geçirdik ve şimdi geldik ikinci turumuza. Hazır mıyız arkadaşlar?
4: Evet.
0: Yine
4: evet.
0: Ben biraz galiba zor işitiyorum size uzak.
4: Evet.
0: O zaman başlayalım mı Yiğit Ali'cim?
1: Olur.
0: Hadi bakalım, Yiğit Ali için geliyor harf tablomuz.
1: Betül'ün B'si.
0: Betül'ün B'si 80 puan değerinde ve aydınlatmadan gelecek sorumuz. Eskiden yaygın kullanılan sıvı yakıtın bir fitil yardımıyla yandığı şişe şeklindeki aydınlatma aracıdır. Süremiz başladı.
1: Gaz lambası.
0: Bu hızlı cevapla. Acaba Yiğit Ali kumbaramıza 80 puan ekler mi görelim? Harikasın. Çok güzel değil mi arkadaşlar?
1: Evet,
0: eski bir gaz lambası, evet. Bize böyle eski günleri de hatırlatmış oldu. Tanemciğim, hazırsın?
3: Evet.
0: Hadi bakalım, harf tablomuz Tanem için geliyor.
3: Annem Çiğdem'in Ç'si.
0: Çiğdem Hanım'ın Ç'si 100 puan değerinde ve güvenlikten gelecek sorumuz. Acil durumlarda insanların binaları terk edebilmesi için ayrılmış özel alandır. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması.
2: Yangın çıkışı.
0: Yangın çıkışı mı doğru cevabımız?
2: Evet.
0: Evet, Tanem evet dedi. Öykü ve Tanem'in ortak çalışması oldu bu arkadaşlar. Efe'cim hazır mısın? Harf tablomuzu alalım Efe için.
1: Yumuşak ye.
0: Yumuşak ye 140 puan değerinde ve deyimlerden geliyor sorumuz. Dışarısıyla ilişkiyi kesmek, kimseyle görüşmemek anlamındaki deyimdir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Arkadaşlar kuliste dediniz ki deyimler sanki çıkmasa iyi olur gibi bir şeydi, değil mi? Şansımıza çıktı bir deyimler ama bence bunu bu ekip halleder, buluruz arkadaşlar.
1: Kutuyla ne hallederiz.
0: Diyorsunuz? Kutuyla hallederiz. Peki o zaman açalım bir kutu. Dışarısıyla ilişkiyi kesmek, kimseyle görüşmemek anlamındaki deyim ne olabilir? Hadi bir kutu daha açalım. Hadi bir kutu daha. İlişkiyi kesiyoruz biz. Ne oluyor? Ne oluyor? Basit söylemeniz lazım derken Efe?
1: Kabağı çevirmek.
0: Kabağı çevirmek mi doğru? Kabağını mı? Kabağını çevirmek mi doğru cevabımız görelim? Olmadı. Yiğit
1: kabuğunu çıkartmak.
0: Kabuğunu çıkartmak mı doğru cevabımız görelim? Hadi ekip yaparız bunu ama çok yaklaştık arkadaşlar. Yiğit Ali ilki çok yaklaştı. İlk kısım.
1: Kabuğunu.
0: Kabuğu ne olabilir? Ne olabilir? Hadi bir kutu daha açalım.
3: Kabuğu Efe. Çekmek.
0: Tanem, Efe. Karıştım ben de arkadaşlar.
1: Kabuğunu çevirmek.
0: Kabuğunu çevirmek mi doğru cevabımız görelim? Olmadı. Tanem sende vardı.
1: Kabuğunu
0: Öykü.
1: Kabuğuna çekilmek.

0: Efendim?
1: Kabuğuna çekilmek.
0: Herkes katılıyor mu Öykü'nün cevabına? Evet, evet. Öykü, Efe, Tanem ve Yiğit Ali'nin ortak çalışmasıyla acaba kumbaramıza 100 puan daha ekler miyiz görelim? Harikasınız. Evet, deyimleri istememiştiniz arkadaşlar ama çok da eğlenmedik mi böyle bulmaya çalışırken? Eğlenmek. Çok keyifliydi. Öykü için geliyor harf tablomuz.
1: Tülin'in T'si.
0: Tülin'in T'si 130 puan değerinde ve insan ilişkilerinden geliyor sorumuz. Birlikte vakit geçirmek, o kişiyle karşılıklı sevgi, saygı ve anlayışla yakınlığını sürdürmektir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması Efe.
1: Arkadaşlık etmek.
0: Acaba cevabımız arkadaşlık etmek mi görelim? Harikasınız. Şimdi 4 sorumuz yine geride kaldı. Ne yapıyoruz? Bir kumbaraya gidelim mi?
1: Olur. Olur.
0: Ama tahmin alacağım önce. Yiğit Ali ne kadar birikmiştir kumbarada?
2: Bence bir 700 olmuştur.
0: Bir 700 olmuştur tane.
1: 780.
0: 780 Efe.
1: Ben de 780 diyecektim.
0: 780 diyecektin Öykü.
1: 700-800.
0: 700-800 arası. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Arkadaşlar kumbaramızda 930 puan. Tahminlerden de öte ve hedefimize kalan puanımız da 1570. Sizleri kutluyorum. Yiğit Ali'cim hazırsın. Evet. O zaman harf tablomuz Yiğit Ali için geliyor.
2: Üzümün üsü.
0: Üzümün üsü 80 puan değerinde ve oyunlardan gelecek sorumuz. Kırmızı şapkası ve bıyığıyla bilinen, prensesi kurtarmaya çalışan ünlü oyun kahramanıdır. Süremiz başladı. Ne olabilir? Şapkası var, bıyığı var. Bir de prensesi kurtarmaya çalışıyormuş. Acaba kim? Hangi prenses acaba?
1: Süper Mario.
0: Efe'cim böyle Süper Mario çok emin söyledin. Süper Mario mu görelim? Bravo. Arkadaşlar ben küçükken Süper Mario oyununu oynuyordum. Ve şimdi kuliste bir şey fark ettim biliyor musunuz? Ben Süper Mario'nun prensesi kurtarmaya çalıştığını bilmiyordum. Sonra bana editör arkadaşlarım dedi ki o zaman dedi sen hiç prensesi kurtaramamışsın. Ben prensesi hiç kurtaramamışım arkadaşlar çocukken. Yiğit Ali sen de mi bilmiyordun?
2: Ben de bilmiyordum. Bir yeri çok öncesinde çok takip ediyordum ama unutmuşum.
0: Değil mi? Efe'cim sen biliyorsun anladığım kadarıyla. Süper Mario'nun sonra filmleri de oldu galiba. Biz küçükken oynuyorduk ama sen film kısmına mı yetiştin yoksa oyun kısmına mı?
1: İkisinde ya baktım.
0: Prensesi kurtarabildin mi? Sen de mi kurtaramadın? O zaman alkışlıyoruz birbirimizi. Tanem için geliyor harf tablomuz. Hazır mısın Tanemciğim?
3: Pınar'ın P'si.
0: Pınar'ın P'si 90 puan değerinde ve çevre bilgisinden gelecek sorumuz. Sokaklarda yararsız ve atık maddelerin içinde toplandığı büyük kaptır. Süremiz başladı. Haydi bakalım ekip ne olabilir?
2: Çöp konteyneri.
0: Çöp konteyneri mi doğru cevabımız görelim? Olmadı. Sanki yaklaştık.
2: Çöp tenekesi.
0: Yiğit Ali'den tekrar cevap geldi. Çöp tenekesi mi görelim? Harikasınız. Efe ile devam ediyoruz. Harf tablomuzu alalım.
1: Nehirin N'si.
0: Nehirin N'si 130 puan değerinde ve tarihi yapılardan gelecek sorumuz. Trabzon'da yüksek kayalık üzerine inşa edilmiş tarihi bir yapıdır. Süremiz başladı. Haydi ekip.
2: Sümele Manastırı.
0: Sümele Manastırı mı doğru cevabımız görelim. Efe ve Yiğit Ali, kutluyorum sizi bu ekip çalışması için. Giden var mı arkadaşlar Sümele Manastırı'na? Görselimizi de hemen arkadaşlarımız getirdi. Teşekkür ediyoruz. O zaman ben size bilgi vermek istiyorum. Maçka Kaymakamlığı'ndan aldık bu bilgiyi. Altın Dere Köyü sınırları içinde dik bir vadi yamacında yer alan Sümele Manastırı denizden 1150 metre yükseklikte kurulmuştur. Manastır büyük bir kaya uyuntusunu çevreleyen odalardan oluşur. Bu doğal oluşumun tavan bölümü manastırın birçok mekanını ve büyük kaya kilisesini yağışlardan koruyacak ölçüde geniştir. Ne kadar güzel tasarlanmış değil mi? İnşallah bir gün hep birlikte gideriz arkadaşlar.
2: İnşallah.
0: Öyküyle devam ediyoruz. Gelsin harf tablomuz öykü için.
1: Şanlıurfa'nın şeysi.
0: Şanlıurfa'nın şeysi. 80 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor sorumuz. Bir durumu beğendiğini göstermek için iki elini ses çıkaracak şekilde birbirine vurmaktır. Süremiz başladı.
1: Alkışlamak.
0: Öyküden gelen bu hızlı cevapla. Acaba kumbaramıza 80 puan daha ekler miyiz görelim. Hadi alkışlıyoruz arkadaşlar. Şimdi ben bir kumbaraya dönmek istiyorum. Bakalım kumbaramızda kaç puan birikti?
1: 1230 var.
0: 1230 vardır dedi biri. 1300. Yaklaştınız arkadaşlar. 1310 puan ve hedefimize kalan puansa 1190 sizlere. Tebrik ediyorum. Yiğit Ali'cim, senin için geliyor harf tablomuz.
2: Derya'nın D'si.
0: Derya'nın D'si 70 puan değerinde ve coğrafyadan gelecek sorumuz. Dağların denize paralel uzandığı bir bölgemizdir. Süremiz başladı.
2: Karadeniz. Karadeniz.
0: Görelim bakalım. Acaba doğru cevabımız Karadeniz mi? Arkadaşlar bu soruda galiba herkes emindi değil mi?
1: Evet.
0: Böyle Tanem'cim sen genelde çok emin olduğun sorularda şöyle bir bekliyorsun. Evet. Hazırda böyle hemen başlıyorsun. Nasıl gidiyor bu arada, iyi miyiz? Heyecanlı
2: evet, çok iyiyiz. Evet.
0: Hem de çok iyiyiz. Peki gezmeyi seviyor muyuz arkadaşlar?
1: Evet.
0: Ne çok nereleri gezmeyi severdin? Şimdi sen hemen Karadeniz cevabını verince acaba dedim çok gittin mi kuzeye, gezer misin oraları?
2: Hiç ben Karadeniz bölgelerine gitmedim.
0: Gitmedin mi? O zaman tekrar
2: söylüyorum. Bir kere
0: söylüyorum.
2: Gittim, orası da Bolu.
0: İnşallah beraber gideriz İnşallah. Arkadaşlar. O güzel Karadeniz'i böyle beraber oksijeni ala ala gezeriz. Peki nereleri gezmekten en çok böyle zevk alırsınız, keyif alırsınız? Tanemciğim?
1: Bilmiyorum ama her yeri seviyorum.
0: Her yeri seviyorsun Efe.
1: Altınoluk Çarşı'yı seviyorum.
0: Altınoluk, yazları orada mı geçirirsin?
1: Evet.
0: Güzel değil mi? Keyifli oralar böyle, denize de yakın.
1: Evet.
0: Öykücüğün var mıdır gezmekten?
1: Denize olan çoğu yeri seviyorum.
0: Deniz olan çoğu yeri seviyorsun. Ülkemiz zaten çok güzel, her yer çok güzel
1: evet.
0: Arkadaşlar. O yüzden inşallah bolca, sağlıkla gezebiliriz hepimiz. Tanemciğim senin için geliyor harf tablomuz, hazırsan eğer. Hadi bakalım gelsin harf tablomuz.
3: Zeynep'in Z'si.
0: Zeynep'in Z'si 100 puan değerinde ve eğitimden geliyor sorumuz. Bazı sınavlarda kullanılan öğrencilerin soruları cevapladığı yapraktır. Süremiz başladı.
1: Bir şey mi? Neydi?
2: Neydi?
0: Neydi acaba? Bir düşünelim. Ne olabilir?
1: 30.
0: Açalım mı bir kutu?
1: Evet.
0: Hadi bakalım, herkes gözümün içine bakıyor. Ben bu kutu açmak istiyorum.
1: Ya orayı açıyorum.
0: Ne olacak Efe, ne oluyor? Var bir şeyler sanki, söylendin ha? Ne düşündün?
1: Yok, orayı biliyorum da.
0: Nereyi biliyorsun?
1: Ben
0: hadi bir arkadaşlar bir ekip çalışması yapın hadi. Bir düşünün, bir kafa kafaya verelim.
2: Yazıcı kağıdı.
0: Yazıcı kağıdı mı doğru cevabımız, görelim. Olmadı. Ne olabilir? Yaklaştık ama bence. Ne olabilir arkadaşlar? Hadi tamam, ben bir kutu daha açmak istiyorum. O zaman bir kutu daha açalım mı? Hadi açalım.
1: Yazılı kağıdı.
0: Doğru cevabımız yazılı kağıdı mı? Öykü, Efe, Tanem ve Yiğit Ali kumbaramıza 70 puan daha ekler mi görelim?
1: Evet.
0: Eller yine. Evet, birbirinizi kutluyorsunuz, şahanesiniz. Yine eller şöyle beklediniz arkadaşlar. Bravo, tebrik ediyorum. Kaldı son iki soru. Nasılız?
2: Bence çok iyiyiz.
1: Bence çok güzel.
0: Çok güzel. Hadi o zaman devam ediyoruz Efe ile. Gelsin harf tablomuz Efe için.
1: Kralın K'si.
0: Kralın K'si 90 puan değerinde ve atasözlerinden geliyor. Çaba harcamadan hiçbir iş başarılmaz anlamındaki atasözümüzdür. Nokta nokta nokta nokta yemek olmaz. Süremiz başladı.
1: Emek olmadan yemek olmaz.
0: Herkes katılıyor herhalde, bir evetler duydum.
2: Evet.
0: Acaba
2: evet.
0: Cevabımız doğru mu görelim? Harikasınız. Emek olmadan yemek olmaz. Ne demek arkadaşlar? Biraz bana anlatsanız aslında. Ne düşün, ne hissettirdi bu atasözü size?
2: Mesela bir emek İyi harcamadan senin. Sen o işi asla başaramazsın bedavadan.
0: Değil mi? Böyle çaba harcamadan, uğraşmadan hiçbir işte aslında başarılı olamayız. Siz şimdi bir sınava hazırlanmak için saatlerce oturup okuyorsunuz, araştırıyorsunuz, çalışıyorsunuz değil mi? Ve sonunda da o çalışmanıza, o azminize göre bir sonuç alıyorsunuz. Hayatta da böyle aslında arkadaşlar. Hiçbir iş için çabalamadan, uğraşmadan başarı gelmiyor. O yüzden hep böyle azimle devam edin. Buradaki bu güzel çalışmanız hayatınızda da yansıtsın. Sizi alkışlıyorum. Ve son harfimiz öykü için geliyor.
1: Renkin R'si.
0: Rengin R'si. 90 puan değerinde ve genel kültürden geliyor sorumuz. Sakal kesmeyi kolaylaştırmak için kullanılan bir maddedir. Süremiz başladı.
1: Tıraş köpüğü.
0: Öykücüm evet. Emin ol cevaplardan.
1: Evet.
0: Korkmadan evet. Söyle bakalım. Arkadaşların seni destekliyor. Söyle bir daha.
1: Tıraş köpüğü.
0: Tıraş köpüğü mü doğru cevabımız?
1: Bravo.
0: Öykücüm sen böyle bazen emin olamadın değil mi? Aslında çoğu hepsinde de doğru cevap verdin ama arkadaşların seni o kadar güzel desteklediler ki arkadan. Hissettin değil mi o desteği? Şahanesiniz, sizi tekrar kutluyorum. Şimdi önce kumbaramıza bakalım mı tanem? Olur mu?
1: Olur.
0: Tamam, o zaman bir kumbaramıza bakalım. Kaç puan biriktirmiş bu harika ekip?
2: 2000,
0: kumbaramızda 1630 puan birikmiş arkadaşlar. Evet ve 870. Yani bu
2: çok
0: ne demek oluyor? Finalde kaç soru bilirsek ödül bizim olacak?
1: Hepsini.
0: Hepsini değil. Bir düşünelim. Kaç soru?
1: Birkaç.
0: 4 mü 5 mi?
1: 5.
2: 4.
0: 5. Evet tanem bildi. Finalde 5 soru eğer cevaplarsak ödül bizim arkadaşlar. Sizi tebrik ediyorum. Şimdi geldik yorumlara. Yiğit Ali'cim nasıldı senin için?
2: Bence güzeldi. Hı hı.
0: Tanemciğim, sen hemen güzeldi. Yorum yapmak istedin. Hadi bakalım yap yorumunu.
1: Çok güzeldi, bence çok eğlenceli.
0: Harikasın Efe'cim.
1: Çok güzeldi, bütün soruları bindik, bildik. Bence bu çok güzeldi yani.
0: Çok güzel, çok. Bence de arkadaşlar ikinci turda, birinci turda çok güzeldi ısınma turumuz ama ikinci turda harikaydı Öykücüğüm.
1: Çok eğlenceli geçti.
0: İyi ki geldiniz arkadaşlar. Şimdi biz nereye gidiyoruz o zaman?
2: Final turuna.
1: Final turuna.
0: Hangi tura gidiyoruz?
1: Final turuna.
0: O zaman hep birlikte final turuna gidiyoruz. Harikasınız. Teşekkürler sevgili izleyenler. Biz harika iki turdan sonra şimdi geldik final turumuza arkadaşlar. Az önce böyle tam alkış yaparken bir dans yapıyordunuz. Nasıldı biraz gösterseniz de nasıldı? Dans ederken de hadi bana söyleyin bakalım. Hazır mıyız?
1: Evet.
0: Hazır mıyız?
1: Evet.
0: O zaman kategorilerimiz Yiğit Ali için geliyor.
2: Eşyalar
0: çok anlamlılar derken pırasanın P'si eşyalardan hadi bakalım gelsin sorumuz. Evlerde üstüne bir şey koymaya yarayan ayaklı bir eşyadır. Süremiz başladı.
2: Sehpa.
0: Bu hızlı cevapla. Acaba kumbaramıza 200 puan ekler miyiz görelim. Bravo! Birbirinizi kutluyorsunuz. Şahane. Hadi ekip birbirinizi kutluyorsunuz. Efe seni kutlayacak Öykü. Şahanesiniz. O zaman bir kumbaraya gidelim mi bakalım kaç Allah, puan
1: olur.
0: Birikmiş. Kumbarımızda kaç puan birikmiş görelim.
2: 1490. 2000 bence.
0: Kumbarımızda 1830 puan birikmiş arkadaşlar. Ve hedefimize kalan puansa 670. Bu harika takımı kutluyorum. Bravo size. Tanemciğim hazır mısın?
1: Evet.
0: Gelsin mi kategoriler senin
1: olur.
0: İçin? Hadi bakalım gelsin.
1: Burç
3: Bursa'nın U'su.
0: Bursa'nın U'su. Baharatlardan geliyor. Sorumuzu görelim.
4: Huzurlu olmak için böyle bir dükkanda mı çalışmak lazım?
5: Sır dükkanda değil, saatlerin içindedir.
4: İnsanlara saatleri anlatmak istermiş. İnsanlar da o zaman kederlerinden kurtulacak, hikayelerini anlatabileceklermiş. Nereye gitti?
6: Kırklara karıştı.
4: Baban öldü. Eve gel.
7: Sen de artık burada kalırsın. Yapılacak çok iş var.
8: Babam buraya gelmemi istemezdi.
5: Yüzümüzde kaybolan anlamı ancak hatırlayarak buluruz. Kayıp güzel zamanları bularak.
7: Bir gün İstanbul'a gider, okulunu bitirir, avukat olursun. Ama madem ki kalıyorsun, abine yardımcı olacaksın.
9: İnan bana. Aradığın o hayal değilim ben. Hiç değilim.
10: Gizli Yüz bugün 16.15'te TV4'te.
11: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
12: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
13: A101'de yazın yıldızları. 22-25 Temmuz tarihleri arasında 5 kilo Türk şeker kristal toz şeker 195 lira. Kuru kahveci Mehmet Efendi Türk kahvesi 72 lira 50 kuruş. 30'lu orta boy yumurta 75 lira.
14: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
15: Otel harika.
16: Evet ve geceliği sadece 13.500.
15: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
17: Trivago'ya bakmalısın.
18: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni magnum.com.tr ya da Algida'yla kazandan gönder, çekilişe katıl.

0: günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir gün.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
3: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
4: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
5: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
3: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
6: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
7: Ama ne otel?
8: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4200'e buldum.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
7: Trivago'ya bakmamış.
10: Otel mi? Trivago.

0: yapmam en az bu koltuk kadar rahat.
1: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatımızı kolaylaştırın.
2: Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
3: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen liftir serisi.
4: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
5: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
6: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
4: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
3: L'Oréal Paris Elsev'den Big Hair'de yenileyici hacim spreyi. 3 saniyede hacimli görünen saçlar. Hemen keşfet.
7: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. 2 bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, has peşindeysen.
8: Siparişiniz
9: ve Pepsi'niz.
10: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek Sepeti Market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden ev ihtiyaçlarına kadar 6000'den fazla ürün evine gelsin. Yemek Sepeti.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Bu var ya bu.
6: Yok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
6: Yok ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
10: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
11: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
9: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.

0: günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atıştığı.

Kulenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Kulenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Volcano. Kalp katı katı, bambaşka tadı. Kalp katı katı, Volcano.

0: Al ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Asperox Sparks Diamond bulaşık makinesi kapsülü 249 lira.
2: Abi ne yapıyoruz şu an?
3: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisi bırakmıyoruz.
4: Bu da hala peşimde.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Bir küçük kutudan, bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi,
5: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlasını.

0: Ekşilik vermek için yemeklere katılan bir baharattır. Süremiz başladı. Demin baharatları konuştuk.
1: Pul biber.
0: Pul biber mi acaba?
1: Pul biber.
0: Bakalım cevabımız pul biber mi görelim?
2: Olmadı. Sumak.
0: Yiğit Ali'den bir cevap evet. geldi. Evet, tanem de katılıyor. Bu ortak cevap olarak kabul ediyorum o zaman arkadaşlar. Eğer doğruysa kumbaramıza bir 200 puan daha ekliyor muyuz görelim. Kaç harikasın. Evet, 200.
1: Devam, devam, devam.
0: Ekip birbirini kutluyor. Devam, devam, devam Öykücüğüm. Efe seni bekliyor. Hadi bakalım siz de yapın, tamamlansın. Harikasınız. Efe'cim hazır mısın?
1: Hazırım.
0: Kategorilerimiz gelsin mi senin için?
1: Dur.
0: Gelsin bakalım.
1: Eşyalar D.
0: Eşyalar D. Sorumuzu görelim. Dışarıdan görülmeyi ve ışığı engellemek için pencereye gerilen örtüdür. Süremiz başladı.
1: Perde.
0: Emin miyiz ekip?
1: Evet.
0: Çok mu eminiz?
1: Evet.
0: O zaman hadi görelim bakalım perde mi cevabımız? Bravo. Öykücüğüm hazırsan kategorilerimiz senin için geliyor.
1: İki soru kaldı. Baharatlar Ç.
0: Baharatlar Ç. Sorumuzu görelim. Kokulu olan kabuğu özellikle tatlılarda kullanılan bir bitkidir. Süremiz başladı.
1: Buldum.
0: Ekip çalışıyor şu anda. Haydi ekip çalışıyor.
1: Tarçın.
0: Emin misin?
1: Evet.
0: 200 puan daha ekleyecek miyiz kumbaraya?
1: Evet.
0: Çok
1: evet.
0: mu eminiz?
1: Evet. evet.
0: Bu ekip çok emin. Ekliyor muyuz 200 puan daha görelim? Harikasınız. Arkadaşlar kaldı son soru ama öncesinde yine bir kumbaraya gidiyorum ben. Bakalım kumbarada bu şahane 2400. Ekip kaç puan biriktirmiş?
1: Bence 2400.
0: Hadi bakalım.
3: 2300.
1: 2300.
0: Kumbaramızda 2430 puanımız var ve sadece 70 puana ihtiyacımız var arkadaşlar. Kutluyorum. Heyecan var mı son soru için?
1: Çok çok çok çok çok.
0: Aslında son soru diye kendimizi şartlamayalım. Daha sorularımız var biliyorsunuz ama Yiğit Ali bunu bilebilirsen ödül kimin oluyor?
3: Bizim.
0: Ekibin oluyor, bizim oluyor. O zaman kategorilerimiz Yiğit Ali için geliyor.
3: Umarım bilir.
0: Hadi bakalım.
3: Yerleşim bilimleri iyi.
0: Yerleşim
3: İstanbul'un
0: bilimleri
3: iyisi.
0: İstanbul'un iyisi. Sorumuzu görelim. Yönetim bakımından ilden daha küçük olan yerleşim birimidir. Süremiz başladı.
3: İlçe.
0: Herkes çok mutlu. Ah bu yüzler ne kadar gülüyor şu anda. Eğer cevabımız doğruysa ödül bizim mi görelim?
3: Çak çak çak.
0: Efe hala devam ediyorum dansa. Süper kumbaranın bugünkü birincisi Yiğit Ali. Bravo Yiğit Ali. Süper kumbaranın bugünkü birincisi Tanem. Bravo Tanem. Süper kumbaranın bugünkü birincisi Efe. Bravo Efe. Ve süper kumbaranın bugünkü birincisi Öykü. Bravo Öykü. Ay şahane arkadaşlar. O kadar tatlısınız, o kadar enerjiksiniz ki artık gülmekten ben böyle sürekli şuralarımda sizde de oldu mu? Böyle hafif sızılar var. Teşekkür ediyorum bu kadar güzel bir ekip olduğunuz için. Yiğit Ali'cim nasıldı senin için anlat bakalım.
1: Bence çok güzeldi. Heyecanlı geçti.
0: Peki nasıldı? Böyle zorlandığını hissettiğin sorular var mıydı?
1: Bazıları çok zordu.
0: Mesela hangisi?
1: Mesela o şey sorusu, misket sorusu
0: benim, değil mi? Benim de aklımda o kaldı Yiğit Ali'cim. O biraz zordu diyorsun.
1: Her türlü o zorladı
0: beni. Her türlü o zorladı. Tanemciğim
4: Bence çok güzeldi, çok eğlenceliydi.
0: Peki senin için böyle kolay sorular, zor sorular, bu çok iyiydi dediğin?
4: Bana neydi şey, Muya bir şeydi öyle
0: neydi,
4: şey.
0: Neydi, neydi o? Hmm. M ile başlıyordu.
3: Muşmula.
0: Evet, Muşmula. Efe yardım ettiğim.
4: O çok zordu.
0: O zordu. Efe'cim?
3: Güzeldi, güzel geçti. Yani hepsi de zordu, güzeldi yani.
0: Kolay. Zor mu geldi birazcık?
3: Yok, hiç.
0: Gelmedi mi? Kolay mıydı? Seni de kutluyorum Öykü'cüm.
5: Çok eğlenceliydi. Bazı sorular zordu ama üstesinden geldik.
0: Evet, üstesinden geldiniz. İşte gerçekten evet. Arkadaşlar bu bireysel olmamanız ve şimdi Öykü'cüm sen dedin ya üstesinden geldik diye. Bize bu ekip ruhunu tekrar yaşattığınız için size çok teşekkür ediyorum. Şahanesiniz arkadaşlar. Bütün hayalleriniz gerçek olsun. O zaman ben ödül nerede? Bir ödül abla varmış buralarda. Gören var mı? Ben göremiyorum.
6: Ben görüyorum.
0: Nerede?
6: Ben
0: de tarif edin.
6: Arkada.
0: Arkada. Karanlıkta kalıyor.
6: Çaprazımızda şu an.
0: Aa, ödül abla burada. Geldim ödül abla. Ödül ablamız, Duygu ablamız. Teşekkür ediyoruz. Ödüller burada geliyor. Hazır mıyız?
5: Evet.
0: Öykü'cüm, tebrik ediyorum. Hep böyle güzel kalın. Hep böyle neşeli kalın. Tanemcim, Yiğit Ali'cim.
3: Teşekkürler.
0: Haydi beraber kapatıyoruz.

TV4 ekranlarından, Gezmek Olsun programından, bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim. Ve bugün Gezmek Olsun'da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim. Sevgili seyirciler, biz bugün Gezmek Olsun'da İstanbul Avrupa yakasında Başakşehir ilçesinde Bahçeşehir Pazar Türk'teyiz. Muhteşem bir program sizleri bekliyor. Benden söylemesi. O zaman ne duruyoruz? Gezmek olsun. Bahçeşehir Pazar Türk pazarında bütün güzel enerjimizle başlasın mı? Başlasın.

Bu pazar salı günleri ve cumartesi günleri kuruluyor. Kapalı bir pazar, rahatça gezebileceğiniz, gerçekten alışveriş yapabileceğiniz, yiyeceğinden giyeceğine muhteşem bir sosyete pazarı sevgili seyirciler. Sokaklara ayrılmış durumda pazar, pazarlarla ilgili detayları birazdan anlatacağım sizlere. Şu anda pazarda 6. sokaktayız. Onu belirtmek istiyorum size. Ve 6. sokakta sağ tarafımda muhteşem bir tezgah var. Şöyle kameraman arkadaşım Mithat sizlere tezgahı göstersin. Gömlekler, pamuklu elbiseler, ithal elbiseler, ne ararsanız var. Tezgahta gerçekten çok güzel ürünler var. Şu takıma bayıldım. Şu takıma. Altı üst. Mithat. Gömleği ve pantolonu parlıyor dedi Mithat Bey de. Elbiselere ayrıca bayıldım. Gömleklere ayrıca bayıldım. Bakın şunlara falan. Düğünde, davette, yazın. İstediğiniz zaman giyebilirsiniz. Yazı kışı kalmadı artık giyimin. Değil mi? Şunlar falan düğünde giyilir bu arada. Şu elbiseler de ama yaz akşamlarında da insanlar giymeyi tercih ediyorlar. Çok güzel değil mi Mithat? Şu da çok güzel. Ben şuna bayıldım. Tam kır düğünü dedi Mithat Bilir. Kameraman arkadaşımız Mithat Bilir bunun için dedi ki tam kır düğününde giyilecek elbise. Gerçekten bayıldım buna. Bahçeşehir Pazar Türk Pazarı salı günü kuruluyor ve cumartesi günü kuruluyor. Biz salı günü kurulan pazara geldik. Şu anda 6. sokaktayız. Köşede böyle çok güzel bir tezgah var. Ben de buna bayıldım gerçekten de. Şu da çok güzel değil mi Mithat? Bunların fiyatları ithal ürün oldukları için 2000, 3000, 4000 liraymış. Şöyle 600 takımlar da var. Abla nereye gittin, nereye gittin? Mithat'ı gören kaçıyor, beni değil. Şöyle takımlar ne kadar? 4500 liraymış, hani 3000, 2000 lira civarında böyle ithal ürünler. Tabii ki ürünün kalitesine göre, işlemesine göre fiyatı arta da biliyor, düşe de biliyor. Ama şunu belirtmek istiyorum ki buraya geldiğiniz zaman pazarlık yapabiliyorsunuz değil mi? Evet dedi. Evet dedi tezgah sahibi. 600 liraya pamuklu elbiseler var. Şöyle gömlekler 900 lira. Mesela şu gömleği açmak istiyorum yüksek müsaadenizle. Bak şöyle görüyor musunuz? Tezgaha göz atın. Gerçekten muhteşem ürünler var. Sonrasında sizi Bahçeşehir Pazar Türk Salı Pazarı'ndan farklı tezgahlardan karşılayalım.

0: Ya. Ne kadar burası? Ne kadar burası?
1: 150-200.
0: Çelik mi bunlar? Kararmaz, alerji yapmazmış. Bunlar çelikmiş. Bakın şöyle. Görmüş olduğunuz gibi ithal ürünler. Bak şöyle küpeler var. Ben de bugün küpemle ön plana çıkmak istedim. Çok teşekkürler. Beğendin mi bugün benim ithalat? E niye iltifat etmiyorsun? Bugün kreasyonun çok iyi demiş. Ben her zaman iyiyim Mithat. Ben her zaman iyiyim. Takıldı da yüreğe kotum. Nazar anında. Hayır. Bana kamera dışında iltifat ediyor. Kamera açıkken neden iltifat etmiyorsun?
1: Yıldız gibi parlıyorsunuz.
0: Çok teşekkürler Mithat Bey. Ekran karşısındaki beyler. Hanımlara hep böyle olumlu, tatlı tatlı cümleler kurmanız gerekiyor. Kafanızda düşündüğünüzü sözlere vermeniz gerekiyor. Neden? Karşınızdaki hanım küçücük şeyle bile mutlu oluyor çünkü. Kendisini ben uzun yıllardır tanıyorum bu arada. Bir gösterebilir misin? 7. sokak burası. Bahçeşehir Pazartürk'te salı günleri kurulan takı tezgahında 7. sokaktayız. Kendisini ben uzun yıllardır tanıyorum. Uzun yıllardır bu tezgah böyle. Sadece şöyle karıştırmamız gerekiyormuş bak. Kibar karıştırmamız gerekiyormuş. Ben şöyle yaptım ya, böyle karıştırmamamız gerekiyormuş. Benimle uğraşıyor. Benimle uğraşıyor. Vallahi çok güzel takılar var. Ben sizi daha çok seviyorum. Ben sizi daha çok seviyorum. Her zaman sahip çıkarım ben pazar esnafına. Bir el salla görsünler Allah aşkına. İşiniz gücünüz rast gitsin. Muhteşem ithal ürünler var. Güvenle tercih edebilirsiniz. Fiyatları da baktığınız zaman buraya göre uygun. Benden söylemesi. Bak 50 liraya, 100 liraya ürünler var. Görüyor musunuz? Yıldız Yakar, nerede uygun fiyata ürünler var sizlere gösteriyor. Sizler için arıyor, buluyor. Ve 100 liraya bak, parçası 100 lira. Bugün bir pazar kombini yapalım diye düşündüm ben buraya gelmişken. Hatta biz İstanbul'da pazarlara gittiğimiz zaman pazar kombini yapalım, programda giyelim. Sence bu pazardan kaç paraya giyinip çıkarız Mithat Kılıç? Aha evet. Soru sordum ama. 1500 mü? Mithat 1500'e giyinip çıkarsın dedi ama ben tabii ki 1500 çok fazla. Ben daha uygun fiyata buradan giyinip çıkacağım. Yani alıp çıkacağım, başka programda giyeceğim. 100 liraya mesela bak, parçası 100 lira. Abicim kolay gelsin. 7. sokaktayız. Bak görüyor musunuz? Bak. 100 liraya tişört. Yeri güzelmiş bunun ha. Hadi bakalım Mithat. Ne kadar ayakkabılar? Hoş bulduk. 500 liraymış mesela ayakkabılar. Pazarlık payımız var mı? Var tabii ki. Olmaz mı? Burası pazar. Pazarda pazarlık yapılmaz mı Mithat? Yapılır. Renk renk ayakkabılar görüyor musun? İster ev gezmesine git giy. Yanında götür. İstiyorsan evde Bihter gibi dolaş. Evinde giy. İstersen dışarıda kombinin altına giy. Şunlar çok şıkmış ve çok güzelmiş açıkçası. Bunların hepsi mi 500? Tek fiyat. Bu ne kadar mesela? 600 lira. 100 liranın lafı mı olur? Aa canım. 100 liranın lafı mı olur? Şöyle bir ayakkabılara göz atın. Sonrasında sizleri tekrar karşılayalım. Çok güzel emaye ürünler var. Bu tezgahın sahibi Nuri abi. Eşi Dilek. Yani... Nerede bu tezgahın sahipleri bilmiyorum. 7. sokaktayız. Bahçeşehir Pazartürk Salı Pazarı'nda. Nuri abi ortada yok. Dilek ortada yok. Ben anlamadım. Görüyor musun Mithat? Tezgah bırakmışlar sahipsiz. Birazdan geldiklerinde sorarız nerede olduklarını. Öğreniriz. fiyatlarını. Ama emaye ürünlerini ben kendi evimde kullanıyorum bu arada. Onu belirtmek istiyorum size. Güvenle satın alıp kullanabilirsiniz. Çeşit çeşit emayeler var görmüş olduğunuz gibi. Tenceresinden kahvaltılık ürününe, yumurta pişirme yine tenceresinden kupasına, çaydanlığına, saklama kabına kadar, süzgecine, tepsisine kadar çok şık ürünler var. Şimdi eskiye bir dönüş oldu. Emaye eskiden çok modaydı bu arada. Şu anda da bazı kahvaltılar, yani bazı yerlerde verilen kahvaltılar böyle havalı durunca herkes evinde emaye ürünlere döndü. Şöyle gittiğimiz yerlerde bu şekilde kahvaltı sunumları yapıldığı için göze daha hoş geliyor. Ve biz de misafirlerimizi bu şekilde ağırlamak istiyoruz. Biri ortaya bir moda atıyor. Hepimiz o modadan yararlanıyoruz. Değil mi Mithat? Şurasına biri kırmızı kurdele koysa moda diye. Yemin ederim bak, moda olsa o yüzüne bakmadığımız kırmızı kurdeleyi biz de şuramıza yapıştıracağız yani. Ne güzel değil mi ya? Emayenin özelliği çizilmiyor bu arada. Güvenle tercih edebilirsiniz. Ben dökerim diye düşünüyordum ama dökmedim. Kendimle gurur duyuyorum. Dökülmeden yerine koyuyorum. Nuri abi geldiğinde birazdan geliriz bu tezgaha yine. Şöyle şu ceketi de göstereyim size. 250 lira blazer ceket. Bence de uygun fiyatı Mithat'cığım. Şunun da fiyatı çok uygun. Ki son zamanlarda böyle kısa ceketler çok moda. Bakın şöyle. Elbisenin üstüne, beyaz bir basic tişörtün üstüne, gömleğin üstüne rahatça kombinleyebilirsiniz ki yanına aksesuar takıp havasını da değiştirebilirsiniz. Bu tezgah benim fazlasıyla dikkatimi çekti. Şöyle kameraman arkadaşımız Mithat Kılıç göstersin. Ama her zaman 3. sokakta olmuyormuş bu tezgah sahipleri. Onu belirtmek istiyorum. Değişkenlik gösterebiliyormuş bulundukları yer. Şimdi Mithat bazı ürünleri gösteriyor burada. Kot ürünler var burada. Kottan kılaç çantalar, bozuk para cüzdanları, bakın şöyle görmüş olduğunuz gibi. Mutfak aksesuarları, şallar, runnerlar, yatak örtüleri ya da pikeler, ne ararsanız var ve abartmıyorum, bunların hepsi kottan. Kot kumaş yumuşatılmış bir şekilde karşımıza çıkıyor farklı tasarım ürünlerle. Baktığınız zaman bu ürünlerin hepsinden bir tane var. Bu ürünleri tasarlayan hanımefendi Hakk'ın rahmetine kavuşmuş. Burada iki genç arkadaşımız bu ürünleri satışa çıkartıyor ve elde edilen geliriyle birlikte de bu ürünlerin gelirini bağışlıyor uygun gördükleri yerlere. Şu an isim veremediğim için neresi olduğunu söyleyemiyorum. Ama birbirinden güzel gerçekten ürünler var burada. Şöyle Mithat göstersin.

0: Tezgahtaki güzel ürünlere göz attınız. Ben de sizi Mili ile karşılamak istedim.
1: Kendisi bir tavşan.
0: Onu fazla rahatsız etmek istemiyorum açıkçası sevgili seyirciler. Biraz tedirgin olmuş olabilir. Zaten Mithat'ı gördükten sonra Mili de arkasını döndü. Mithat'ı gören arkasını dönüyor ya da kaçıyor, ben anlamadım.
1: Mili, çok güzel değil misin sen ya?
0: Mili de bu tezgahta oluyor geldiğiniz zaman. Onu belirtmek istiyorum size. Şimdi tezgahtaki clutch çantaları şöyle bir göstereyim. Nasıl Mili? Mili bunu beğendi. Bakın şöyle model model kottan clutch çantalar var. Bunların fiyatı 100 lira. Para cüzdanı ne kadar? 50 liraymış bunun fiyatı da. Bunların hepsinin fiyatı mı 100 lira bu arada?
2: 50 liralıktan son bir tane kaldı.
0: Hepsinin fiyatı 100 liraymış. 50 liralıktan son bir tane şöyle kalmış, görmüş olduğunuz gibi. Şunları şöyle

koyalım. Bunların da hepsinden birer tane var. Şunları açmak istiyorum. Şunu açayım. Mili'yi de fazla rahatsız etmeden. Bunlar el çizimiyle yapılmış ürünler sevgili seyirciler. Makinede yıkanmıyor, elde yıkanıyor. Bunların fiyatı nedir? 300 liraymış. Burada pazarlık yapılıyor mu? Pazarlık da yapılıyormuş. Şu runner çok hoşuma gitti benim. Bu runner ne kadar? 500 liraymış. Burada genellikle ürünlerin fiyatları 50 liradan başlıyor. 500 liraya, en fazla 600-700 liraya kadar çıkıyor. Pazarlık payınız da var. Birbirinden farklı ve güzel ürünler var. Kot ürünler var. Bir seni görsünler. Geldiğiniz zaman isim? Ebru Hanım ve Mili Bey mi Hanım mı? Mili Hanım size, ay Mili Hanım'ı alamadım, kaçıyor. Ebru Hanım ve Mili Hanım merhaba diyecek. Benden söylemesi, son kez şöyle bir daha tezgaha göz atın. Sizleri sonra karşılayalım. Sonunda pazar kombininde buluşacağız bu arada zaten.

0: Tezgah gerçekten çok güzeldi. Şu anda bizim bu çekimi yaptığımız zaman 3. sokakta bu tezgah. Ama bir sonraki hafta salı günü nerede olur bilinmez. Tezgahların bazıları sürekli yer değiştiriyor ya. O yüzden yine burada da muhteşem otantik kıyafetler satan ürünlerin olduğu bir tezgah var. Burada sarışın çok güzel bir abla vardı. O ürün almaya gitmiş. Biraz önce geldiğimizde buradaydı. Bir güzel de kombin yapmıştı. O saçları böyle açık salınıyor burada. O kadar güzel duruyor ki tezgahın başında. Ürünler burada da gerçekten çok güzel ve çok şık. Ürünleri çok güzel kombin yapmışlar öncelikle. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Çünkü ürünleri askıda gördüğünde anlamıyorsun ama kombin yapılıp böyle gelene gösterdiğinde daha çok anlaşılır oluyor. Ben öyle düşünüyorum. Mithat Bey siz ne düşünüyorsunuz? Katılıyorum size her zaman dedi. O mavi takım da çok hoşuma gitti benim Mithat. Gösterebilir misin bir izleyicilerimize? Yaz geliyorken kurtarıcı ve şık parçalardan biri olabilir. Bahçeşehir Pazartürk Salı Pazarı. Cumartesi günleri de kuruluyor. Bu pazara belirli yerlerden servisler var. Onu belirtmek istiyorum size. Bence güzel bir pazar ama pazara erken gelmenizi tavsiye etmiyorum. Pazar bomboş ve biraz pazar esnafı geç kurulum yapıyor açıkçası. Onu da doğruya doğru söylemek gerekiyor. Diğer pazarlara göre, bana göre geç kuruluyor. Onu belirtmek istiyorum üstüne basarak. Pazara 12, 1 gibi geldiğiniz zaman enerjisi daha yüksek olabilir bence pazarın. Ama onun dışında pazar esnafı 11'de kahvaltı yapıyor. Hayırdır ya? Ne oldu Mithat? Mithat diyor ki, Yıldız sussana. Hayır susmayacağım. 11'de kahvaltı mı yapar esnaf dediğin ya? Bak abla da ne diyor? Ama anca geliyoruz. Anca yerleşiyoruz diyor. Yani bilmiyorum, bence erken kurulum her zaman iyidir. Çok güzel sunum ürünleri var. Hiçbir zaman hayatım boyunca şu şekilde bir sunum yapıp misafir ağırlamadım. Ağırlamadım, tarzım değil ama tarzı olan birçok insan var kız kardeşim. Kız kardeşimin tarzı. Bayılır böyle cafcaflı sunumlar yapmaya. Bir kahve sunumları yapar aman Allah'ım. Ama bana sor, ben sadelikten yanayım. Yani insanlar zevklerine göre ayrılıyorlar. Bu kıyafette oluyor, işte takıda oluyor ya da bir sunumda oluyor. Görmüş olduğunuz gibi hepsi cafcaflı, kendini gösteren, ben buradayım diyen ürünler. Mis gibi sofrayı kuracaksınız. Bunları da koyacaksınız şöyle. Oh!
1: Afiyet olsun.
0: Böyle. Herkes önce bir fotoğraf çekecek, paylaşacak. Ondan sonra afiyet olsun. Zaten soğudu. Değil mi?
1: Soğudu.
0: Evet, aynen öyle soğudu. Ben bunu çıkar diye düşünüyordum. Bakın böyleymiş bu. Şöyle. Montajlıymış. Yine hem işte sarılı ürünler var hem de gümüşlü ürünler var. Zevkinize göre. Şurada çok güzel çatal bıçak takımları var. Hiçbiri de paslanmıyor. 24 ayar altın kaplama sevgili seyirciler. 7 bin 8 bin lira civarında. Şimdi pazarda bu kadar fiyat olur mu diye olabilirsiniz ekran karşısında. Aslında pazar deyip geçmemek gerekiyor. Bazı pazarlar aslında genel olarak pazarlar bana göre modayı belirliyor. Bu kıyafette olsun, sunum ürünlerinde olsun, moda pazarlardan çıkıyor. Evet, pahalı markalarda bazı şeyleri görüyoruz ama aslında modayı çıkartan pazar esnafı. Neden? İlk önce pazar esnafı gidiyor toptancıya. Ne alınacak, ne var, ne yok pazar esnafı bakıyor. Sonrasında pazarlara geliyor. Aman ben bu ürünü almam falan diye böyle bir burun kıvırıyoruz. Şöyle şöyle yürüyoruz. Mithat da diyor ki Yıldız ne yapıyorsun? E öyle ama. Pahalı bir marka o ürünü çıkarttığında pazara gelip baktığınız zaman aa çok güzelmiş oluyor. Bu iş böyledir. Evet, tespit gibi tespit. Tespit gibi tespit. Bakın çok güzel şöyle düz tepsiler var. Fiyatı 70 lira. Şöyle kelebeklisi var 100 lira. kelebekli deyip geçmemek gerekiyor. Ay ben bunu almam falan diyebilirsiniz. Kenarına başka bir şey koyarsınız, havasını değiştirirsiniz. Koyduğunuz örtüyle havasını değiştirirsiniz. Şöyle bir inci koyarsınız, kahve sunumunuzu öyle yaparsınız, havasını değiştirirsiniz. Karşınızdaki kişiyi değerli hissettirmenin yolu aslında yaptığınız sunumdan geçiyor. Tepsi örtüleri var. Kahve sunumları son zamanlarda herkesin fazlasıyla yaptığı bir şey. Ne kadar o tepsi örtüleri? 80 lira, 100 liraymış. Bakın şurada farklı farklı yine ürünler var. Ay ben burayı çok sevdim yahu. Bahçeşehir Pazartürk'te burası ikinci sokağın karşısında. Dükkanların olduğu bölümde. Salı günleri burada, cumartesi günleri burada mısınız? Tabii, tabii. Cumartesi günleri de buradaymış beyefendi. Zevkinize göre, bütçenize göre geldiğiniz zaman dilediğiniz ürünü satın alabilirsiniz. Şöyle bakın, yaz gelmişken ve geliyorken limonlu ürünler masalarımızı renklendirir. Ben de limonlu masa örtüleri falan almıştım. Mimozalar da varmış. Şöyle masaya mimoza çiçeklerini koyarsınız. Bakın servislere. Bu servisler ne kadar?
1: 150 lira.
0: Adedi 150 liraymış. Pazarlık yapılabiliyor mu? Niye?
1: Az bir şey.
0: Ben böyle kaldım yalnız. Az, ben bekliyorum ya böyle. Bekle. Pazarlık yapılabiliyor az mu? Ne demek az?
1: Çok az.
0: Hayır, benim izleyicim gelip izleyince pazarlık yapsın ya. Yapılmasın mı? Yapsınlar. Yapsınlar. Bence de yapsınlar. Pazarda pazarlık yapılır yani. Yalan mı? Yani bana demin hak verdin, erkenden gelinmesi gerekiyor pazara dedim de. Tamam, teşekkür ediyorum o zaman. Buraya geldiğiniz zaman pazarlık da yapabilirsiniz. Ürünler şahane. Şöyle bir buraya göz atın. Sonra siz değerli izleyicilerimi başka yerlerden karşılayalım. Dükkanların olduğu bölümde yürümeye devam ediyoruz. Burada çok güzel bebek kıyafetleri var. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Babaannem almaz, anneannem alır. Babaannem almaz, anneannem alır. Ya bu baba tarafı hiç sevilmiyormuş, öyle mi Mithat? Mithat diyor ki, yı. Yalnız buradaki ürünlere ben bayıldım bu arada abicim. Gerçekten de sen diye konuşuyorum, herhangi bir sakıncası var mı? Muhteşem ürünler var. Bakın şöyle %100 pamuk ürünler var. Pazar deyip diyorum ya, geçmemek gerekiyor. Ne kadar bunların fiyatı? 650-700 lira civarında. Bakın şöyle tulumlar. Yani 0-3 aylık, işte 2-6 aylık, 3-6 aylık, yeni doğan ne ararsanız var ve gerçekten mağazada bu ürün çeşitliliğinde ürünler yok. Daha yeni baktım çünkü. İşin gücün rast gitsin. Allah bol müşteri versin. Görüşürüz. Merhaba, nasılsınız?
2: İzliyoruz seni, çok tatlısın.
0: Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Niye beni kötü çekiyorsun? Ay,
2: çok
0: sen
2: güzel.
0: Ya?
2: Ya hayır.
0: Yakından
2: çok
0: güzel misiniz dedim.
2: Bebiş mi nasıl saniye? Bebiş?
0: Bebiş iyi evde. Ay, böyle şu de anda. Sen. Aynen öyle. Karnım burnumda gezdim ben.
2: Çalışkan
0: programlarda. Aynen öyle. Aynen öyle. Ben çalışmayı seviyorum her daim. Evet. Pembe de çok yakışmış size. Ya bu pazar niye geç açılıyor hanımlar?
3: Bilmiyoruz. İlk defa geliyoruz.
0: İlk defa mı? Aa! Kaynananı seviyormuş.
3: Çok sever, ben de ona bayılıyorum.
0: Öyle mi? Ben de öyle
3: bayılırım ben kaynanama.
0: Öyle mi? Aa, gerçekten mi? Yok, ölmeyin. ölmeyin. Ay, hiç pazarlar. Ölmeyin. Allah sağlık verse sağlıkla yaşayın. Gerçekten nereden geldiniz pazara?
4: Ben Halkalı Atakent'ten geliyorum. İlk defa geliyoruz. Duyuyorduk buranın metini. Güzel pazar, sakin ve nezih.
0: Nasıl geldiniz buraya?
4: Kendi aracımla.
0: Kendi aracınıza geldiniz. Otoparkta mevcut bu arada. Onu belirtmek istiyorum size. Bir şeyler almadınız mı?
4: Başladık.
0: Daha önce programda söyledim ama tekrar söylüyorum. Benim bütün kameraman arkadaşlarımın emeğine sağlık ama Mithat'ın yeri bir farklı. Vallahi billahi bir farklı. Bu enerji meselesi, insanlar arasındaki enerji meselesi. Ben Mithat'la gezmeyi çok seviyorum. Ama Mithat'la gezmeyi benim izleyicilerim de seviyor. Mithat Bey diye böyle geliyorlar Mithat'ın yanına. Ben çok böyle gurur duyuyorum açıkçası. Çok mu moda Mithat ya?
1: Yaz geldi ya.
0: Yaz geldi ya diyor, o yüzden herhalde diyor. Baksana şuna. Şunlar falan çok güzelmiş. Bence. Sence Mithat'cığım? Tam bence de yazlık. Fiyatlar ne kadar? Hoş buldum. Ben de buradan bir elbise alamadım. Ve buranın fiyatı yine aynı. Şunu belirtmek istiyorum sevgili seyirciler. Ben geçen sene yaz sezonu bitmeye yakından itibaren buraya gelip elbise sordum. Bir kere mi iki kere mi ne gelebildim pazara, sonra gelemedim. Ben bu bölgede oturuyorum. Onun dışında bir daha gelemedim. Gelemedim Mithat. Vaktim yok Mithat'cığım, vaktim yok. Ben yoğun bir insanım efendim Mithat'cığım.
1: Yazlığı kış girişinde alamadım ya.
0: Yazlığı kış girişinde alamadım. Şu an yaz geliyor alırım ama bir gösterebilir miyim? Beyefendinin fiyatı aynı. Evet aynı. Geçtiğimiz sene yaz sonu da aynıydı. Şu anda da aynı. Öyle bir yükseliş yok yani. Beyefendinin yerinin nerede olduğunu söyleyeyim. Pazara yürüyen merdivenle giriş yapıyorsunuz otoparktan. Hemen köşede. Salı günleri ve cumartesi günleri burada kendisi. Valla bak fiyat değişmemiş, helal olsun sana. Sen diye konuştum, bir sakıncası yok değil mi? Valla bile bak fiyat değişmemiş, sana helal olsun. Bir alkışlıyorum ben kendisini. Normalde yaz gelince bu böyle hani yaz sezonu geldi ya bir... fiyatın çıkması gerekiyor. Helal olsun. Alacağım ama. Vallahi billahi. Bugün alacağım. Söz veriyorum. Bugün alacağım birazdan. Alacağım elbise kendime yazın. Tatile gidince salınacağım. Pazarlık yapılıyor mu bu arada? Yardımcı oluruz diyor. Her gelene yardımcı oluyoruz değil mi? Her gelene yardımcı oluruz dedi. Baksana elbiselerin güzelliğine. Tam yazlık elbiseler. Bunlar saten mi bu arada? İpekmiş. Gerçek ipek mi? %70 ipekmiş. Hani böyle bir saten gibi kaygan bir kumaşı vardı o yüzden. Aynen öyle. Çok güzel değil mi yeri? Mankende falan da çok güzel duruyor. Baksanıza sevgili seyirciler şunlara. Ben burada tezgah anlattım. Nuri abi yoktu. 10 dakika işim vardı diyor. Hayır, olmaz. Herkes tezgahının başında olacak, olmaz.
1: Eyvallah.
0: Eşin nerede Nuri abi?
1: O gelmiyor.
0: O gelmiyormuş artık. Şimdi biz, ben böyle pazarlara gele gele pazar esnafıyla da tabii ki samimi oldum. Nuri abinin önce ben eşiyle tanıştım. O yüzden böyle samimi konuşuyorum. Yeşilköy pazarında tanıştık. Tam böyle indirim istedim falan, yap, ben indirim yapmam falan filan dedi, Allah Allah falan dedim. Sonra Nuri abi programı izlemiştin galiba. Demiş ki niye indirim yapmadın demiş, ben izliyordun galiba sen beni. Ben demiş onu izliyordum, niye indirim yapmadın demiş. Demiş. Sonrasında biz Dilek'le karşılaşa şimdi çok iyi konuşuyoruz. Dilek ama burada olduğunda indirim yapmaz.
1: Yapmaz.
0: Fena. Evet fena. Direkt indirim yapmıyor kesinlikle. Ama Nuri abi geldiğinizde şu kadar olur. İki boynunuzu bükerseniz yapar. Benim evde şundan var. Hala kullanıyorum. Hiç de bir şey olmadı. Hatta şunu söyleyeyim. Atılıyor mu atılmıyor mu bilmiyorum. Makineye atıyorum ben. Yani ben korktum birazcık da. Makineye atıyorum. Bak hiçbir şey olmuyor. Şu ben aynısından benim evde süzgecim var. Şöyle... Ama farklı modellerde de yine süzgeç var. Şöyle bakın saklama kapları var. Ben evde yine kullanıyorum. Çizilmiyor hiçbir şekilde. Güvenle kullanabiliyorsunuz. Yere düşürünce de bir şey olmuyor. Yani öyle mi? Yani benim halıya falan düştü de birkaç kere. Ha, betona düşmeyecekmiş ama halıya düşürebiliyormuşsunuz. Yani Pazar Türk'e geldiğiniz zaman emaye ihtiyacınız varsa Nuri abi bir kendini gösterir misin?
1: Her zaman beklerim.
0: Karizmatik Nuri abimden 7. sokaktan dilediğiniz gibi emaye alışverişi yapabilirsiniz. Yıldız garantili çünkü kendi de evde kullanıyor. Şöyle bir kez daha göz atın, sonrasında tekrar sizi karşılıyorum. Alışveriş merkezi geziyor gibiyim. Sen?
1: Evet, aynı değil mi?
0: Evet. Bak büyük beden 44-56 pantolonlar. Resmen perdeci pazara gelmiş. Görüyor musunuz? Alın evinizin ölçüsünü, gelin burada seçin beğenin. Ev ölçüsü almaya da geliyorlardır muhtemelen, değil mi? Geliyorlarmış. Bak gördünüz mü? Bak yine burada eviniz için ihtiyacınız olan ürünler. Şöyle gösterebilir misin Mithatçığım? Teşekkür ederim. 100 liraya kupalar. Bak seç al 250 lira burada. Kot ürünler. Aa ne kadar güzel ürünler varmış burada gerçekten de. Bak son moda ürünler. Evet 250 lira. Şöyle bir gösterebilir miyim? Teşekkür ederim. Bak görüyor musunuz? Kışın da giyilir. İçine lacivert ya da krem rengi bir kazakla gayet güzel kombin yapılırsa bir şey üstünüze yeter ki yakıştırmak isteyin. O ürünü farklı farklı giyerek üstünüze birkaç kere giyebilirsiniz ve yakıştırabilirsiniz. Önemli olan neyi nereden aldığınız değil. Bunu her zaman söylüyorum. Üstünüze yakışıp yakışmadığı. Bir saçla bir makyajla elbisenin havasını değiştirebilirsiniz. Elbisenin yaka kısmına bir flör takabilirsiniz. Ya da farklı farklı değişiklikler yapabilirsiniz.

0: Siz baktınız buradaki güzel takımlara, birbirinden güzel takımlar var. Fiyatlar ne kadardan başlıyor? Güzel hanımefendi hemen saçını düzeltti. 1500'den mi başlıyor? En ucuz ürün burada 1500 lira mı?
1: Takım olarak öyle efendim.
0: Takım olarak. Takım olarak en ucuz ürün 1500 liraymış. 900 liradan gömlekler başlıyormuş ve hemen karşısı. Bedava mı veriyorsunuz? Bu ne kalabalık. Allah bol müşteri versin. Ne kadar güzel ürünler var. Ne kadar? 250-300 liraymış. Pazardan bir kombin yapamadım. Bak. Bir kombin yapamadım. Çantamı beğendim. Ama buraya gelip de bir altlı üstü şöyle uygun fiyata kombin yapamadım. Birinci sokaktayız şu anda. Şu ne kadar şu?
2: Elbiseler 300 lira.
0: Elbiseler 300 liraymış. Bu elbise güzelmiş aslında. Biz programda böyle bir elbise giyebilir miyiz? Kaç beden o? 36'ymış. Bu Mithat?
2: Ha, olabilir ya.
0: Ha, ha. Ne kadar bu? 300 lira. Şu baktığım elbiseyi bir alayım ben. Kombinimi yaptım. Pazar kombinimi. Bir dakika Mithat. Sakin ol. Bu mu? Bu mu? Hangisi? Aa. Bu mu? Bu mu? Hangisi? Lacivert mi? Evet şu lacivert. Tamam biz laciverti alalım. Teşekkürler hanımlar. Ben böyle herkese normal hayatta da çekim harici herkesle mık mık. Herkese sorarım. Herkese sohbet ederim. Ne var ki değil mi abi? En sevdiğim şey. Ay burada ne kadar güzel ürünler var yahu. Sormaları lazım evet. Zamanında ben çok manipüle edildim. O yüzden birine bir şey sorarken böyle bakıyorum. Dürüstçe konuşuyorum bunu gerçekten de. Bazen manipüle edilebiliyorsunuz böyle ikili ilişkilerde. Sonrasında hani kendinize güveniniz geliyor. Daha böyle bir insanlara dönük oluyorsunuz. Kendinizi iyi hissetmediğiniz yerde durmamanız gerekiyor. Ben normalde insanlarla böyle sohbet eden, işte insanların fikrini soran, anında böyle konuşabilen bir insanım. Ve bence bu çok güzel. Ben bunu seviyorum açıkçası. Bu huyumu. Sen? Teşekkürler Mithat'cığım. Ben şurada bir yerde bir şey beğenmiştim ama onu bulamadım. Abi ben bunu alayım. Ben pazar kombinimi yaptım. Pazarlık yapılabiliyor mu abicim? Yok onu giyemem programda. Programda giyeceğimiz bir şey alalım. Ama ne kadar? 300 liraya bir düğüne gidip şık olabilirsiniz. Alın. Saçınızı toplayın. Küçük nokta. Şöyle taşlı bir küpe. Al. Gayet şık. 300 lira. Çanta ve ayakkabıyla. Ki taşsız olan modeli de varmış bunun. Nerede abi? Şu siyah. Bakın şöyle yeşili de var yine. Düğüne giderken giymek istiyorsanız. Abicim ben bunu alıyorum. Şu taşsız olanmış. Bakın. Şaka gibi ya. 300 liraya düğüne git. Vallahi bak bir küpe, bir saç, bir makyaj. Ay sen nerelerdeydin ya? Ben seni nasıl görmedim bu Bahçeşehir pazarında? Kaç senedir pazara geliyorsun? 12 yıldır buradasın. Başka hangi pazarlara gidiyorsun? Abi bir gösterebilir misin? Bahçeşehir Pazar Türk Salı günleri kurulan pazarda. Cumartesi de buradaymış. Birinci sokak. Çarşamba günü de Yeşilköy'deymiş. Birinci sokakta beyefendi. Adınız ne? Abi dedim. Sen diye konuşabilir miyim? Nihat abinin tezgahı. Vallahi ihracat fazlası. Birbirinden güzel ürünler var. Önemli olan üstünüze yakıştırmak, benden söylemesi. Ben pazar kombinimi programın sonunda sizlere gösteriyorum. Ve sizi bu tezgahla baş başa bırakıyorum. Altıncı sokakta Deniz ablaya geldiğiniz zaman birbirinden güzel pamuk elbiselerin yanı sıra şortlu pijama takımları da alabilirsiniz. Evet, ne kadardan başlıyor fiyatlar?
1: 300 liradan başlıyor tatlım.
0: Bak 300 liradan başlıyormuş evet, fiyatlar. Şortlu takımlar da var, uzun evet, takımlar da var. Bu arada yaz gelmişken kurtarıcı, işte mayonun üstüne falan giymek için ya da yaz akşamlarında, yaz gündüzlerinde salınmak için böyle pantolonlar da satın alabilirsiniz. Bunlar ne kadar Deniz abla? 300. Bunlar da 300 lira. Şimdi bu pantolon böyle güzel durmayabilir ama bunun üstüne şöyle işte ceketimi çıkartıp sadece şöyle bir bluz giyerseniz bu pantolonu ön plana çıkartabilirsiniz ki hemen şöyle kombinleri de kameraman arkadaşımız Mithat Kılıç gösteriyor. Çünkü bazı şeyler tezgahlarda hoş görünmeyebiliyor. Üstünüze giydiğinizde ya da vitrinde hoş görünmeyebiliyor. Üstünüze giydiğinizde o ürünün nasıl güzel durduğunu görebiliyorsunuz. Bana yakışmaz dediğiniz ürün üstünüze giydiğiniz zaman gayet de güzel yakışabiliyor. Değil mi Deniz abla?
1: Bu arada sen de
0: ay çok teşekkür ya ederim, müthişsin dedi bana. Duyulmayabilir evet, mikrofondan dolayı da ben sizlere söyleyeyim sevgili seyirciler. Şu siyahlı beyazlı takım çok güzelmiş. Ne kadar onun fiyatı?
1: 1500.
0: 1500 liraymış. Yine %100 pamuk, terletmiyor. Deniz abla poşetim sende kalsın. 6. sokakta Deniz abla. Bir görür müsünüz Deniz ablayı? Her zaman böyle bakımlı. Her zaman. Vallahi bak. Her zaman böyle bakımlı. Kaç senedir tanıyorum Bahçeşehir pazarından. Her zaman böyle. Ve ben şöyle gidiyorum Deniz abla poşetim kalsın alacağım. Hemen sizi gene Mimaroba pazarından Esra'nın yanına getireyim. Esra'nın ürünlerine gelecek olursak şöyle bir gösterir misin? Birbirinden güzel ürünleri var Esra'nın. Cuma günleri de kendisi Mimaroba Cuma pazarından. Müslin %100 pamuk ürünler satıyor. İster plajda giyin, ister evinizde banyodan çıktıktan sonra tercih edin. Ama şunu belirtmek istiyorum ki bu ürünleri başka yerde bulamazsınız ki Mimaroba pazarına çekime gittiğimiz zaman ben şundan aldım peştemali ile birlikte. Hamama gittikten sonra hamamda tercih edebilirsiniz, giyebilirsiniz. Sevgili seyirciler, ürünler Denizli'den geliyor. Bunu belirtmek istiyorum. Çok şık ürünler ve gerçekten çok kaliteli ürünler. Ben aldım. Aa, bunu aldım işte, göstereyim. Bak bunu aldım. Düz istemiyorum ben. Şekilli şükilli olsun diyorsanız bakın şöyle ürünleri de yine tercih edebilirsiniz. Esra'nın standına diyeyim artık ya da tezgahına geldiğiniz zaman farklı kırlentler ve kırlent kılıfları da mevcut. Yine runner'lar var. Runner'ları da satın alabilirsiniz. Plaj için eğer istiyorsanız daha süslü modeller de şöyle mevcut. Esra cuma günleri Mimaroba'da, salı günleri de Bahçeşehir Pazar Türk Salı Pazarında 6. sokakta. Her sokakta farklı bir renk var Bahçeşehir Pazar Türk Pazarında. Bütün tezgahları sizlere gösteremem ama sizler buraya geldiğiniz zaman bütün tezgahlara göz atabilirsiniz. İthal ürünler var, ihracat fazlası ürünler var, çelik takılar var, gümüş takılar var, perdeler var. Misafirler için ama önce ben diyoruz. Sofraları şenlendirmek için masa örtüleri var. Ne ararsanız var.

0: Huzurlu olmak için böyle bir dükkanda mı çalışmak lazım?
1: Sır dükkanda değil, saatlerin içindedir.
0: İnsanlara saatleri anlatmak istermiş. İnsanlar da o zaman kederlerinden kurtulacak, hikayelerini anlatabileceklermiş. Nereye gitti?
2: Kırklara karıştı.
0: Baban öldü. Eve geldi.
3: Sen de artık burada kalırsın. Yapılacak çok iş var.
4: Babam buraya gelmemi istemezdi.
1: Yüzümüzde kaybolan anlamı ancak hatırlayarak buluruz. Kayıp güzel zamanları bularak.
3: Bir gün İstanbul'a gider, okulunu bitirir, avukat olursun. Ama madem ki kalıyorsun, abine yardımcı olacaksın.
5: İnan bana. Aradığın o hayal değilim ben. Hiç değilim.
6: Gizli Yüz birazdan TV4'te.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
7: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.

0: Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Haberimiz yok Yüksel abi.
0: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir...

0: Trip dışında her şeyi şekerim.
1: Üst geçide bak abi.
2: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
0: Tüm sene çekiyoruz.
3: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz.

0: Trivago'ya bakmamış.
1: Otel mi? Trivago.
2: Yeni Ariel hepsi bir arada Pons. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de popla, çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
3: Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
1: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Günaydın Türkiye.
8: Hadi kalk.
7: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.

Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.

0: Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Haberimiz yok Yüksel abi.
0: Of, ama benim adım Çekici Yüksel'se ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçide bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
0: Tüm sene çekiyoruz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
5: 5G. Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
6: Ama ne otel?
7: Power sistemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
6: Trivago'ya bakmamış.
9: Otel mi? Trivago.
10: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
11: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
12: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
10: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
13: Günaydın Türkiye.
14: Hadi kalk kalk kalk.
13: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.
15: Gel.

Kilinin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Kilinin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.

0: Benim adım çekici yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim.
1: Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçine bak abi.
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Türkcell'e çekiyoruz.
3: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
4: 5G. Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
5: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
6: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
4: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
7: Otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Tutken paese bellissimo.
12: Evladım, gel biz seni bırakalım, gel.
13: Ragazzi, inanno a...
14: Aç bu çocuk, karnını doyuralım.
15: Açıp olmayalım, güvendiğimiz yere gidelim.
12: Pisti.
15: Pisti.
16: Ragazzi, sono una nuova macchina.
17: Ustam, koklu herhalde, canı çekti.
18: Biz dopete çekelim.
19: This is baslama.
20: Afiyet olsun.
16: Ragazzi, selfie.
21: Geldi çıtır çıtır festi.
16: Festi.
22: Tatlılar.
23: Feste.
16: En festi.
24: Vediamo se pure questa mi porterà da Opet.
25: Opet diyor. O zaman.
26: Sandviçleri, tatlıları, meyve suları, kahveleri ve birbirinden güzel lezzetleriyle.
27: Festi. En festi.
26: Opetler.

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerim mi?
0: Mesela şu an İtalya'nın Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden sarılıyor.
2: Gezerken yol tarifi,
0: alışveriş fit check'i.
2: E buralarda bize hepsi sınırsız.
0: Ve şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
3: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
4: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
5: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
3: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
6: Ama ne otel?
7: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
6: Trivago'ya bakmamış.
9: Otel mi? Trivago.
10: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disk Oreo'yla aç kalbini yazar.

0: Dimash Coolmix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşide bir zirve. Bakkalcınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın Dimash Coolmix.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla market ürünü

Ben çok keyifli bir açıkçası pazar gezisi yaptığımı düşünüyorum. Umarım bu enerjim sizlere de yansımıştır sevgili seyirciler. Bahçeşehir Pazar Türk Salı Pazarı hem salı günleri kuruluyor, kapalı bir pazar, hem de cumartesi günleri kuruluyor. Buraya sabah 10'dan itibaren gelebilirsiniz. Başında da program aralarında da dediğim gibi esnaflar birazcık geç tezgahlarını açtıkları için 12 gibi pazar hareketleniyor. İyice tam olarak 12 gibi kuruluyorlar. Onu belirtmek istiyorum. Akşam da 6-6.30 gibi pazar toplanıyor. Yazın sıcağında, kışın soğuğunda keyifle gezebileceğiniz bir pazar. Üst katta da yiyecek bölümü var. Karnınız açsa eğer bir şeyler yiyip içebileceğiniz yerler var çeşit çeşit. Bütçenize ve damak zevkinize göre oturup bir şeyler yiyip içebilirsiniz. Ya da evinize yiyecek alışverişi yapabilirsiniz. Bize ayrılan sürenin bugün sonuna gelecek ama programı kapatmadan önce ben bugün pazarda kombin yapacağım dedim ve gittiğim bundan sonra bütün pazarlarda kombin yapacağım. Hemen size yaptığım kombini göstereyim. Şöyle 350 lira. Ayakkabı hariç. Bakın bunu da önümüzdeki programlarda giyeceğim. 250 liraya elbiseyi aldım. 100 liraya da çantayı aldım. Bence gayet de güzel. Görmüş olduğunuz gibi ve şu elbisede, elimde görmüş olduğunuz elbisede ihracat fazlası bir ürün. Bunu belirtmek istiyorum. Arkasını da göstereyim şöyle size. Şöyle önünü de göstereyim. Kameraman arkadaşımız Mithat'a şöyle. Çantamızı da gösterelim şöyle. Bakın. 350 liraya. Bahçeşehir Pazar Türk Salı Pazarı'ndan kendime kombin yaptım. Ben en uygun bütçeyle buradan çıkmayı tercih ettiğim için bu ikisini aldım. Hemen şöyle bırakayım. Dediğim gibi biraz önce de bize ayrılan sürenin bugün sonuna geldik. O zaman amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum. Hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de dibine kadar gülün, göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın. TV 4 ekranlarından ayrılmayın. Öpüyorum hepinizi efendim. Hoşça kalın.

Bana bir hikaye anlat diyorsunuz. Olur. Size bir hikaye anlatayım. Ama kalbimi açabilir miyim? Bilmem. Ne zaman bir hikaye anlat deseler, ağaçları düşünüyorum. Rüyamdaki ağaçları. Bir zamanlar bir hikaye anlatmıştım. Kalbimi açmıştım. Ama yalnız ben değildim anlatan. Herkes bir hikaye anlatıyordu. Ben de neden bilmiyorum, ağaçları düşlüyordum. Ama o zaman gençtim. Hayır. Ben artık delikanlı değilim. Delikanlılığım çok gerilerde. Anlatacağım hikayenin başlangıcında kaldı. O zamanlar gençtim. Ateşliydim. Babama kafa tutmuştum. Aklım İstanbul'da okumaktaydı. Önce İstanbul'da, sonra okumakta. Babamın sözünü dinlemedim. Ayrıldım. O da harçlığımı kesti. Bir akrabamın yardımıyla bu işi buldum. Pavyon fotoğrafçılığının bir meslek olacağı aklımın ucundan geçmezdi. Babamla en fazla 6 ayda barışırız diye düşünüyordum. Hayır. 6 ay sonra babam değil, esrarengiz bir adam aradı beni. Sonraları uşak olduğunu öğrendiğim bu adam, beni şehrin arka sokaklarında bir eve götürdü. Orada bir kadın. Hoş ve güzel bir kadın. Benden pavyonlarda, gece kulüplerinde, içki masalarında çektiğim fotoğrafları getirmemi istedi. Her sabah. Fotoğrafları neden istediğini söylemedi. Bu iş karşılığında iyi para teklif etmişti. Kabul ettim. Bütün gece fotoğraf çektikten, resimleri banyo ettikten sonra sabaha doğru küçük odamda azıcık kestirir, sonra yola koyulurdum. Şehrin yeni uykudan uyandığı puslu sabahlarda çıplak kestane ağaçlarının altından yürürken kadının fotoğraflarda ne aradığını düşünürdüm. 2 yıla yakın sürdü bu. Her sabah tutkuyla elimdeki yeni fotoğrafları kapıp masasına oturur ve çekmiş olduğum yüzlere uzun uzun bakardı. Hakkında tek bildiğim babasıyla çektirdiği bir çocukluk fotoğrafıydı. Yıllar sonra ne aradığını anlamıştım.

Bu adamın yüzü o kadar boş ve acıklı ki. Hemen anlaşılıyor. 3 çocuğu olmalı. Çocuklar sabah akşam dövüşürler. Adam da rüyasında bahçeli bir ev görür.

0: Başka çekmedin.
1: Niye?
0: Ötekiler gibi bir yüz.
1: Değil. Yüzü bir hikaye anlatıyor. Anlamlı bir yüzün hep bir hikaye anlattığını söylerdi babam.
0: Kim bu adam?
1: Bilmiyorum. Ama sanki onu yıllardır tanıdığımı hissediyorum. Bana onu bulabilir misin?
0: Garsonu tanıyorum. Sorarım.
1: Başka fotoğraflarını da çek. O olduğuna iyice emin olmak istiyorum.

Hayatta en çok ne istediğini sor ona. Rüyalarında ne gördüğünü sor. Rüyaların tamamlanıp tamamlanmadığını. Yoksa unutuyor mu? Rüyalarında yüzler siliniyor. Karışıyor mu?

0: Ustura kullanıyorsun.
1: Bir kere jilet kullanayım dedim. Köpüğün altından başkasının yüzü çıkacak sandım. Usturamı tam 35 yıldır terk etmedim. O da bana ihanet etmediği için. Bak bak. Altından kendi yüzüm çıkıyor.
0: Tanıyor musun bunu?
1: Hayır.
0: Bunu?
1: Niçin soruyorsun? Benim hanımın hemşerisidir o. Belediye otobüsünde şoför.
0: Hangi hatta?
1: Eyüp Eminönü.
2: Sen çektiydin bunu.
0: Bu arkadaşı arıyorum. Cüzdanını unutmuş.
2: Unutur, dalgındır. Sahipçidir.
0: Dükkanı nerede?
2: Durağa gelince gösteririm.

0: Daima mutlu saatler göstersin size.
1: Çalışıyor.
0: Eski sesini de çıkarıyor mu?
1: Tam eski sesinin aynısı.
0: Hoş geldin.
2: Şuna bir bakar mısın?
0: Nesi var?
2: Bir derdi var ama bilmiyorum.

0: Artık saatler hiç bozulmaz diye düşünürdüm ben.
1: Neden?
0: İnsan yapısı değil artık saatler.
1: Ama seninki insan yapısıymış. Bak işliyor. Dinle. Zemberek kurtulmuş. Nereden anladın bir derdi olduğunu?
0: Öyle hissettim. Huzursuz ediyordu beni.
1: Herkes bu kadar hissedebilseydi dünya bambaşka bir alem olurdu. Hiç kimsenin akıl edemediği bir parça takacağım saatinin kalbine. Ne saatin ne de sen huzursuz olacaksın artık.

0: Huzurlu olmak için böyle bir dükkanda mı çalışmak lazım?
1: Sır dükkanda değil, saatlerin içindedir.
0: Nedir bu sır?
1: Bilmiyorum tam ne olduğunu. Ama akşam dükkanı kapar eve giderim. Ev sessizdir. O kadar sessizdir ki dükkandaki saatlerin tıkırtısını duyarım sanki. Kapıları kapayıp kepengin dedikten sonra karanlıkta saatlerin tıkır tıkır işlediğini düşün. Hepsi boş ve karanlık dükkanda. Bir anda. İşte bu düşünce de huzurumu kaçırır delikanlı. Oldu.
0: Borcum? Hayatta ne olmasını istersin en çok?
1: İnsanlara saatleri anlatmak isterdim. Mekanizmaların inceliğini, yayların korkunçluğunu, çarkların karanlığını. Şimdi kimse saat nedir farkında bile değil. Belki bunun için insanlar kederli. Belki bunun için kendi hikayelerini bile anlatamıyorlar. Akreple yelkovanın arkasında nasıl bir can vardır hissetmiyorlar bile. İnsanlara saatlerin sırrını anlatabilmek isterdim. O zaman uykudan uyanır gibi dünyaya yeniden gözlerini açarlardı. Kederlerinden kurtulurlar. Belki kendi hikayelerini bile anlatabilirlerdi.

0: Ancak bir saatçinin yüzü bu kadar tuhaf, şaşırtıcı olabilir. Her şey var bu yüzde. Keder, korku, aşk, bir harita. Yanılmamışım.
1: Senin cinsinden hiç değil o.
0: Bana onun rüyalarını bir daha anlat.
1: İnsanlara saatleri anlatmak istermiş. İnsanlar da o zaman kederlerinden kurtulacak, hikayelerini anlatabileceklermiş.
0: Onun kelimeleriyle söyle.
1: Onun kelimeleri yoktu sanki. Bazı insanlar vardır. Hikaye anlatırlar sana. Eve döndüğünde kafan bu hikayelerle doludur. Ama adamın söylediği tek kelimeyi hatırlamazsın.

0: Rüyalarımda ne güzel şeyler görüyorum. Ama sabah uyanınca hiçbirini hatırlayamıyorum. Hatırlayabildiklerim yalnızca bunlar. Bir ayna, bir ütü, bir lamba. Gülüşü nasıldı?
1: Kimin?
0: Saatçinin.
1: Kederliydi.
0: Kederliydi değil mi? Beni ona götür.
1: Başka fotoğraflar da var. Bakmayacak mısın?
0: 2 yıl birlikte aradık. Şimdi beni ona götür. Lütfen.
1: Şimdi mi?
0: Hı, şimdi.
1: Aradığın değil o.

0: Babam astı onu. Beni korusun diye. Tam 20 yıl sonra bu arabayla bir yüz arayacağımı biliyordu çünkü. Babam hep bir gün kasabaya döneceğimizi söylerdi. Bunu orada güzel arabatlarına takarlarmış. Benim iyi ata binmemi isterdi hep.
1: Evden mektup geldi. Babam hastaymış.
0: Birçok kere bütün o yüzlere neden baktığımı sana anlatabileceğimi düşündüm. İnsanlara bakınca anlatmak istiyorum. Sonra ama anlatmak istemiyorum.

0: Hangisi?
1: İlerideki.
0: Parmağınla gösterme.
1: Şimdi oduncu önünden geçti. İşte orası.
0: O mu?
1: Değil.
0: Tabii değil.

0: Kemerlere sıkmazsanız ben bu işte yokum dedim.
1: Abi kemerlerin olduğunu ne biliyorsun?
0: Sen ne diyorsun? Ben bu şehre ilk geldiğim gün otel odasında vallahi 7 kişiyi... Sonra tabii derdini anlatabilirsen anlat.

0: Merhaba. Nasılsınız? El sıkışacağız. Ona babamı anlatacağım. Ellerini bir daha anlatır mısın?
1: İşini bilen eller.
0: Gülüşü? Gülüşü nasıldı?
1: Kederliydi.
0: Sinirlerim bozuldu.
2: Eskiler alayım. Eskici. Hani eskici. Eskiler alayım.
1: Bak o. İşte o.
0: Göremiyorum.
1: O işte.

Babam ben küçükken bazen birdenbire kayboluverirdi. Bazen oyun oynadığımız için kaybolurdu. Evin içinde bir yerde, bir köşenin arkasında buluvereceğimi düşünür, saatlerce arardım. Bazen de hiç haber vermeden kaybolurdu. O zaman ilk başta oyun oynuyor diye düşünürdüm. Bir yere gizleniyor, demek oyun oynuyor. Bir an önce bulayım. Babam uzun boylu ve inceydi. Yüzü yumuşak, bakışları da kederli. Ama her zaman öyle değildi. Yanlış bir şey yaptığında kaşları çatılır, yüzünde her şey karışırdı. Öyle zamanlarda, bana çok kızdığı zamanlarda ortadan kaybolurdu. Babamın bana kızmasına dayanamazdım hiç. Kızma baba, ne olur derdim. Ata daha iyi bineceğim, sıkı sıkıya yapışacağım, eğerin üzerinde dimdik duracağım. Sen kaybolunca ben dayanamıyorum. Evin içinde saatlerce arar, 40 kere baktığım yerlere tekrar tekrar bakardım. Neredesin baba derdim. Çık artık ortaya. Bir daha yapmayacağım. Hava kararıyor, korkuyorum. Gizlenme, istediğin gibi olacağım. Kızma baba, ne olur. Gizlenme. Ev boş, ne olur, ne olur.

0: Nereye gitti biliyor musun?
1: Hayır. 20 yıldan sonra 2 günde çıktı.
0: Eşyalar?
1: Her şeyi bu eskicilere satmış.

0: Merhaba. Nasılsınız? El sıkışacağız. Ona babamı anlatacağım. Ellerini bir daha anlatır mısın? Gülüşünü. Bir yüzü diğerinden ayıran nedir? Bir hikaye. Anlamlı bir yüz hep bir hikaye anlatır. Susadım. Su getirir misin?
1: Telgrafınız var.

0: Burada uyuma, üşüyeceksin. Yüzün kül gibi.
1: Bu ses nedir? Bir ses duymuyorum. Babamın gözleri kapanmıyor. Babamın gözlerini
0: kapamak için... Babanızın gözleri kapanır artık. Merak etmeyin siz. Hep böyle olsun isterdi. Hepimiz bir masanın etrafında. Sen de artık burada kalırsın. Yapılacak çok iş var. Bu hafta Mandıra'ya gidersiniz. Ne var ne yok orada, satıp kurtulmak lazım. Geldiler. Cenazede sizi kimse gözü yaşlı görmesin.
2: Sen ammeten ehli iman ve ehlisana ve ahlı için, mezarına mukaddesim ruhları için, Habibullah ruhu için, Allah rızası için, El Fatiha.

0: Oğulları nerede? Oğulları nerede? Getirin buraya.
1: İyi bak, baban mı bu senin?
2: Babam.
1: Duymadım. Bir daha söyle.
2: Mehmet babam. Babam bu benim.
3: O tuhaf kadına aşık olan adam değil. Kendimi inandırırdım. Akşam eve döndüğümde bu bizim ev değil derdim kendi kendime. Bütün bunları...

0: Senin de hissettiğini, İstanbul'dan bundan dönmediğini düşünüyordum.
1: Bilmiyordum.
0: Kadını ilk gördüğümde mandırada birisinin yakını sandım. Öğretmenmiş. Kocası da öğretmen. Öğretmen karısının mandırada ne işi vardı? Okul için onlara yakacak odun veriyorum derdi babam. Titiz kadın. O da hesap defterini temize çekiyor derdi. Her gün mandıraya gitmeye başladı.

0: Defter bu mu? El yazısı gerçekten güzelmiş.
1: Babam buraya gelmemi istemezdi. Seç.
0: Ötekileri bırakırım.
1: İyi,

0: Bunu sen mi yaptın?
1: Neyi?
2: Bu kadar merak ediyorsan dönüşte okulun oradan geçeriz. Sana onu gösteririm. Bir baba yalan söylemeye başladı mı artık baba değildir. Annem bunları eve istiyor. Bunu da.

0: Bir yüze bakarsın, bir hayale kapılırsın. Ama gözünü açıp kapayıncaya kadar hayal kaybolur. Hayal artık aklında. Ama doğru mu ya? Her zaman yanında olmak, aklında değil. Yoksa yanarsın. Fotoğraf makinanı niye getirmedin?
1: Bilmiyorum.
0: Çünkü kasaba hayalini kağıda geçireceğim de ne olacak diye düşündün, değil mi?
1: Hayır. İstanbul'a dönmeyeceğim artık.
2: Hangi ana oğul okusun istemez? Ama hiçbir ana oğlu sarhoş fotoğrafları çeke çeke ömür tüketsin de istemez. Bir gün İstanbul'a gider, okulunu bitirir, avukat olursun. Ama madem ki kalıyorsun, abine yardımcı olacaksın. Şimdi oğullarım, gelin size bir şey göstereceğim.

Gel bakalım şimdi sen. Sok kolunu içeri. İyice sok, iyice. Çek çıkar şimdi onu. Ver bakalım şimdi anahtarı.

0: Say bakalım kaç taneymiş. Abim biliyor. Çarşı içinde, caminin bitişiğinde. Boş bir arsa var ya, babanın, halasının oğullarının. 20 yıl oluyor. Artık dönecekleri yok. Hemen olursa arsayı bize ucuza bırakıyorlar.
1: 37.
0: Tamam. Bir daha say, keseye koy. Abin oraya bir dükkan yapalım diyor. Bu işte sana kalıyor. Yarın otobüse bineceksin. Öbür gün onları bulur, altınları teslim edersin. Bu adrese. Bu torbanın içinde hepimizin geleceği var. Unutma.

saatlerin sihri hayatımın sırrı oldu. Bir gün bu sırrın yüzlerimizin bilmecesiyle çözülebileceğini anladım. Böylece rüyalarım bir başkasınınkiyle karıştı. Artık hiç unutmam. Çünkü anlatıyorum. Çünkü saatin yüzü yüreğe yakınsa kendi yüzü konuşur insanın.

0: güle güle.
1: Bir saniye bakar mısın?
2: Buyur.
1: O demin seyrettiğimiz senin mi o?
2: Niye?
1: Almak istiyorum. Satar mısın?
2: Emanettir.
1: Çok para veririm.
2: Benim değil dedim. Sahibi kasabada.
3: Ailen var mı?
4: Ailem yok.
3: Uzun bir zaman istirahat etmesi lazım.
4: Yeniden doğmuş gibiyim. Sensin.
5: Yanılıyorsunuz. Galiba beni birine benzettiniz.
6: Süreyya, ben buradayım.
4: Ben senin çok güzel olduğunu biliyorum.
6: Sen burada gezilenle bensiz devam edersin.
4: Buraları bana da gezdirir misiniz?
6: Dönme kararımız ani.

0: yıldızları. Lipton Yellow Label çay 280 lira. Tarabya tam yağlı taze kaşar peyniri 375 lira.
1: Bu çarşamba 2 litre tarım kredi Anadolu Riviera zeytinyağı KOP'ta sadece 445 lira.
2: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
3: Yüzden fazlasından.
5: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
8: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla market ürünü evine gelsin. Yemek sepeti.
9: Ama ne otel?
10: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
9: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
10: Gerçekten mi? Kanıtla.
4: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
9: Favori sitendekini bile.
4: Aynı otel. Yarı fiyatına.
9: Trivago'ya bakmamış.
10: Trivago'ya bakmadım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir...

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: anların dondurması Oando. Oando. Obseso. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.

0: Günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir...

0: Sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Tribünü işte bu demek. Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
6: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
7: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
5: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
8: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
9: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi,
10: dümes full line mix. Aldığınızdan daha fazlası.
11: Ama ne otel?
12: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
11: Trivago'ya bakmadın mı?
13: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
12: Gerçekten mi? Kanıtla.
13: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
11: Favori sitendekini bile.
13: Aynı otel. Yarı fiyatına.
11: Trivago'ya bakmamış.
12: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
5: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
6: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
4: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
7: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kart Door'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kart Door Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kart Door'dan bir dünya tatlılık.
8: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyve.

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin mi?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor. Gezerken yol tarifi. Alışveriş fit check'i. E buralarda bize hepsi sınırsız. Ve şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Yurt dışında sınırsızca keşfet. Yaşa.
2: Ama ne otel?
3: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
3: Gerçekten mi? Kanıtla.
4: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
2: Favori sitendekini bile.
4: Aynı otel. Yarı fiyatına.
2: Trivago'ya bakmamış.
3: Trivago'ya bakmadım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
7: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
8: Şimdi Persil ile sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
9: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
7: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
4: Yüzden fazlasından.
6: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Sleepy yüzey temizlik havlusu çeşitleri 75 lira.
9: Kim sağladı?
10: Görürsün şimdi. 20 yıl oluyor. Gece vakti bu yoldan giderken hala korkarım.

0: Bekle burada.
1: Bir dakika bana müsaade.
2: Müsaade senin.

0: Benim dükkanda gidip konuşalım. Niçin bu kadar istiyorsun sen bunu?
1: Zor anlatması.
0: Biliyorum, zor. Bu kadını önce rüyanda gördün değil mi? Ben önce rüyamda gördüm. Sonra dükkanıma geldi. Rüyamda bir çarşıdaymışım. Her şey var burada. Ne istiyorsan. En iyi yiyecekler, elbiseler, ipek kumaşlar. Neler neler. Bir bakıyorum, bir dükkanda da hayatlar satıyorlar. İstediğin hayatı seçiyorsun. O ruhun yüzü senin yüzün oluyor. Artık mutlu yaşıyorsun. Tam istediğim yüzü seçeceğim. Bir kadın çıktı karşıma. Anladım ki melek. Dedi ki, saatçi, iyi düşündün mü? Bu yolun dönüşü yoktur. Korktum. Terle uyandım. Öğle vakti bu kadını tam karşımda gördüm. Burada, dükkanda. Sanki dilim tutuldu. Dedi ki, ne tuhaf dükkan burası. Ne mahzun bir hali var. Şu saati sevdi, okşadı. Çok güzel bir saat bu dedi. Ama ruhunu kaybettiği için bozulmuş. Bir tek sen tamir edebilirsin onu dedi. Peki dedim. Senin için yaparım. Gülümsedi. Bir tomar para bıraktı. Çok para. Gene gülümsedi. Bunu bıraktı. Emanet dedi. Seyret. Rüyalarını hatırlayacaksın. Yüzünde kaybettiğin şeyi bulacaksın dedi. Başkaları da seyretsin. Onlar da hatırlayacaklar. Genç arkadaşım, hemen seyrettim. Başkalarına da seyrettirdim. Ama hiçbir şey anlamadım. Saati de tamir edemedim.
1: Ne zaman geleceğini söyledi mi?
0: Ne zaman tamir edeceğimi sordu. En geç bir ay dedim. Ama hala bitiremedim. Bir şeyler uydurmaya çalışıyorum. Gene geleceğim dedi. Emanetime sahip ol. Kapıda mavi bir araba bindi gitti.
1: Maviydi değil mi?
0: Rüyam mavisi. Belli ki bu kadın sana da rüyanda göründü. Suretini görünce hemen tanıdın değil mi? Herkesin bir sırrı var. Karışmam. Ama bana bıraktığı şey bir emanettir. Eğer çok paran yoksa hiç...
1: Altınlarım var. Bozdururum.
0: Göster bakayım.

Senden 10 tane isteyeceğim. Çok mesuliyetli. Peki 9 olsun.

0: Ne ben seni tanıyorum, ne de sen benden bunu aldın. Otursaydın da.
1: Otel nerede bulurum?
0: Tam karşıda. Bunu da al. Ucuza bırakırım. Hemen seyredersin odanda.
2: Yıllar önce karlı bir akşam babam bir hikaye anlatmıştı. Bir zamanlar herkesin unuttuğu acıklı bir ülkede küçük bir kızla babası yapayalnız yaşarlarmış. Baba kızını öyle severmiş ki bambaşka bir hayatı olsun istermiş. Büyüyüp kocaman bir kadın olduğunda kızı Kaf Dağı'nın arkasındaki kuşu bulacak, bütün talihsizlerin yüzünü birbirine benzeten tılsımı çözecekmiş. Küçük kız babasını dinleye dinleye uykuya dalar. Rüyalarında bu işleri bir bir yaparmış. Ama sabah uyandığında hala o küçük kız kalmasına üzülürmüş. O küçük kızın kim olduğunu çok sonra anladım. Bir sabah rüyalarımdan o yetişkin kadın olarak uyandığım zaman, bir saat kulesinin altındaki şehre yerleştiğim zaman. İşte bizim hikayecileriyle birbirimizi aramaya böyle başladık. Harita diye birbirlerimizin yüzlerine bakıyor, hikaye diye ruhlarımızı masaya koyuyoruz.

0: Bir haber var mı diye sorayım dedim.
1: Yok. Buna parça uyduruyorum. Hakikisi değil ama çalıştırır herhalde. Otursana.
0: Kaçta gelmişti o gün?
1: 12 bir arası. Öğle üstü.
0: Nereden geldiğini söyledi mi hiç? Bir şehir. Saat kulesi varmış.
1: Söylemedi hiç.
0: Bu kasabada vakit nasıl geçer?
1: Geçmez. Ölene kadar vakit geçsin diye beklersin.

Bir sabah kahve yerken, rüyalarımdan o yetişkin kadın olarak uyandığım zaman, saat kulesinin altındaki şehre yerleştiğim zaman, işte hüzün hikayecileriyle birbirimizi aramaya böyle başladık. Harita diye birbirlerimizin yüzlerine bakıyor, hikaye diye ruhlarımızı masaya koyuyoruz.

0: Kızıp Kaf Dağı'nın arkasındaki kuşu bulacak. Bütün talihsizlerin yüzünü birbirine benzeten tılsımı çözecekmiş. Küçük kız babasını dinleye dinleye uykuya dalar. Rüyalarında bu işleri bir bir yaparmış. Ama sabah uyandığında hala o küçük kız kalmasına üzülmüş. O küçük kızın kim olduğunu çok sonra anladım. Bir sabah rüyalarımdan o yetişkin kadın olarak uyandığım zaman, bir saat kulesinin altındaki şehre yerleştiğim zaman. İşte.
1: Saati yaptım.
0: Hikayecileriyle birbirimizi aramaya böyle başladık. Harita diye birbirlerimizin yüzlerine bakıyoruz.
1: Hadi ulan.
0: Hikaye diye ruhlarımızı masaya koyuyoruz.
2: Yıllarca saatlerin içinde yaşadım. Saatlerin sihiri, hayatımın sırrı.
3: Nasıl yaptın?
1: Bir gün bir şeyler oluşturdum işte. Gerisini artık o bilir. Ben anlamıyorum. Bir ay oldu, hala da gelmedi.
3: Bir ay dört gün.
1: Her gün saat 12:01 olduğu zaman ben de sabırsızlanıyorum artık.
2: Yüreğe yakınsa kendi yüzü konuşur insanın.
1: Bir daha geleceğim dedi. Rüyadan çıkar gibi gelecek.

0: Bütün bunların hikmeti nedir? Kimsenin aklı ermez bu işe. Hayaller, rüyalar, saatler. Kimin kimsen yok mu senin?
1: Var. Bekliyorlar.
0: Seni alayım da gezelim biraz. Dostlar var. Hadi.

0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Bu arkadaş su işlerinde memurdur.
1: 4 yıl oldu. Devlet kasabanın su sorununu çözeceğim dedi. Bir gün mühendisler, politikacılar hep geldiler. İşe başlandı. Bir hafta sonra da beni buraya bekçi bırakıp çekip gittiler. Bekçilik edecek bir şey de yok. Unuttular beni.
0: Ama her ay vilayete gidip şubeden maaşını alır.
1: Ama bir gün hatırlayacaklar, inanıyorum.
0: Bu arkadaş da onun can yoldaşı olur.
2: Merhaba.
3: Doktorlar adama her ilacı vermişler. Ama midedeki ağrı dinmemiş. Adam ölünce mideyi açıp bakmışlar, içinden böyle taş gibi bir ağaç çıkmış. Kök salmış mideye. Oğlu babamdan yadigar diye bu ağacı alıp çakısına sap yapıyor. Yıllar sonra o çakıyla şalgam keseyim diyor. Şalgama dokunmasıyla çakının sapı eriyor. Yani doktorlar adama şalgam yedirseler ölmeyecek.
0: Bu hafta da Toto'da biri 13 yakaladı.
3: Yukarı köylere kurt inmiş, bir dolu kapmış.
0: O senin dediğin ayı.
1: Kurtlar buraya da geliyor artık.
0: Kız kaçtı, oynayalım. Sen de kaybediyorsun ama aldırdığın yok. Çünkü altın kesesi var. Paran varsa her zaman mağrursun.

0: yürüyorsun kağıt gibi.
1: Konuşma kağıtla, konuşma artık.
0: Konuşuyorum ben. Mağrur olmadığım için kaybedince konuşuyorum. Ben insanım.

Hay Allah. Tersinden görünce dünyayı anlıyorum ki bütün lambalar küllük olacak. Bütün masalar ağaç. Bütün aynalar baş olacak. Genç arkadaşım o zamana kadar bekleyecek mi? Mağrurdu. Mağrurlar bekler. Çünkü istedikleri bir şey vardır hep. İsteyenler bekler. Ben beklemeyeceğim. Hiçbir şey. Spor beklemeyeceğim. Geceyi beklemeyeceğim. Saatleri beklemeyeceğim.

Yalnız beklediğim günlerde değil. Hikayem bittikten sonra da hep düşündüm bunu. Oraya, beklediğim kasabaya, kadının döneceğinden nasıl emin olabilirdim? Neden bekliyordum? Neyi? Beklediğim zaman içinde çevremdekilerin, bütün dünyanın bambaşka bir yere dönüştüğünün farkındaydım artık. Gene de evime, annemle abime dönüş umudunu sonuna kadar korudum. Tam 4 ay, 14 gün o kasabada o kadını bekledim. Uzun kışın sonuna geliyorduk. Altınlarımın sonuncusunu da bozdurmuştum.

0: alınma ama. Dil tamir etmek, sen bu saati daha da öldürmüşsün. Ruhunu vermemişsin ona.
1: Çok uğraştım ben bununla. Bir ara ne güzel çalışıyordu da.
0: Bu saatçinin dükkanı küçük ama ne mahzun diye düşünmüştüm. Bıraktığım emaneti seyreder ve yapar diyordum. Emaneti seyretmedin mi?
1: Emaneti? Pek edemedim.
0: Sana verdiğim emanete sırt çevirmişsin.
1: Ben de değil ki.
0: Nasıl?
1: Gençten bir çocuk. Bir kere seyretti, büyülendi.

0: Nasıl bir çocuk?
1: Geri vermiyor. Buralı değil. Bir daha da başından ayrılmadı. Devamlı seyrediyor. Hep.
0: Çok kişiye unuttuğu rüyasını hatırlatabilirdi bu.
1: Aslında hiç unutmadım ben sizi. Hem emaneti de hemen getirdim. Yakında, çok yakında.
0: Yakında mı?
1: Evet, çok yakında. Bütün gün seyrediyor çocuk. Hep seyrediyor. Bekliyor. Dükkanıma gelin. Yeni başka bir saatim var. Çok güzel.
0: Nasıl bir saat?
1: Çok güzel. Bakarsınız.

0: Gidiyoruz.
1: Ne olur gitmeyin. Orada aylardır sizi bekliyor. Ne olur gitmeyin. Emanet de onda. Geliyor, gitmeyin, bekleyin.

0: Nereye gittiler?
1: Bilmiyorum.
0: Bu ne?
1: Beni iten ayı yiyordu. Şeker.
0: Durma sefer et diyarı kalbe, can baş kore güzarı kalbe. Saat kulesi.
1: Gitme oraya. Karışma bu işe.

0: Bu kasabada saat kulesini göremeyeceğin bir sokak yok mu?
1: Yoktur. Saati göremeyeceğin tek yer saat kulesinin içidir.
0: Saatçi var mı buralarda?
1: İleride sağda.

Genel Müdürlüğü'nde araştırma

Günaydın. Bize iki demli çay. Sen hüzünle savaşmazsan bütün ömrün boyunca yakanı hiç bırakmaz. O korkunç bir hastalık gibi. Boynunu bükersen hüzün adamı yer bitirir. Ben yıllarca uğraştım. Bugün ruhum kurtuluyor.

0: Evet.
1: Yüreğimi açmaya geldim. Saatler için hikayem var.
0: Nereden?
1: Uzun yoldan. Şehri kalbe.

0: Yüzümüzde kaybolan anlamı ancak hatırlayarak buluruz. Kayıp güzel zamanları bularak, acıyı hatırlayarak, anlatarak, ruhumuzdaki gizli saatin çarklarını arayarak. Saatler hatırlar. Buyurun. Hazır mısınız efendim? Başlayın.
1: Hayatta en çok kızımı seviyordum. En çok kızımı. Güzel kızımı. Ama o da tıpkı annesi gibi beni bir gün bırakıp gitti. Bir sabah yatağımdan kalktığımda baktım, odası boş. Bomboş. Hayatta en çok kızımı seviyordum. En çok kızımı.
2: Çünkü kendi dilimi konuşamıyorum. Rüyamda gördüm. Çünkü kendi dilimi konuştuğum zaman başkalarının dilini konuşuyor diyorlar. Aynı şekilde. Ben de bir dilekçe daha verdim. Çünkü kendi dilimi unutamıyordum. Çünkü kendi dilimi unutursam sanki başkalarının dilini hiç hatırlayamıyorum. Verdim bir dilekçe daha. Çünkü kendi derdimi anlatamayacağım. Çünkü kendi derdimi anlatırsam bu başkalarının derdi diyorlar. Verdim bir dilekçe.
3: Ağacın altındaki çeşmeye giderim. Ağacın altındaki çeşmeyle mutfağımın penceresi arası.
4: Bak, insan benim gibi severse aynı şekilde sevilebilmeyi kabul eder. Bunu bir umut olarak yaşar.
5: Yüzüne yenilmeyen biri, güneşin battığı saatlerde yıllık kahveye indim. Sabahları keder bastırmadan önce hemen kendimi işe verdim. Yıllarca.
6: Biliyordum geleceğini. Gel.
4: Bir defa dilekçesi başlayan altı saatlik yaşam.
6: Gel otur.
4: Ne yapacağımı şaşırıyorum ben. Dur hayal. Bir tanesini kaçırmalarsan bitecek her şey. Vallahi bu sanatta.
6: Saatin nerede?
4: Ama bir defa şaşırıyorum. Kimse de düşünmesin. Her şey bitecek. Saat etmiş olacak.
6: Yüreğine yakın tut ki onu yüzün konuşsun.
4: Çünkü kendi dilimi konuşamıyorum. Çünkü kendi dilimi konuştuğum zaman başkalarının dilini konuşuyorum.
3: Görmek istediğim gibi. Elimde su dolu kovalar yokuşu çıkarken. Ah
4: dedim. Kendi derdimi anlatamıyorum. Senin derdimi anlattığın zaman başkalarının...
3: Yokuşu onlarla değil.
4: Usandım gidip gelmek.
2: Severse aynı şekilde sevilebilmeyi.
4: Ama sürekli bir şey veriyorum.
6: Delikanlı içini açacak. Hazır.

Bir zamanlar güzel bir kadın, gençten bir çocuğu kayıp bir hazinenin peşine salmış. Hazinenin esrarını babasından duymuş güzel kadın. Haritası yüzlerdedir diyormuş. Delikanlı, kadının söylediklerini aramak için yüzleri harita olanların arasına girmiş. Şehir şehir dolaşmış. Ölü kasabalara, kayıp vadilere. Bir gün unutulmuşların arasında kaybolduğunda güzel kadını da kaybettiğini anlamış. Kendi yüzünün de bir harita olduğunu o zaman fark etmiş. Çocuk artık hazineyi değil, o esrarlı kadını aramaya başlamış. Bir gün bir şehre gelmiş. Neresine gitse bir saat kulesi görüyor ve kadının varlığını hissediyormuş. Beni seyrediyor diye düşünürmüş. Ve o zaman mutsuz hayatından ancak kadının bakışıyla çıkabileceğini anlamış. Çünkü delikanlı hep kadını görüyormuş rüyalarında. Ve her seferinde uykudan gözyaşlarıyla uyanırmış. Onu seviyormuş. Onu kendi kayıp ruhunu arar gibi, bir rüyadan uyanır gibi seviyormuş.

0: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden ev ihtiyaçlarına kadar 6000'den fazla ürün evine gelsin. Yemek sepeti.
1: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
7: Dimes Cool Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşi de bir zirve. Bakkalcınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Dimes Cool Mix.
8: Ama ne otel?
9: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
8: Trivago'ya bakmadın mı?
10: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
9: Gerçekten mi? Kanıtla.
10: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
8: Favori sitendekini bile.
10: Aynı otel. Yarın fiyatına.
8: Trivago'ya bakmamış.
9: Trivago'ya bakmadım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
3: Otel harika.
4: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
3: Yüzden fazlasından.
5: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.

0: Temel ve Kako arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Yaşanacaksa, yaşanacak.
7: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
8: Yaşanacak. Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.

0: günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean toz lambayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Yaşanacaksa, her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
7: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
8: Yaşanacaksa yaşanacak.
9: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin mi?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifeleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden sarılıyor.
2: Gezerken yol tarifi.
0: Alışveriş fit çeki.
2: E buralarda bize hepsi sınırsız.
0: Ve şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
3: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
4: Yaşanacaksa yaşanacak.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa yaşanacak.
6: Ama ne otel?
7: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
7: Gerçekten mi? Kanıtla.
8: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
6: Favori sitendekini bile.
8: Aynı otel. Yarı fiyatına.
6: Trivago'ya bakmamış.
7: Trivago'ya bakmadım.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla market ürünü evine gelsin. Yemek sepeti.
11: Ailem var mı?
12: Ailem yok.
11: Uzun bir zaman istirahat etmesi lazım.
12: Yeniden doğmuş gibiyim. Sensin.
13: Yanılıyorsunuz. Galiba beni birine benzettiniz.
14: Süreyya, ben buradayım.
12: Ben senin çok güzel olduğunu biliyorum.
14: Sen burada gezilenle bensiz devam edersin.
12: Buraları bana da gezdirir misiniz?
14: Dönme kararımız ani oldu.
12: 15 günü birlikte geçirdik. Dertli ağlar, dertsiz ağlar dünya içinde.
14: Onları mutlaka bulmanız lazım. Ben seni öldürürüm. Az daha evlat katili oluyordu.
12: Ancak Hakkı Bey'in ölümünden sonra gerçekleşecek evliliğimizi düşündükçe delirecek gibi oluyorum Kemal.
9: Süreyya, birazdan TV4'te.

0: saat susunca burada olduğunu anladım. Niye durdurdun?
1: Unutmak istiyordum.
0: İyi uyudun mu?
1: Uyudum. Ama unutamadım. Rüyamda seni gördüm.

0: Ben bileti. Tarife. Buradan tren geçmez ki.
1: Rüyamda seni göreceğimi biliyordum.
0: Ne yapıyordum rüyanda?
1: Yüzümü iki yanından tutmuştum. Hikayemin sonunu anlatacaktım. Ama gene... rüyam tamamlanmadan uyandım. Rüyamın geri kalanını anlat bana. Bir kere olsun uykudan huzurlu uyanayım.
0: Rüyalar tamamlanmaz ki hiç. Hikayeler tamamlanır. Geçenlerde bir adam geldi. Yüzü acıyla yüklüydü. Piyango satıcısıymış. Bir biletin üzerinde bir kadın resmi görmüş. Ve bir daha unutamamış. Bütün hayatı yolundan çıkmış. Alay etmişler. Yüzünde öyle bir bakış vardı ki. Ona aramasını söylemek isterdim. Resimdeki kadını değil, aramayı seveceğini söylemek isterdim.
1: Gene eskisi gibi olalım. Sana fotoğraf getireyim. Yüzlere bakar hikayelerini anlatırsın. Her şey eskisi gibi olsun. Seni seviyorum. Seviyorum seni. Seviyorum seni.
0: Beni aradığını hiç mi düşünmedim sanıyorsun? Hiç mi istemedim? Bir gün aradığın yerlerde karşına çıkmayı. Bazen bunu o kadar çok isterdim ki... senin bakışın benim bakışım olurdu. Kederlilerin bulunduğu bir şehirde beni arıyordur diye düşünürdüm. Ben de o şehirde olurdum. Şimdi gazete kesiklerindeki yüzlere bakıyordur derdim. O yüzlerin her biri benim yüzüm olurdu. Seni bazen öyle bir düşünürdüm ki... baktığım bütün dünya ben olurdum. O zaman anlardım artık. Beni değil, dünyayı istediğini.

0: Ne görüyorsun? Söyle.
1: Sabahları getireceğin resimler kadar seni de beklerdim. Meraklı, zeki bakışlarını severdim. Ama getireceğin resimlerden bir gün aradığım yüzü bulacağımı da

Yanılmıyorum Belcan. Değilim ben o aradığın yüz. Bazen getirdiğin fotoğraflara bakarken bakışını yüzümde hisseder. Bir başkası, bambaşka biri olabilir miydim acaba diye düşünürdüm. O zaman birbirimize baktığımızda dünyayı değil, birbirimizi görürdük. Kendimizi. Dünyayı aramazdık. Hala geceye gündüz demek istiyoruz, gündüze de gece. Oysa öyle basit ki her şey. Gece karanlık, gündüz de aydınlık. Birazdan daha da aydınlanacak. Ben bütün ömrümü saatlerle, yüzlerle geçireceğim. Sen şehirler şehrine döneceksin. Birbirimizi hiç mi hiç görmeyeceğiz. İnan bana, aradığın o hayal değilim. Ağlama ne olur.

Ağlama benim güzel kızım, ağlama. Sus artık, yorma kendini. Alırım sana bir tükenmez kalem. Hem de çıt çıtlı değil, yaylı alırım sana. Ağlama artık, oldu mu? Sus hadi, ağlama.

0: Anası yok, babasına da güvenmez. Söylesene cancağızım, hayatta insan her istediğini elde edebilir mi hiç?
1: Edemez.
0: Gördün mü bak? Sevdim seni cancağızım. Al benden sana bir hikaye. Bir zamanlar uzak bir ülkede bir hırsız yaşarmış. Hayal hırsızı. Geceleri mışıl mışıl uyuyanların rüyalarına girer, hoşuna gidenleri torbasına doldurur çalarmış. Sabah uyananlar da içlerinde bir huzursuzluk hissederlermiş. Bir eziklik. Bunlar kalkıp bir ermişe gitmişler. Dertlerini anlatmışlar. Ermiş de akıllı ermişmiş ha. Onlara demiş ki, madem ki siz rüyalarınızı kaybettiniz, o zaman bana umutlarınızı anlatın. Ama dertli kişiler rüyalarında çalınan şeyleri hatırlayamazlarmış bir türlü. Hatırlayamadıkları için de umutlarını kuramazlarmış. Ha? Neden? Çünkü rüyaları benim torbada da ondan. İşte bir ayna, bir ütü, ne? Bir lamba.

0: Yani şimdi istediğin kadar bağır, burada sesini Allah bile duymaz.
1: Ne olursunuz bırakın beni. Sizde hiç vicdan yok mu?
2: Bu kelimeyi bizim lügatlarımız yazmaz.
1: Analarınızın, kız kardeşlerinizin, varsa karılarınızın bahşi için ırzımın, namusumu bana bağışlayın. Bu kötülüğü yapmayın bana.
3: Bırak şimdi ırzını, namusunu. Sen canını bizden kurtarmaya bak.

0: bırakın kızı. Kaçmaya falan da kalkmayın. Delik deşik ederiz sizi.
1: Ha, ha, ha.

0: Kızın sırtına bir parlüsü ver.
1: Ağlama, bak kurtuldun artık. Hadi kalk. Hadi. Şimdilik bu pardesi örter seni.
0: Buraya gelsene kızım.

0: yazıklar olsun size. Çok aşağılık heriflermişsiniz. Demek kör bir kızın ırzına geçecektiniz.
1: Ne olduğunuzu bilmiyorum ama Allah sizden razı olsun.
0: İsmin ne senin kızım?
1: Süreyya.
0: Nerede oturuyorsun? Ailen var mı?
1: Ailem yok. Yalnız yaşıyorum.

0: satarak geçinirim.
1: Bu adamları tanır mısın?
0: Hayır, tanımam. Beni kaçırıp buraya getirdiler. Şimdiye kadar başıma böyle bir felaket gelmemişti.
1: Dövün bu herifleri!

0: milyon çekiliyor. 1 milyon. Yarın çekiliyor 1 milyon. Yarın çekiliyor. Yarın çekiliyor. 1 milyon.
1: Kadınlara karşı nefretiniz ne zamana kadar devam edecek?
2: İnsan sevdiği kadar nefret de eder.
1: Günün birinde siz de bir kadın sevmeyecek misiniz? Yoksa hep böyle bir gecelik kadınlar mı olacak hayatınızda?
2: Böylesi daha iyi.

merak edilecek bir durum yok. Hasta biraz soğuk almış. Fakat bünyesi çok zayıf. Üstelik çok da yorgun. Uzun bir zaman istirahat etmesi lazım. Herhalde ruhi bir şok geçiriyor.

0: misiniz? Buraya nasıl geldim? Siz kimsiniz?
1: Endişe etme, korkacak bir şey yok. Burası benim evim. Ben getirdim seni buraya.

0: Sağlığın düzelene kadar burada kalacaksın. Sonra bir müddet de istirahat etmen lazım. Ayrıca büyük bir korku geçirdin. Bu ruhi çöküntüyü de tedavi etmemiz lazım.
1: Benim gibi kör ve fakir bir kıza o kadar büyük iyilikler yapıyorsunuz ki. Bu hareketleriniz karşısında ne diyeceğimi bilemiyorum.
0: Bir şey söylemene lüzum yok. Sen yalnız benim dediklerimi yap.
1: Ama size yük olurum. Rahatsızlık veririm.
0: Hayır, hayır, aksine. Ben seninle meşgul olmaktan memnuniyet duyuyorum. Benim biraz sonra gitmem lazım. Öğleden sonra seninle yürüyüşe çıkarız.
2: Bu senin yaptığına düpedüz kurt kanunu derler. İnsanlara acımıyorsun değil mi? Herhalde merhamet kelimesinden bile nefret edersin. İnsafsız ve çok zalimsin. Gaddarlığın bu derecesini ancak sen yaparsın.
0: İçinin zehrini epey döktün. Ama bu sözlerinle sen kendini anlattın. Ben aynadaki yüzüne utanmadan bakarım. Bunu sen de bilirsin. Sen bütün hayatınca yalnız kötülük yaptın. Şimdi ne diye benden iyilik dileniyorsun? Hayır, sen acınacak insan değilsin. İmzala şu kağıtları, yoksa buradan leşin çıkar.

0: Bize silah çektiğiniz iyi olmadı. Fazla ileri gittim. Sonra bunu pahalı ödersiniz.
1: Orası belli olmaz. Hadi çekip gidin buradan.
0: Demek son sözüm bu. Günah benden gitti.
2: Hakkı, sen mi geldin evladım?
0: Ben geldim anne. Mübarek ellerinden öpmeye geldim.
2: Ben de seni çok merak etmiştim. Birkaç gecedir çok kötü rüyalar görüyorum. Bu sabah iki defa telefon ettim sana ama bulamadım.
0: Benim güzel anneciğim. Dert orada. Bir tane. Merak edecek hiçbir şey yok. Aksine çok iyiyim. Senin hayır duaların üstümde oldukça bana hiçbir şey olmaz.
2: Nihayet sen de aşık oldun. Ben sana dememiş miydim? Sen büyük laf konuştun. Bir daha sevmem dedin. Bak işte görüyorsun ki benim dediğim çıktı.
0: Ben size Süreyya'ya karşı olan duygularımdan bahsettim. Başka bir şey söylemedim.
2: Yok, itiraz etme. Benim gözlerim görmez ama ben insanların içini okurum. Bunu sen çok iyi bilirsin.
0: Benim akıllı, melek anneciğim.
2: Sevginin, aşkın, insanın kalbine ne zaman, nasıl gireceği hiç belli olmaz. Hadi, hadi biraz cesur davran da bu kızı sevdiğini bana açıkça söyle.
0: Evet, Süreyya'yı seviyorum anne. Fakat bu sevgiyi ona asla söyleyemeyeceğim.
3: Görmemek, karanlık bir dünyada yaşamak ne kadar acı. Kim bilir burası ne güzeldir. Bana bulunduğumuz yeri tarif eder misin?
0: Tam yanımızda deniz var. Etraf ağaçlarla dolu. Yürüdüğümüz yer yemyeşil, çimenlik. Çiçek toplamak ister misin?
3: Hayır, çiçek kopartmayı sevmem. Kıyamam onlara.
0: Gözlerin ne zamandan beri görmüyor? Doğuştan mı?
3: Hayır, doğuştan değil. Sonradan kör oldum. 11 yaşında ağır bir hastalık geçirdim. Ölümden kurtuldum ama gözlerim kör oldu.
0: Anneni babanı ne zaman kaybettin?
3: Babam ben çok küçükken ölmüş. Annem daha sonra öldü.
0: Gözlerin için bir doktora falan gitmedin mi?
3: Hayır, gitmedim. Hem param hem cesaretim yoktu. Belki doktorlar gözlerimin hiçbir zaman açılmayacağını söyleyecekler. Belki de ameliyat için çok büyük bir para isteyeceklerdi.
0: Bu güzel gözlerin dünyayı görmesi lazım.
4: Bir ameliyat gerekli. Fakat bu ameliyatın sonucunun ne olacağını şimdiden kesinlikle söyleyemem.
0: Hemen bu işin yapılmasını istiyorum.
4: Durun, o kadar acele etmeyin. Bir kere bu ameliyatın İsviçre'de yapılması lazım. Üstelik bu iş için bir hayli para sarf etmeniz gerekiyor.
0: Paranın önemi yok. Bize bu konuda yardım eder misiniz?
4: Tabii, memnuniyetle.
3: Bana hiçbir zaman ödeyemeyeceğim büyük iyilikler yapıyorsunuz. İlk günden itibaren size lüzumsuz bir yük oldum. Ne olur benden vazgeçin. Bırakın, vaktinizi kaybetmeyin benimle.
0: Bırak bu sözleri. Böyle konuşma. Sen şimdi yalnız iyi olmayı düşün. Seninle birlikte gelemediğim için çok üzgünüm. Cavidan sana gereken ihtimamı gösterecektir.

0: Ameliyat başarıyla geçti. Sargılarımın çözüleceği günü ölecek gibi heyecanla ve korkuyla bekliyorum. İnanır mısınız? Gözlerimin açılmasını artık bir tek şey için istiyorum. Sizi görmek için. Bana o kadar büyük iyilikler yaptınız ki beni yeniden yarattınız desem az şey söylemiş olurum. Devamlı olarak size kavuşacağım günleri düşünüyorum.
1: İyi haberler var mı mektupta? Nasılmış? Ameliyat iyi geçmiş mi?
2: Evet, iyi geçmiş. Şimdi sargılarının açılmasını bekliyormuş.
1: Allah'ıma şükürler olsun. Dünyada görmekten büyük ve daha değerli hiçbir şey yok. Sanki yeniden doğmuş gibiyim. Bu yeni hayatımı Hakkı Bey verdi bana. Ona o kadar ödenmeyecek şeyler borçluyum ki.
3: Beyefendi dünyanın en iyi insanıdır.
1: Ne olur bana onu tarif etsene.
3: Yo, oyun bozanlık etme. Sana son mektubunda ne yazdı? İstersen orasını bir daha oku.
2: Seni havaalanında tarifsiz bir heyecan içerisinde bekleyeceğim. Bakalım beni o kadar kalabalık arasında bulup tanıyabilecek misin? Kendimi sana tanıtmak için hiçbir hareket yapmayacağım. Uzaktan bakacağım sana. Beni o kadar insan arasından seçip tanımanı istiyorum.

0: yanılıyorsunuz. Galiba beni birine benzettiniz.
1: Süreyya. Süreyya, ben buradayım.

0: şeyimi size borçluyum. Canımı, namusumu, sağlığımı, görmemi. Siz beni yeniden yarattınız. Bu yeryüzünde Allah'tan sonra yalnız siz varsınız.
1: Önce benimle siz diye konuşma. Sonra bırak artık bu lafları. Benim sorduğum şeylere cevap ver.
0: Konuşacak o kadar zamanımız var ki... ...her şeyden evvel size minnettarlığımı söylemem lazım. Ne yapayım? Kendimi tutamıyorum. İçimden öyle geliyor.
1: Haklısın ama bu konudaki sözlerin utandırıyor beni. Ben de içimden geldiği gibi hareket ettim. Fazla bir şey yapmadım. İkimiz için de bundan sonra dünya çok güzel olacak.
0: Her şeyi sizinle birlikte görmek istiyorum.
1: Sizinle değil, seninle de bakalım.
0: Peki, seninle.
1: Yarın oturup senin için bir gezip görme programı yapmamız lazım.
0: Dünyayı, insanları görmek, tanımak için çok zaman kaybettim. Karanlıkta geçen senelerimi de yaşamam gerek.
1: İşte benim annem bu.
2: Hakkı, evladım. Hoş geldin kızım. Hoş geldin yavrum. Hoş bulduk efendim. Dur, ben de seni öpeyim.
1: İşte Süreyya bu anne. Altın saçlı, yeşil gözlü, beyaz tenli, uzun boylu... ...yani kısacası çok güzel bir kız. Bence dünyanın en güzel kızı.
0: Ne olursunuz böyle konuşmayın, utanıyorum. Siz ona bakmayın, doğru söylemiyorum.
2: Yo, Hakkı yalan söylemez. Üstelik eksik de söyler. Sen benim gözlerimin görmediğine bakma. Ben senin çok güzel olduğunu biliyorum.

Bu odaya annemden ve benden başka hiç kimse giremez. Buraya üçüncü bir kişi olarak ilk defa sen girdin. Resimdeki çocuk benim. Babam, ben çok küçükken ölmüş. Babamın ölümünden sonra beş parasız kalan kör anam, bana bakmak için sokaklarda şarkı söyledi, ben de keman çaldım. İşte ben böyle bir sefalet içinde büyüdüm.

0: Yokluk günleri bitmek tükenmek bilmiyordu. Hayatımın en güzel seneleri fakirlik içinde geçti. Ama günün birinde kurtlar sofrasından ben de nasibimi aldım. Şimdi şu duvara bak. Bu boş çerçevenin içerisinde eskiden bir kadın resmi vardı. Bu kadın benim karımdı. Seneler önce küçük çocuğumu da alarak beni terk etti. Herhalde fakirliğe dayanamadı. İzini bir türlü bulamadım. O günden beri bu boş çerçeveyi başka bir kadın resminin doldurmasını istedim. Bu yolculuk kötü bir zamana isabet etti. Fakat muhakkak gitmem lazım.
1: İnşallah çabuk dönersiniz.
0: Ben de öyle istiyorum. Amerika'dan Kanada'ya geçeceğim. Herhalde bir hafta sonra buradayım.
1: Siz yokken ben ne yaparım?
0: Sen burada gezilerine bensiz devam edersin. Ben gelince gene beraber gezeriz.
1: Sizden hiç ayrılmak istemiyorum.
0: Ben de. Ama ne yapalım? Kısmette bu da varmış. Bir daha hiç ayrılmayız.

0: olur, hayatım boyunca beni yanından ayırma.
1: Siz ne arıyorsunuz burada?
0: Bu sözleri bana gerçekten söyleyecek birini arıyorum.
1: Şaka etmeyin, ne işiniz var burada?
0: İnsanın hayat yolunu tesadüflerin çizdiğine şimdi inandım.
1: Benim sorularıma cevap vermeyeceksiniz galiba.
0: Asıl sen benim soruma cevap ver. Günlerden beri aklımdan çıkmadın. O gün havaalanında bana sarılmana sebep olan hadiseyi anlatır mısın?
1: Tabii anlatırım. Sonra aramızda şöyle bir şey kararlaştırdık. Beni havaalanında karşılayacak... ...fakat kendisini bana tanıtacak hiçbir hareket yapmayacaktı. Ben onun kim olduğunu bulacaktım. Bundan sonrasını biliyorsunuz. Sizin Hakkı Bey olduğunuzu sanıp... ...koştum boynunuza sarıldım.
0: O günü hiç unutamadım. Günlerdir seni düşünüyorum. Bana sarıldığın zaman söylediğin sözleri... ...yüzlerce kere tekrarladım. Bir rüya, bir hayal görmüş gibiydim.
1: Bir tesadüfü ne diye bu kadar büyütüyorsunuz?
0: Hayır, bu tesadüf değil. Gözlerin açılınca... ...insanlar arasından ilk önce beni seçmene tesadüf diyemezsin. Bu davranışında çok büyük bir mana var.
1: Siz ne iş yapıyorsunuz? Bir gün havaalanında, bir gün de müzede sizi gördüm.
0: Rehberlik yapıyorum.
1: Rehber de ne demek?
0: Yani İstanbul'a gelen yabancıları gezdiriyorum. Tarihi yerleri gösteriyorum onlara.
1: Buraları bana da gezdirir misiniz? Biliyorsunuz eskiden kördüm. Şimdi dünyayı görüp tanımak istiyorum.

0: geçtiğini hiç anlamadım. Dünya gerçekten güzel. Tam 15 günü birlikte geçirdik.
1: Ömrümün en güzel günlerini yaşadım. Bak Süreyya, şimdi beni iyi dinle. Bu kolyeyi bana senelerce önce annem verdi. Verirken de bir istekte bulundu. Bu onun son arzusuydu. Müsaade edersen annemin arzusunu kolyeyi taktıktan sonra söyleyeceğim.
0: Ama nasıl olur? Bu çok güzel bir hatıra. Ne diye veriyorsun?
1: Ancak senin boynuna yakışır.

Annemin arzusu şuydu. Bu kolyeyi ilk defa aşık olacağım, ebediyen seveceğim ve uğrunda ölümü bile göze alacağım kıza vermemi istemişti.

0: Süreyya bunları görünce kim bilir ne kadar sevinecek.
1: Geleceğinizin için haber vermediniz.
0: Dönme kararımız ani oldu.
2: İşlerimizi bile bitiremedik. Ama patron daha fazla kalmak istemedi.
1: Bir daha beni yalnız bırakmayın. İnşallah bu son ayrılığımız olur.
0: Bundan sonra gittiğim yere seni de götüreceğim. Yokluğunun benim için ne büyük bir kayıp olduğunu... senden ayrılınca daha iyi anladım. Bak bakalım bunları beğenecek misin?
1: Aman ne güzel şeyler bunlar! Nereden aldınız? Nasıl bu kadar güzellerini seçtiniz?
0: Sahi bu elbiseleri beğendin mi? Ben de beğenmeyeceğinden korkmuştum.
1: Kim beğenmez bunları? Hem renkleri hem modelleri güzel. Bu kadar şahane elbiselerim olacağı hayalimden bile geçmez.
0: Yok canım, fazla büyütme. İstediğim şeyleri bulamadım.
1: Aa, bir de gelinlik almışsınız. Bunu da mı bana aldınız?
0: Tabii senin için. Belki bir gün lazım olur. Hazırda bulunması daha iyi değil mi?
1: Kim bilir Süreyya'ya gelinlik ne yakışır? Ne diyeceğimi bilemiyorum. Ama hediyelerin en güzeli bu.
0: Şarkı dersleri nasıl gidiyor?
1: Fena değil. Biraz sıkıcı ama gene de faydalı.
0: Bugün ayın kaçı?
1: 15'i.
0: Peki, 8 gün sonra ne yapacağız?
1: Bilmem.
0: 8 gün sonra senin doğum günün. O gün sahneye çıkacaksın.
1: Neler söylüyorsunuz? Korkutmayın beni.
0: Gazete ilanları hazır. Afiş tam istediğim gibi olmuş. Fakat renkler biraz daha canlı olmalı.
1: Bu işi başaramayacağım diye çok korkuyorum. Ya sesimi beğenmezlerse? Ya bir aksilik çıkarsa?
0: Bunların hiçbiri olmayacak. Ve sen Türkiye'nin en meşhur ses sanatçısı olacaksın.
3: Tuzak hikayesine inanmıyorlar. O polisle anlaşıp onlara kazık attın diye şüpheleniyorlar.
4: Kimsenin buluşmadan haberi yoktu.
5: Kemal'e kim söyledi?
6: Bir hayli adam yakalanmış. Ama ne yazık ki hepsi de birer kukla.
3: Sanki zırh giymiş. Ancak uzak mesafeden keskin bir nişancıyla bu işi bitirebiliriz.
7: Güle güle Cengiz Bey. Ama unutmayın saat 5'te bir randevunuz var.
8: Biliyorum. Müfettiş de bir şampiyon. Şaşmaz bir nişancı.
7: Hareket noktası Boğaz'dan Karadeniz'e doğru yön değiştiriyor efendim.
3: Ya istediğimiz ölü... ya da senin ailenin ölüleri.
9: Sakin ol, her şey düzelecek. Cengiz işini bilir.
1: Cengiz, Aziz'i öldürdüler.
10: Yarın saat 5'te Kemal Ayasofya'da olacak.
11: Alo buyurun, ben ekipler amiri Kemal.
10: Ben bir dost Bay Kemal.
1: Kemal!
12: Baskına uğradık patron. Kemal yaşıyor.
13: Kemal yaşıyor mu? Canınız cehenneme.
14: Hedef yarın 18'de TV4'te.
15: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. 2 bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası.

0: nereden bakarsan haz. Mavi, haz peşindeysen.
1: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
3: Bu da hala peşimde.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
6: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
8: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası.
0: Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.

0: kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Bakın.
4: Tam da leslik.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
2: Haberimiz yok Yüksel abi.
1: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçide bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Tüm sene çekiyoruz.
5: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell.

0: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
2: Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri prizsiz bırakmıyoruz.
3: İkisi birlikte çok iyi.
1: Tıpkı bizim gibi.
0: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel. Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano Whiten Cookies. 5 kat lezzet. Yaşanacaksa,
4: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa,
0: yaşanacak. Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
7: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
8: Baloncuklu Lipton mu?
9: Çok lezzetli.
7: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
10: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
2: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
3: Baloncuk mu, Lipton mu?
4: Çok lezzetli.
2: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
2: Haberimiz yok Yüksel abi.
1: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçine bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Türkcell'e çekiyoruz.
5: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell.

0: Süper Kumbara başlıyor.
1: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
2: Ben.
3: Kral Şakir.
4: Armut piş ağzıma düş.
1: Dört arkadaşımızla birlikte.
4: Bey diyor. Ay dilimin ucunda.
1: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
5: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
1: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
6: Ben.
7: Botanik.
6: Abacus.
8: Kasa.
9: Marul.
10: Kumbara.
1: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
11: Süper Kumbara.
0: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.

0: Jel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem, kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık, uzun yaşamın yeni yol haritası. Platin Temmuz sayısı tüm bayilerde.
0: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
2: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: Bir harikaydın Süreyya. Hiç şüphesiz bundan sonra memleketin en büyük ses sanatçısı sensin.
1: Bütün bunlar sizin sayenizde oldu. Hayatta her şeyimi size borçluyum.
0: Bu büyük başarına layık değil ama bilmem kabul eder misin?
1: Ama bunlar nişan yüzüğü.
0: Tabii nişan yüzüğü. Sana aşığım Süreyya. Hem de ilk gördüğüm günden beri. Bütün emelim bu yüzüğün ebediyen parmağında kalmasıdır.

0: Bir şey mi istediniz?
1: Bir dinleyici olarak Süreyya Hanım'ın başarısını tebrik etmek istemiştim. Fakat görüyorum ki şimdi mutlu bir olay karşısındayım. Sizleri tebrik ederim. Mesut olun.
0: Bu, havaalanında yanlışlıkla boynuna sarıldığın adam değil mi?

0: acı gerçekle bir gün karşılaşacağımı biliyordum. Havaalanındaki o Allah'ın belası rastlantı, bu kara günlerin uğursuz bir habercisiydi. O gün, geleceğin benim için ne kadar karanlık olacağını gözlerimle gördüm. Ama sonra aldattım kendimi. Sana itimadım sonsuzdu. Sen benim kadınlar hakkındaki değişmez fikirlerimi değiştirmiştin. Her şey seninle iyiydi. Ama gene sen kendi ellerinle her şeyi yıktın.
1: Biliyorum, size ödenmeyecek şeyler borçluyum. Ne deseniz haklısınız. Varlığım bile size ait. Siz beni yeniden yarattınız, yoktan var ettiniz. Ama ne olursunuz, bu kadar kötü görmeyin beni.
0: Kötü görmek mi? Kötü bile görmüyorum seni. Lanet ediyorum sana. Geldin, içime girdin. Ne hakkım vardı hayallerimi yıkmaya? Ne hakkım vardı?

0: bana aşık olduğunuzu daha önce neden söylemediniz? Sizin tarafınızdan sevilmek dünyanın en güzel şeyi. Ama ne yazık ki sizin sevginize layık olamadım. Bunun böyle olmasını ben de istemezdim. İnanın, eğer bugün kalbim başkasına aitse... ...varlığım ebediyen sizin olacaktır.
1: Hayır! Ben senin varlığını değil... ...kalbini istiyorum, anlıyor musun? Kalbini istiyorum!
0: Sizin için ölebilir. Benden canımı isteyin ama kalbimi istemeyin.
1: Canın da, kanın da, kalbin de bana ait. Kimseye veremezsin!

0: Ne diye beni görmek istedin?
1: Seninle konuşmam lazım Kemal.
0: Konuşacak bir şeyimiz kalmadı. Sen aşkımıza ihanet ettin. Zenginliği fakirliğe tercih ettiğini bana daha önceden söylemen gerekirdi.
1: Bunları söylemeden önce beni dinlesen ne olur?
0: Sevgi dolu, fakir bir kalbi terk edip elmaslarla süslü bir hayatı seçen bir insanın benden konuşacak nesi olur?
1: Sana aşığım Kemal. Seni seviyorum. İşte hepsi bu kadar. Bana bu madalyonu verdiğin güne kadar bir hayal alemi içinde yaşıyordum. Beni sevdiğini ve benimle evlenmek istediğini söylediğin an birden içimi korku kapladı. Gerçekle yüz yüze gelmiştim. Hemen senin yanından kaçtım.
0: O güne kadar o adamın seni sevdiğini bilmiyor muydun?
1: Hayır, bilmiyordum. Fakat gene de onun benim üzerimdeki büyük hakkına ihanet etmiş gibiydim. O benim varlığımın sahibiydi. Acı bir çıkmaz içine girmiştim. En iyisi seni görmemekti. Aşkımı kalbime gömmeye kararlıydım.
0: Ben de deli gibi her yerde seni aradım. Neden benden kaçtığını bir türlü anlayamıyordum.
1: Dur, sözümü kesme. Nihayet o gece geldi. Hakkı Bey'in bana evlenme teklif ettiği an sensiz olamayacağımı anladım. İşte tam o sırada odaya sen girdin.
0: Ne kadar yanlış anlamışım seni. Peki şimdi ne olacak?
1: Kalbim sana ait ama varlığım onundur Kemal.
0: Hayır, bunu yapamazsın. Bu duruma razı olamam.
1: Ne olur beni anlamaya çalış. Bana yardım et. Başka çaremiz yok.

0: Bu genç sizinle konuşmak istiyor patron.
1: Bizi yalnız bırakın. Sen de git şuraya.

0: buraya gelmemen gerekirdi. Cesur bir adammışsın. Konuş bakalım.
1: Ben Süreyya'ya aşığım. O da beni seviyor. Evlenmek istiyoruz. Bu duruma sizin evet demeniz gerekiyor. İşte bunu söylemeye geldim.
0: Süreyya'yı ben de seviyorum. Ben de ona aşığım. Buna ne dersin?
1: Ama Süreyya beni seviyor. Size ise minnettarlık duygularıyla bağlı. Ona yapmış olduğunuz büyük iyilikler size bu konuda hiçbir hak tanımaz.

0: Fakir bir adam olarak zengin ve meşhur bir kızla evlenmek istiyorsun değil mi? Ayrıca yaptığın aşık numaraları da fena değil. Süreyya'yı kör ve sefil bir halde sokaklarda sürünüyorken görseydin sevebilir miydin?
1: Ben insanların ruhi değerlerine önem veririm.
0: Sen bu yalanlarınla ancak çocukları ve aptal kadınları kandırabilirsin. Bana bak, Süreyya'dan hemen uzaklaşacaksın. Bir daha senin adını bile duymak istemem. Yoksa dünyaya geldiğine pişman ederim seni.
1: Süreyya'nın sana karşı duyduğu minnettarlık hislerini istismar ediyorsun. Bu erkekliğe sığmaz.
0: Sus lan! Daha fazla konuşma! Eğer evimde olmasaydın şimdi öldürürdüm seni. Hadi bas git buradan!
1: Peki, öyle olsun. Ama aradan çekileceğimi zannetme.

0: Ne diye gittin bu adama? Bir daha gördün onu değil mi?
1: Beni unutmasını söylemek için gittim. Aramızda her şeyin ebediyen bittiğini bilmesi lazımdı.
0: Bak işte gene ortaya çıktı. Demek ki sözlerin yeterli olamamış. Bu çirkin oyuna artık bir son vermemiz gerek.
1: Bir zaman sonra gerçeği o da anlar. Bu işten vazgeçer.
0: Ona aşık olduğunu bildiği müddetçe bu pis küstahlık devam edecek. Sen böyle bir adamı nasıl sevebilirsin? Asıl mesele burada. Senin onu sevmemen lazım, anlıyor musun? Sevmemen lazım! Bundan sonra olacakların bütün sorumluluğu sana ve ona ait. Günah benden gitti.

Hani dünya söyle dert küpümüzsün. Hey gidi gidi koca dünya gam yükümüzsün.

0: Seni? Yaran ağır mı?
1: Merak etme. Yaram pek ağır değil.

0: kim olduklarını bilmiyorum. Ölümden güç kurtuldum.
1: Peki ama kim yaptı bu alçaklığı?
0: Benim hiç kimseyle düşmanlığım yok. Bu katilleri ancak bir kişi bana saldırtabilir. Kim olduğunu sen daha iyi bilirsin.
1: Şimdi anlıyorum her şeyi. Hayır, olamaz. Seni öldüremezler.
0: Hakkının adamlarının ne kadar tehlikeli olduklarını sen söylemiştin bana.
1: Artık bir saniye bile senden ayrılmam. Hemen buradan kaçıp saklanmamız lazım.
2: Yazıklar olsun size! Puh, Allah belanızı versin! Hem o herifi öldüremediniz, hem ikisi de elinizden kaçtı. Ben de sizi bir adam bilirdim. Onları mutlaka bulmanız lazım. Yoksa inanın sizi öldürürüm.

0: gece burada kalabiliriz.
1: Hep böyle bir evim olmasını isterdim.
0: Ben de.
1: Acaba bizim de böyle bir yerimiz olacak mı Kemal?
0: Neden olmasın? Hem daha güzelleri olacak.
1: Bu kaçıp kovalanmaktan içimde kötü bir şeyler olacakmış gibi bir his var.
0: Boşuna üzülme. En güzel günleri bundan sonra birlikte yaşayacağız. Bu kara günler çok yakında sona erecek. Seni sevdiğimi dünya alem bilsin istiyorum.

0: evimizin duvarlarına boydan boya böyle sözler yazacağım. Her yerde senin çeşitli resimlerin duracak. Adem'le Havva'dan beri süre gelen aşk hikayelerinin en güzelini biz yaşatacağız.
1: Beni sevdiğini söylediğin gün verdiğin bu madalyon, öldüğüm günde boynumda olsun. Artık ölüm bile bizi ayıramaz.

Demek öldüğün gün bu madalyonun boynunda olmasını istiyorsun. Ne yazık ki bu madalyon başka bir ölünün boynunu süsleyecek.

Kurşunun tam aşk dolu kalbine isabet etmesi gerek. Önce aşkınızın sembolü olan madalyon, sonra kalbim parçalanacak.

ateş etme! Öldürme onu! Hayatım boyunca sana aitim. Her şeyim senin olsun. Karınım, kölenim, esirinim. İstersen beni öldür.

Bu sözlerini duyacağımı ölseydim daha iyiydi. Zalimlerden merhamet dilenmez. Bırak erkekçe yapamadığını tabancasıyla yapsın. Hadi durma, vur, öldür beni. Eğer sen beni öldürmezsen, günün birinde ben seni öldürürüm.

0: dokunma bana! Tutma beni!
1: Ne diyorsun Hakkı? Demek oğlunu öldürecektin. Aman Allah'ım, ne acı kader bu!
0: Evet anne. Az daha evlat katili oluyordum. Şu kırılası ellerimle yıllar önce kaybettiğim oğlumu öldürecektim. Ölüm dolu tabancamın namlusunun karşısında oğlum duruyordu. Anasının resmi madalyonda tam karşımdaydı. O vefasız yüzü oğlumun kalbinin üzerindeki madalyonda bir kere daha gördüm.
1: Benim acılı oğlum. Talihsiz evladım. Dünyadaki hiçbir insanın kaderi seninki kadar kötü olmamıştır. Lanet olsun bu hayata! Lanet olsun sana acı çektirenlere!

Süreyya, belki bir daha seni göremeyeceğim. Hakkı'yı öldürmeye gidiyorum. Ama belki de o beni öldürür. Bu mektubun senin eline geçeceğini pek ümit etmiyorum ama gene de yazdım. Senin olmadığın bir dünya benim için ölüm demek. O aşağılık herife dönmene razı olamam. Ya Hakkı'nın ya benim ölmem lazım. Eğer yaşarsam o güzel yüzünü bir kere daha görürüm. Yok, eğer ölürsem seni sevdiğimi hiçbir zaman unutma.

0: Seni öldürmeye ve Süreyya'yı almaya geldim. Ama merak etme. Ben senin bana yaptığın gibi alçakça hareket etmem. Elleri bağlı bir adamı öldürmek bizim kitabımızda yazmaz. Elini çabuk tutarsan sana da beni öldürmen için bir fırsat tanıyacağım. Hayır, ne duruyorsun komiser? Ya senin ya benim ölmem lazım. Bak, tabancamı buraya koyuyorum. Hadi çek silahını. Konuşsana ulan! Hadi bir şey söylesene! Durma, çek pancarı!
1: Hayır. Seninle vuruşmak istemiyorum.
0: Günah benden gitti. Seni bir köpek gibi geberteceğim. Şimdi o korkuyu ben senin gözlerinde göreceğim.
2: Kemal, dur ateş etme! Öldürmek istediğin insan senin baban. Madalyonda annenin resmini gördüğü için sana ateş etmedi. Baban gerçeği annesine anlatırken duydu.

0: senelerce bugünü bekledim.
1: Günün birinde ben de babama kavuşacağımı biliyordum.
0: Koş. Süreyya'yı bul Kemal.

0: Ben karanlık dünyamda daha mesuttum. Gözlerim açıldığından bu yana bir yığın acılı, kederli, kara günler yaşadım. Şimdi ise kendimi baba oğul arasına girmiş kara bir çalıdan farklı görmüyorum.
1: Sus, böyle konuşma. Kendine iftira ediyorsun. Kadere inanman lazım.
0: Hakkı Bey bana hayatın bütün iyilik ve güzelliklerini verdi. Bunlara karşılık ben ona yalnızca acı çektirdim. Kemal'i ise sonu gelmeyecek ümitsiz bir aşka ortak ettim. Fakat bundan sonra onlara bir zararım dokunmayacak. Artık ikisiyle de hiçbir ilgim kalmadı.
1: Hala kendini suçluyorsun. Aklını başına topla. Mesut olmak senin de hakkın. Kemal'le evlenmen gerek Süreyya. Bunu ben istiyorum.
0: Hayır, yapamam. Bir baba oğul arasında bırakmayın beni. Ömrümün sonuna kadar sizinle, burada, bu evde yaşamak istiyorum.
1: Talihsiz, kadersiz yavrum. Sen benim dünya ve ahiret kızımsın.

arkadasın. Belki bana çok uzaktasın. Belki de çok yakınsın. Belki bana çok uzaktasın. Belki de çok

0: söze nasıl başlayacağımı bilemiyorum.
1: Hiçbir şey söyleme Kemal. Artık o güzel günler geride kaldı. Bundan sonra beraber olmamıza imkan yok.
0: Sizi bir arada görmek ne güzel şey. Herhalde evlenme meselenizi konuşuyordunuz.
1: Hayır, aksine evlenmeyeceğimizi konuşuyorduk. Ben Kemal'in evlenme tekliflerine hiçbir zaman evet demedim. Bunu daha önce de size söylemiştim. Ancak Kemal'in hayatı tehlikeye düşünce onun yanında olmak mecburiyetinde kaldım.
0: Şimdi çok şey değişti Süreyya. Kemal'le evlenmeni mutlaka istiyorum.
1: Bence değişen bir durum yok. Yapılması imkansız bir şeyi istemeyin bizden. Bu isteğinize ikimiz de hayır diyoruz.
0: Süreyya haklı baba. Bu evlenme hiçbir zaman gerçekleşmeyecek. Hata ediyorsunuz. İnsanlara hatalarını sonra çok acı şekilde öderler. Karar verirken acele etmeyin. Gençsiniz. Önünüzde yaşanacak çok güzel günler var.
1: Daha fazla ısrar etmeyin. Kararımızı kesin olarak verdik. Bak Hakkı, bak oğlum. Benim hastalığımın ağır olduğunu ikimiz de biliyoruz.
0: Böyle konuşma anne. Ne diye ağır hasta olasın?
1: Yok. İnkar etme. Birbirimizi aldatmayalım. Cesur insanlar ölümden korkmaz.
0: Anneciğim, bir tanem benim. Sen benim için dünyanın en büyük insanlarından birisin.
1: Sana asıl söylemek istediğim şu oğlum. Sen bir an gözlerimin görmediğine güvendin ama ben senin ne halde olduğunu biliyorum. Kendine yazık etme. Acı çekmeni istemiyorum.
0: Süreyya'la Kemal ben sağ oldukça evlenemeyecekler. Bunu bilmek beni kahrediyor. Bu rezil hayata beni bağlayan tek bağ sensin.
1: Böyle konuşma. Yanlış düşünüyorsun. Kuvvetli insanlar yaşama güçlerini kaybetmez. Eğer annesini kaybederse Hakkı Bey çok yalnız kalacak Kemal.
0: Gelecek günler beni de korkutuyor. Fakat elimizden ne gelir? Üçümüz de acı bir çıkmaza girdik.
1: Kader kötü bir oyun oynadı bize. Biliyor musun? Bizim zavallı saadetimiz en kara günümüzden sonra gelecek. Ancak Hakkı Bey'in ölümünden sonra gerçekleşecek evliliğimizi düşündükçe delirecek gibi oluyorum Kemal.
0: Babamın ölümünün evlenmemize sebep olacağını düşünmek ne acı bir kader.

0: Alo, Süreyya, benim. Annem nasıl?
1: Biz de günlerden beri sizi arıyorduk. Anneniz çok ağır hasta. Hemen gelmeniz lazım.

0: Ancak Hakkı Bey'in ölümünden sonra gerçekleşecek evliliğimizi düşündükçe delirecek gibi oluyorum.
1: Babamın ölümünün evlenmemize sebep olacağını düşünmek ne acı bir kader.

Aradan uzun yıllar geçti. Süreyya ve Kemal'in saadeti için benim ölmem gerekti. Onlar şimdi beni öldü biliyorlardı. Yıllarca Anadolu'da şehirden şehire sürüklendim durdum. Ölüm beni unutmuştu sanki. Acılı ve kederli günlerim bitmek tükenmek bilmiyordu. Yaşayanların arasında canlı bir ölü gibiydim. Bir gün ihtiyar bacaklarım bu çileli gövdemi taşıyamaz oldu. Ömrümün son günlerinin geldiğini anlamıştım. Nihayet İstanbul'a döndüm. İlk işim beni seven tek insan olan annemin mezarını ziyaret etmek oldu.

0: Bu çiçeği bütün çalışanlarınız adına sevgi ve sağlık dilekleriyle getirdim Vedat Bey.
1: Benimle evlenir misin?
0: İnanamıyorum.
2: İpek tekstil sahibi Tahir Tez sizinle konuşmak istiyor Vedat Bey.
1: İleride bir randevu tespit ederiz ama önce tutumlarını değiştirmeleri gerek.
3: Hiç sanmıyorum efendim.
1: İnşallah bebeğimiz doğunca benim pabucum dama atılmaz.
0: Mümkün mü bu dediğin?
4: Anneciğim.
0: Canım yavrum.
5: Annen kuşkulandı demek.
6: Bana çok düşkündür.
5: Sen kime düşkünsün?
6: Beni rahat bırakırsanız memnun olurum.
0: Konuşmana dikkat eder misin biraz?
7: Önce taziyelerimin kabulünü rica ederim. Başınız sağ olsun.
8: Kızınızı her şeyin üzerinde seviyorum. Ayrıca Çağla'nın serveti bize yeter.
0: O çocuk sana layık değil kızım. Bir serseri o.
9: Gereği düşünüldü. Sanık Çağla Taner'in tahliyesine, sanık Reyhan Olcay'ın tutuklanmasına oy birliğiyle karar verildi.
10: Kızım ve Ben yarın 16.15'te TV4'te.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş.

0: Sadece Oral-B Klinik Beyazlık Teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde. Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
1: A101'de yazın yıldızları. 22-25 Temmuz tarihleri arasında 5 kilo Türk şeker kristal toz şeker 195 lira. Kuru kahveci Mehmet Efendi Türk kahvesi 72 lira 50 kuruş. 30'lu orta boy yumurta 75 lira.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o an. Kim tutar seni?
3: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
4: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
5: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
6: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.

0: Günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir...

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Düğünü banla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Alevde ızgara keyfiyle Burger King lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimli söyle.
2: Keyfin yerine gelsin yemek sepeti.
3: En iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B Ayo şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sen de şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda. Şampiyonların tercihi Oral-B.
4: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
5: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
6: İkisi birlikte çok iyi.
7: Tıpkı bizim gibi.
8: Pepsi ile hepsi güzel.

0: Sen yüksel. Çekici yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Haberimiz yok Yüksel abi.
0: Of ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçide bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
0: Türkcell'e çekiyoruz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil

0: Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Turkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Turkcell gücünde
1: 5G. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
2: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
1: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
4: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
6: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
7: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
8: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
9: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin ne?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor.
2: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi.
0: Tatlılarda şefin spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
3: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
4: Très bien.
0: Merci. Şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında dilediğin gibi yaşa.
5: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
6: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
7: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
8: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
9: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da lastik yeni paketlerinde.
6: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir...

0: Kilinin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
4: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
6: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B Ayo. Sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak için yarısı bizden. Kaçırma.
7: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen top

0: Huzurlu olmak için böyle bir dükkanda mı çalışmak lazım?
1: Sır dükkanda değil, saatlerin içindedir.
0: İnsanlara saatleri anlatmak istermiş. İnsanlar da o zaman kederlerinden kurtulacak, hikayelerini anlatabileceklermiş. Nereye gitti?
2: Kırklara karıştı.
0: Baban öldü. Eve gel.
3: Sen de artık burada kalırsın. Yapılacak çok iş var.
4: Babam buraya gelmemi istemezdi.
1: Yüzümüzde kaybolan anlamı ancak hatırlayarak buluruz. Kayıp güzel zamanları bularak.
3: Bir gün İstanbul'a gider, okulunu bitirir, avukat olursun. Ama madem ki kalıyorsun, abine yardımcı olacaksın.
5: İnan bana, aradığın o hayal değilim ben. Hiç değilim.
6: Gizli Yüz birazdan TV4'te.

0: Nasıl? Beğendin mi yavrum?
1: Evet, çok beğendim. Çok güzel keman çalıyorsunuz.
0: İsmin ne senin güzel kızım?
1: Güldeniz.
0: Ne güzel ismin var senin kızım.
1: Sahi beğendiniz mi?
0: Tabii beğendim. Bana bir bardak su verir misin evladım? Çok susadım.
1: Hemen getiririm.
2: Gül, nereye gidiyorsun kızım?
1: Kemancı amcaya su getirmeye gidiyorum anneciğim.
2: Peki yavrum. Neden içeri girmiyorsunuz? Hem biraz dinlenirsiniz.
0: Sizi rahatsız etmeyeyim. Suyumu içip gideceğim.
2: Aman Allah'ım!

0: Hatta bir hata mı ettim?
1: Yok, hayır. Birden sesinizi başka birinin sesine benzettim.
2: Buyurun amca, suyunuzu getirdim.
0: Sağ ol Ersan. Su gibi aziz ol yavrum.
1: Bizle beraber yemek yer misiniz? Lütfen bu ricamı kabul edin.
0: Ama nasıl olur? Benimle birlikte nasıl yemek yersiniz?
2: Ne olur amca, bizimle birlikte yemek yiyin.
1: Buyurun, siz böyle oturacaksınız.

0: Bu resmin kimin olduğunu mu merak ettiniz?
1: Evet. Herhalde aile büyüklerinizden biri olacak.
2: O benim dedem. Ben dedemi hiç görmedim ama onu çok seviyorum.
1: Görseydi, o da seni çok severdi.
0: Bu resmin sahibi bizim bu dünyada en değerli varlığımızdı. Şimdi ise en büyük manevi kuvvetimizdir.
1: Onu çok mu severdiniz?
0: Sevmek kelimesi bizim ona karşı duyduğumuz hayranlığın yanında çok zayıf kalır. Hakkı Bey'in ölümsüz ruhu her an, her saniye hiç ölmemiş gibi aramızda yaşar.
1: Babam bizim ailenin ebediyen reisidir. Sizin oturduğunuz yer ona aittir. Şimdiye kadar oraya kimse oturmadı. Orada ilk defa yemek yiyen insan sizsiniz. Aile büyüğünüze göstermiş olduğunuz bu büyük sevgi çok güzel bir şey. Ayrıca bana karşı göstermiş olduğunuz yakınlığa ne kadar teşekkür etsem azdır.
0: Biliyor musunuz, çok güzel keman çalıyorsunuz.
1: Ben sadece fakir ve zavallı bir sokak kemancısıyım.
0: Demin çaldığınız parça bana çok eskiden duyduğum bir şarkıyı hatırlattı. Sizi bu akşam benim Kızılay yararına vereceğim konsere davet etsem gelir misiniz? Hayatımda ilk ve son defa Hakkı Bey'in çok sevdiği bir şarkıyı onun aziz hatırası için söyleyeceğim.

Bana bir hikaye anlat diyorsunuz. Olur. Size bir hikaye anlatayım. Ama kalbimi açabilir miyim? Bilmem. Ne zaman bir hikaye anlat deseler, ağaçları düşünüyorum. Rüyamdaki ağaçları. Bir zamanlar bir hikaye anlatmıştım. Kalbimi açmıştım. Ama yalnız ben değildim anlatan. Herkes bir hikaye anlatıyordu. Ben de neden bilmiyorum, ağaçları düşlüyordum. Ama o zaman gençtim. Hayır. Ben artık delikanlı değilim. Delikanlılığım çok gerilerde. Anlatacağım hikayenin başlangıcında kaldı. O zamanlar gençtim. Ateşliydim. Babama kafa tutmuştum. Aklım İstanbul'da okumaktaydı. Önce İstanbul'da, sonra okumakta. Babamın sözünü dinlemedim. Ayrıldım. O da harçlığımı kesti. Bir akrabamın yardımıyla bu işi buldum. Pavyon fotoğrafçılığının bir meslek olacağı aklımın ucundan geçmezdi. Babamla en fazla 6 ayda barışırız diye düşünüyordum. Hayır. 6 ay sonra babam değil, esrarengiz bir adam aradı beni. Sonraları uşak olduğunu öğrendiğim bu adam, beni şehrin arka sokaklarında bir eve götürdü. Orada bir kadın. Hoş ve güzel bir kadın. Benden pavyonlarda, gece kulüplerinde, içki masalarında çektiğim fotoğrafları getirmemi istedi. Her sabah. Fotoğrafları neden istediğini söylemedi. Bu iş karşılığında iyi para teklif etmişti. Kabul ettim. Bütün gece fotoğraf çektikten, resimleri banyo ettikten sonra sabaha doğru küçük odamda azıcık kestirir, sonra yola koyulurdum. Şehrin yeni uykudan uyandığı puslu sabahlarda, çıplak kestane ağaçlarının altından yürürken kadının fotoğraflarda ne aradığını düşünürdüm. 2 yıla yakın sürdü bu. Her sabah tutkuyla elimdeki yeni fotoğrafları kapıp masasına oturur ve çekmiş olduğum yüzlere uzun uzun bakardı. Hakkında tek bildiğim babasıyla çektirdiği bir çocukluk fotoğrafıydı. Yıllar sonra ne aradığını anlamıştım.

Bu adamın yüzü o kadar boş ve acıklı ki. Hemen anlaşılıyor. 3 çocuğu olmalı. Çocuklar sabah akşam dövüşürler. Adam da rüyasında bahçeli bir ev görür.

0: Başka?
1: Yok. Başka çekmedim.
0: Niye?
1: Ötekiler gibi bir yüz.
0: Değil. Yüzü bir hikaye anlatıyor. Anlamlı bir yüzün hep bir hikaye anlattığını söylerdi babam.
1: Kim bu adam?
0: Bilmiyorum. Ama sanki onu yıllardır tanıdığımı hissediyorum. Bana onu bulabilir misin?
1: Garsonu tanıyorum. Sorarım.
0: Başka fotoğraflarını da çek. O olduğuna iyice emin olmak istiyorum.

0: Ustura kullanıyorsun.
1: Bir kere jilet kullanayım dedim. Köpüğün altından başkasının yüzü çıkacak sandım. Usturamı tam 35 yıldır terk etmedim. O da bana ihanet etmediği için. Bak bak. Altından kendi yüzüm çıkıyor.
0: Tanıyor musun bunu?
1: Hayır.
0: Bunu?
1: Niçin soruyorsun? Benim hanımın hemşerisidir o. Belediye otobüsünde şoför.
0: Hangi hatta?
1: Eyüp Eminönü.
2: Sen çektiydin bunu.
0: Bu arkadaşı arıyorum. Cüzdanını unutmuş.
2: Unutur, dalgındır. Sahipçidir.
0: Dükkanı nerede?
2: Durağa gelince gösteririm.

0: Evet. Daima mutlu saatler göstersin size.
1: Çalışıyor.
0: Eski sesini de çıkarıyor mu?
1: Tam eski sesinin aynısı.
0: Hoş geldin.
2: Şuna bir bakar mısın?
0: Nesi var?
2: Bir derdi var ama bilmiyorum.

0: Artık saatler hiç bozulmaz diye düşünürdüm ben.
1: Neden?
0: İnsan yapısı değil artık saatler.
1: Ama seninki insan yapısıymış. Bak işliyor. Dinle. Zemberek kurtulmuş. Nereden anladın bir derdi olduğunu?
0: Öyle hissettim. Huzursuz ediyordu beni.
1: Herkes bu kadar hissedebilseydi dünya bambaşka bir alem olurdu. Hiç kimsenin akıl edemediği bir parça takacağım saatinin kalbine. Ne saatin ne de sen huzursuz olacaksın artık.

0: Huzurlu olmak için böyle bir dükkanda mı çalışmak lazım?
1: Sır dükkanda değil, saatlerin içindedir.
0: Nedir bu sır?
1: Bilmiyorum tam ne olduğunu. Ama akşam dükkanı kapar eve giderim. Ev sessizdir. O kadar sessizdir ki dükkandaki saatlerin tıkırtısını duyarım sanki. Kapıları kapayıp kepengin dedikten sonra karanlıkta saatlerin tıkır tıkır işlediğini düşün. Hepsi boş ve karanlık dükkanda. Bir anda. İşte bu düşünce de huzurumu kaçırır delikanlı. Oldu.
0: Borcum? Hayatta ne olmasını istersin en çok?
1: İnsanlara saatleri anlatmak isterdim. Mekanizmaların inceliğini, yayların korkunçluğunu, çarkların karanlığını. Şimdi kimse saat nedir farkında bile değil. Belki bunun için insanlar kederli. Belki bunun için kendi hikayelerini bile anlatamıyorlar. Akreple yelkovanın arkasında nasıl bir can vardır hissetmiyorlar bile. İnsanlara saatlerin sırrını anlatabilmek isterdim. O zaman uykudan uyanır gibi dünyaya yeniden gözlerini açarlardı. Kederlerinden kurtulurlar. Belki kendi hikayelerini bile anlatabilirlerdi.

0: Ancak bir saatçinin yüzü bu kadar tuhaf, şaşırtıcı olabilir. Her şey var bu yüzde. Keder, korku, aşk, bir harita. Yanılmamışım.
1: Senin cinsinden hiç değil o.
0: Bana onun rüyalarını bir daha anlat.
1: İnsanlara saatleri anlatmak istermiş. İnsanlar da o zaman kederlerinden kurtulacak, hikayelerini anlatabileceklermiş.
0: Onun kelimeleriyle söyle.
1: Onun kelimeleri yoktu sanki. Bazı insanlar vardır. Hikaye anlatırlar sana. Eve döndüğünde kafan bu hikayelerle doludur. Ama adamın söylediği tek kelimeyi hatırlamazsın.

0: Rüyalarımda ne güzel şeyler görüyorum. Ama sabah uyanınca hiçbirini hatırlayamıyorum. Hatırlayabildiklerim yalnızca bunlar. Bir ayna, bir ütü, bir lamba. Gülüşü nasıldı?
1: Kimin?
0: Saatçinin.
1: Kederliydi.
0: Kederliydi değil mi? Beni ona götür.
1: Başka fotoğraflar da var. Bakmayacak mısın?
0: 2 yıl birlikte aradık. Şimdi beni ona götür. Lütfen.
1: Şimdi mi?
0: Şimdi.
1: Aradığın değil o.

0: Babam astı onu. Beni korusun diye. Tam 20 yıl sonra bu arabayla bir yüz arayacağımı biliyordu çünkü. Babam hep bir gün kasabaya döneceğimizi söylerdi. Bunu orada güzel arabatlarına takarlarmış. Benim iyi ata binmemi isterdi hep.
1: Evden mektup geldi. Babam hastaymış.
0: Birçok kere bütün o yüzlere neden baktığımı sana anlatabileceğimi düşündüm. İnsanlara bakınca anlatmak istiyorum. Sonra ama anlatmak istemiyorum.

0: Hangisi?
1: İlerideki.
0: Parmağınla gösterme.
1: Şimdi oduncu önünden geçti. İşte orası.
0: O mu?
1: Değil.
0: Tabii değil.

0: Kemerleri sıkmazsanız ben bu işte yokum derim.
1: Abi kemerlerin olduğunu ne biliyorsun?
0: Sen ne diyorsun? Ben bu şehre ilk geldiğim gün otel odasında vallahi 7 kişiyi... Sonra tabii derdini anlatabilirsen anlat.

0: Dükkanın olduğuna emin misin?
1: Eminim.
0: Acaba beni nasıl karşılar? Merhaba. Nasılsınız? El sıkışacağız. Ona babamı anlatacağım. Ellerini bir daha anlatır mısın?
1: İşini bilen eller.
0: Gülüşü? Gülüşü nasıldı?
1: Kederliydi.
0: Sinirlerim bozuldu.
2: Eskiler alırım. Eskici. Hani eskici. Eskiler alırım.
1: Bak o. İşte o.
0: Göremiyorum.
1: O işte.

Babam, ben küçükken bazen birdenbire kayboluverirdi. Bazen oyun oynadığımız için kaybolurdu. Evin içinde bir yerde, bir köşenin arkasında buluvereceğimi düşünür, saatlerce arardım. Bazen de hiç haber vermeden kaybolurdu. O zaman ilk başta oyun oynuyor diye düşünürdüm. Bir yere gizleniyor, demek oyun oynuyor. Bir an önce bulayım. Babam uzun boylu ve inceydi. Yüzü yumuşak. Bakışları da kederli. Ama her zaman öyle değildi. Yanlış bir şey yaptığında kaşları

Çatılır yüzünde her şey karışırdı. Öyle zamanlarda... Bana çok kızdığı zamanlarda ortadan kaybolurdu. Babamın bana kızmasına dayanamazdım hiç. Kızma baba, ne olur derdim. Ata daha iyi bineceğim, sıkı sıkıya yapışacağım. Eğerin üzerinde dimdik duracağım. Sen kaybolunca ben dayanamıyorum. Evin içinde saatlerce arar, 40 kere baktığım yerlere tekrar tekrar bakardım. Neredesin baba derdim. Çık artık ortaya. Bir daha yapmayacağım. Hava kararıyor, korkuyorum. Gizlenme, istediğin gibi olacağım. Kızma baba, ne olur. Gizlenme. Ev boş, ne olur, ne olur.

0: Ağlama. Lütfen.
1: Çok susadım. Su getirir misin bana?
0: Su mu?

0: Nereye gitti biliyor musun?
1: Hayır. 20 yıldan sonra 2 günde çıktı.
0: Eşyalar?
1: Her şeyi bu eskicilere satmış.

0: Merhaba. Nasılsınız? El sıkışacağız. Ona babamı anlatacağım. Ellerini bir daha anlatır mısın? Gülüşünü. Bir yüzü diğerinden ayıran nedir? Bir hikaye. Anlamlı bir yüz hep bir hikaye anlatır. Susadım. Su getirir misin?
1: Telgrafınız var. Baban öldü. Eve gel.

0: Burada uyuma, üşüyeceksin. Yüzün kül gibi.
1: Bu ses nedir? Bir ses duymuyorum. Babamın gözleri kapanmıyor. Babamın gözlerini kapamak için...
0: Babanızın gözleri kapanır artık. Merak etmeyin siz. Hep böyle olsun isterdi. Hepimiz bir masanın etrafında. Sen de artık burada kalırsın. Yapılacak çok iş var. Bu hafta mandıraya gidersiniz. Ne var ne yok orada, satıp kurtulmak lazım. Geldiler.

0: Oğulları nerede? Oğulları nerede? Getirin buraya.
1: İyi bak, baban mı bu senin?
2: Babam.
1: Duymadım. Bir daha söyle.
2: Mehmet babam. Babam bu benim.
3: Bu çiçeği bütün çalışanlarınız adına sevgi ve sağlık dilekleriyle getirdim Vedat Bey.
4: Benimle evlenir misin?
3: İnanamıyorum.
5: İpek tekstil sahibi Tahir Tez sizinle konuşmak istiyor Vedat Bey.
4: İleride bir randevu tespit ederiz ama önce tutumlarını değiştirmeleri gerek.
6: Hiç sanmıyorum efendim.
4: İnşallah bebeğimiz doğunca benim pabucum dama atılmaz.
3: Mümkün mü bu dediği?
7: Anneciğim.
3: Canım yavrum.
8: Annen kuşkulandı demek.
9: Bu bana çok düşkündür.
8: Sen kime düşkünsün?
9: Beni rahat bırakırsanız memnun olurum.
3: Konuşmana dikkat eder misin biraz?
6: Önce taziyelerimin kabulünü rica ederim. Başınız sağ olsun.
8: Kızınızı her şeyin üzerinde seviyorum. Ayrıca Çağla'nın serveti bize yeter.
3: O çocuk sana layık değil kızım. Bir serseri o.
10: Gereği düşünüldü. Sanık Çağla Taner'in tahliyesine. Sanık Reyhan Olcay'ın tutuklanmasına oy birliğiyle karar verildi.
11: Kızım ve ben yarın 16.15'te TV4'te.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
2: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
3: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
4: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
5: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
6: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel. Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.
7: Günlünün 24 saati. Ünlümüz evden çıktı kastıma bindi, kastımla da gitti kahvesini içti. Kastıma bindi alışverişe gitti, ne var ne yok aldı alışveriş bitti. Ünlümüz en şık yerde yemeğe gitti, paparazileri şaşırtmak için iki kastım daha geldi. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti, hazırlandı dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi, ödül törenine gitti.

0: Günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir...

0: Ve Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Tribünü işte bu demek. Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Düğünü balla bölüyoruz ama Yemek Sepeti'nin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Enfes Usta Dönerci, Arby's ve Usta Pideci lezzetlerini sepet kuponuyla Yemek Sepeti'nden 200 TL indirimli söyle.

0: Volkano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
2: Abi ne yapıyorsun biz şu an?
3: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
4: İkisi birlikte çok iyi.
5: Tıpkı bizim gibi.
1: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel. Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.
6: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
7: Cheesy'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Cheesy Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Cheesy Big Bang'le atıştır, açları eğlenerek yatıştır.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
9: Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
10: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
11: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin mi?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifeleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor.
2: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi.
0: Tatlılarda şefin spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
3: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
4: Très bien.
0: Merci. Şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında dilediğin gibi yaşa.

0: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Yaşanacak. Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos

Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
1: Wow, baloncuklu Lipton mu?
2: Çok lezzetli.
0: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
3: Volcano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
4: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
5: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
6: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açları eğlenerek yatıştır.
4: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
8: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
9: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.

0: Perché è un paese bellissimo.
1: Evlatım, gel biz seni bırakalım, gel.
0: Ragazzi, mi hanno appena...
2: Aç bu çocuk, karnını doyuralım.
3: Açıp olmayalım.
4: Güvendiğimiz yere gidelim.
1: Pisti.
3: Pisti.
0: Ragazzi, sono una nuova macchina.
5: Stop. Koklu herhalde, canı çekti.
6: Biz dopete çekelim.
7: This is baslama.
8: Afiyet olsun.
0: Ragazzi, selfie.
9: Geldi çıtır çıtır festi.
0: Festi.
10: Tatlılar.
11: Festi.
0: En festi. Vediamo se pure questa mi porterà da Opet.
1: Opet diyor. O zaman.
12: Sandviçleri, tatlıları, meyve suları, kahveleri ve birbirinden güzel lezzetleriyle...
13: Festi en festi.
12: Opet'lerde. Festi.
14: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
15: Volcano.
16: Her katı katı,
15: bambaşka tadı.
16: Her katı katı, volcano. Karamel ve kakao arasında, çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
17: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clear ve ultra hacimle, hacim bir, kepek sıfır.
16: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano Vital Cookies. 5 kat lezzet.
18: Güneş Cool Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşide bir zirve. Bakkalınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Güneş Cool Mix.
19: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden ev ihtiyaçlarına kadar 6000'den fazla ürün evine gelsin. Yemek sepeti.
20: Günaydın Türkiye.
21: Hadi kalk.
20: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: O tuhaf kadına aşık olan adam değil. Kendimi inandırırdım. Akşam eve döndüğümde bu bizim ev değil derdim kendi kendime. Bütün bunları senin de hissettiğini, İstanbul'dan bundan dönmediğini düşünürdüm.
2: Bilmiyordum.
1: Kadını ilk gördüğümde mandırada birisinin yakını sandım. Öğretmenmiş. Kocası da öğretmen. Öğretmen karısının mandırada ne işi vardı? Okul için onlara yakacak odun veriyorum derdi babam. Titiz kadın. O da hesap defterini temize çekiyor derdi. Her gün mandıraya gitmeye başladı.

0: Defter bu mu? El yazısı gerçekten güzelmiş.
1: Babam buraya gelmemi istemezdi. Seç.
0: Ötekileri bırakırım.
1: İyi,

0: Bunu sen mi yaptın?
1: Neyi? Bu kadar merak ediyorsan dönüşte okulun oradan geçeriz. Sana onu gösteririm. Bir baba yalan söylemeye başladı mı artık baba değildir. Annem bunları eve istiyor. Bunu da.

0: Bir yüze bakarsın, bir hayale kapılırsın. Ama gözünü açıp kapayıncaya kadar hayal kaybolur. Hayal artık aklında. Ama doğru mu ya? Her zaman yanında olmak, aklında değil. Yoksa yanarsın. Fotoğraf makinanı niye getirmedin?
1: Bilmiyorum.
0: Çünkü kasaba hayalini kağıda geçireceğim de ne olacak diye düşündün, değil mi?
1: Hayır. İstanbul'a dönmeyeceğim artık.

hangi ana oğul okusun istemez? Ama hiçbir ana oğlu sarhoş fotoğrafları çeke çeke ömür tüketsin de istemez. Bir gün İstanbul'a gider, okulunu bitirir, avukat olursun. Ama madem ki kalıyorsun, abine yardımcı olacaksın. Şimdi oğullarım, gelin size bir şey göstereceğim.

Gel bakalım şimdi sen. Sok kolunu içeri. İyice sok, iyice. Çek çıkar şimdi onu. Ver bakalım şimdi anahtarı.

0: Say bakalım kaç taneymiş. Abim biliyor. Çarşı içinde, caminin bitişiğinde. Boş bir arsa var ya, babanın, halasının oğullarının. 20 yıl oluyor. Artık dönecekleri yok. Hemen olursa arsayı bize ucuza bırakıyorlar.
1: 37.
0: Tamam. Bir daha say, keseye koy. Abin oraya bir dükkan yapalım diyor. Bu işte sana kalıyor. Yarın otobüse bineceksin. Öbür gün onları bulur, altınları teslim edersin. Bu adrese. Bu torbanın içinde hepimizin geleceği var. Unutma.

saatlerin içinde yaşadım. Saatlerin sihiri hayatımın sırrı oldu. Bir gün bu sırrın yüzlerimizin bilmecesiyle çözülebileceğini anladım. Böylece rüyalarım bir başkasınınkiyle karıştı. Artık hiç unutmam. Çünkü anlatıyorum. Çünkü saatin yüzü yüreğe yakınsa kendi yüzü konuşur insanın.

0: Eyvallah.
1: Güle güle.
2: Bir saniye bakar mısın?
0: Buyur.
2: O demin seyrettiğimiz senin mi o?
0: Niye?
2: Almak istiyorum. Satar mısın?
0: Emanettir.
2: Çok para veririm.
0: Benim değil dedim. Sahibi kasabada.
2: Kim sahibi?
0: Görürsün şimdi. 20 yıl oluyor. Gece vakti bu yoldan giderken hala korkarım.

0: Bekle burada.
1: Bana müsaade.
2: Müsaade senin.

0: Benim dükkanda gidip konuşalım. Niçin bu kadar istiyorsun sen bunu?
1: Zor anlatması.
0: Biliyorum, zor. Bu kadını önce rüyanda gördün değil mi? Ben önce rüyamda gördüm. Sonra dükkanıma geldi. Rüyamda bir çarşıdaymışım. Her şey var burada. Ne istiyorsa. En iyi yiyecekler, elbiseler, ipek kumaşlar. Neler neler. Bir bakıyorum, bir dükkanda da hayatlar satıyorlar. İstediğin hayatı seçiyorsun. O ruhun yüzü senin yüzün oluyor. Artık mutlu yaşıyorsun. Tam istediğim yüzü seçeceğim. Bir kadın çıktı karşıma. Anladım ki melek. Dedi ki, saatçi, iyi düşündün mü? Bu yolun dönüşü yoktur. Korktum. Terle uyandım. Öğle vakti bu kadını tam karşımda gördüm. Burada, dükkanda. Sanki dilim tutuldu. Dedi ki, ne tuhaf dükkan burası. Ne mahzun bir hali var. Şu saati sevdi, okşadı. Çok güzel bir saat bu dedi. Ama ruhunu kaybettiği için bozulmuş. Bir tek sen tamir edebilirsin onu dedi. Peki dedim. Senin için yaparım. Gülümsedi. Bir tomar para bıraktı. Çok para. Gene gülümsedi. Bunu bıraktı. Emanet dedi. Seyret. Rüyalarını hatırlayacaksın. Yüzünde kaybettiğin şeyi bulacaksın dedi. Başkaları da seyretsin. Onlar da hatırlayacaklar. Genç arkadaşım, hemen seyrettim. Başkalarına da seyrettirdim. Ama hiçbir şey anlamadım.

0: Saati de tamir edemedim.
1: Ne zaman geleceğini söyledi mi?
0: Ne zaman tamir edeceğimi sordu. En geç bir ay dedim. Ama hala bitiremedim. Bir şeyler uydurmaya çalışıyorum. Gene geleceğim dedi. Emanetime sahip ol. Kapıda mavi bir araba bindi gitti.
1: Mavi dediğin?
0: Rüyam mavisi. Belli ki bu kadın sana da rüyanda göründü. Suretini görünce hemen tanıdın değil mi? Herkesin bir sırrı var. Karışmam. Ama bana bıraktığı şey bir emanettir. Eğer çok paran yoksa hiç...
1: Altınlarım var. Bozdururum.
0: Göster bakayım.

0: Ne ben seni tanıyorum, ne de sen benden bunu aldın. Otursaydın da.
1: Otel nerede bulurum?
0: Tam karşıda. Bunu da al. Ucuza bırakırım. Hemen seyredersin odanda.
2: Yıllar önce karlı bir akşam babam bir hikaye anlatmıştı. Bir zamanlar herkesin unuttuğu acıklı bir ülkede küçük bir kızla babası yapayalnız yaşarlarmış. Baba kızını öyle severmiş ki bambaşka bir hayatı olsun istermiş. Büyüyüp kocaman bir kadın olduğunda kızı Kaf Dağı'nın arkasındaki kuşu bulacak, bütün talihsizlerin yüzünü birbirine benzeten tılsımı çözecekmiş. Küçük kız babasını dinleye dinleye uykuya dalar. Rüyalarında bu işleri bir bir yaparmış. Ama sabah uyandığında hala o küçük kız kalmasına üzülürmüş. O küçük kızın kim olduğunu çok sonra anladım. Bir sabah rüyalarımdan o yetişkin kadın olarak uyandığım zaman, bir saat kulesinin altındaki şehre yerleştiğim zaman. İşte bizim hikayecileriyle birbirimizi aramaya böyle başladık. Harita diye birbirlerimizin yüzlerine bakıyor, hikaye diye ruhlarımızı masaya koyuyoruz.

0: Bir haber var mı diye sorayım dedim.
1: Yok. Buna parça uyduruyorum. Hakikisi değil ama çalıştırır herhalde. Otursana.
0: Kaçta gelmişti o gün?
1: 12 bir arası. Öğle üstü.
0: Nereden geldiğini söyledi mi hiç? Bir şehir. Saat kulesi varmış.
1: Söylemedi hiç.
0: Kasabada vakit nasıl geçer?
1: Geçmez. Ölene kadar vakit geçsin diye beklersin.

Bir sabah kar yağarken, rüyalarımdan o yetişkin kadın olarak uyandığım zaman, bir saat kulesinin altındaki şehre yerleştiğim zaman. İşte, hüzün hikayecileriyle birbirimizi aramaya böyle başladık. Harita diye birbirlerimizin yüzlerine bakıyor, hikaye diye ruhlarımızı masaya koyuyoruz.

0: Kızıp Kaf Dağı'nın arkasındaki kuşu bulacak. Bütün talihsizlerin yüzünü birbirine benzeten tılsımı çözecekmiş. Küçük kız babasını dinleye dinleye uykuya dalar. Rüyalarında bu işleri bir bir yaparmış. Ama sabah uyandığında hala o küçük kız kalmasına üzülmüş. O küçük kızın kim olduğunu çok zor anladım. Bir sabah rüyalarımdan o yetişkin kadın olarak uyandığım zaman, bir saat kulesinin altındaki şehre yerleştiğim zaman. İşte.
1: Saat yaptı.
0: Hikayecileriyle birbirimizi aramaya böyle başladık. Harita diye birbirlerimizin yüzlerine bakıyoruz.
1: Hadi ulan.
0: Hikaye diye ruhlarımızı masaya koyuyoruz.
2: Yıllarca saatlerin içinde yaşadım. Saatlerin sihiri, hayatımın sırrı oldu.
3: Nasıl yaptın?
1: Bir şeyler oluşturdum işte. Gerisini artık o bilir. Ben anlamıyorum. Bir ay oldu, hala da gelmedi.
3: Bir ay dört gün.
1: Her gün saat 12:01 olduğu zaman ben de sabırsızlanıyorum artık.
2: Yüreğe yakınsa kendi yüzü konuşur insanın.
1: Bir daha geleceğim dedi. Rüyadan çıkar gibi gelecek.

Bütün bunların hikmeti nedir? Kimsenin aklı ermez bu işe. Hayaller, rüyalar, saatler. Kimin kimsen yok mu?

0: Serin. Var.
1: Yine de var.
0: Bekliyorlar.
1: Piyango biletlerini biriktiririm.
2: Seni alayım da gezelim biraz. Dostlar var. Hadi. Plastik torbalı.

0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Bu arkadaş su işlerin de memurdur.
1: 4 yıl oldu. Devlet kasabanın su sorununu çözeceğim dedi. Bir gün mühendisler, politikacılar hep geldiler. İşe başlandı. Bir hafta sonra da beni buraya bekçi bırakıp çekip gittiler. Bekçilik edecek bir şey de yok. Unuttular beni.
0: Ama her ay vilayete gidip şubeden maaşını alır.
1: Ama bir gün hatırlayacaklar, inanıyorum.
0: Bu arkadaş da onun can yoldaşı olur.
2: Merhaba.
3: Doktorlar adama her ilacı vermişler. Ama midedeki ağrı dinmemiş. Adam ölünce mideyi açıp bakmışlar, içinden böyle taş gibi bir ağaç çıkmış. Kök salmış mideye. Oğlu babamdan yadigar diye bu ağacı alıp çakısına sap yapıyor. Yıllar sonra o çakıyla şalgam keseyim diyor. Şalgama dokunmasıyla çakının sapı eriyor. Yani doktorlar adama şalgam yedirseler ölmeyecek.
0: Bu hafta da Toto'da biri 13 yakaladı.
3: Yukarı köylere kurt inmiş, bir dulu kapmış.
0: O senin dediğin ayı.
1: Kurtlar buraya da geliyor artık.
0: Kız kaçtı, oynayalım. Sen de kaybediyorsun ama aldırdığın yok. Çünkü altın kesesi var. Paran varsa her zaman mağrursun.

0: Siyasi kağıt gibi.
1: Konuşma kağıtla, konuşma artık.
0: Konuşuyorum ben. Mağrur olmadığım için kaybedince konuşuyorum. Ben insanım.

Hay Allah. Tersinden görünce dünyayı anlıyorum ki bütün lambalar küllük olacak. Bütün masalar ağaç. Bütün aynalar baş olacak. Genç arkadaşım o zamana kadar bekleyecek mi? Mağrurdu. Mağrurlar bekler. Çünkü istedikleri bir şey vardır hep. İsteyenler bekler. Ben beklemeyeceğim. Hiçbir şey. Spor beklemeyeceğim. Geceyi beklemeyeceğim. Saatleri beklemeyeceğim.

Yalnız beklediğim günlerde değil. Hikayem bittikten sonra da hep düşündüm bunu. Oraya, beklediğim kasabaya, kadının döneceğinden nasıl emin olabilirdim? Neden bekliyordum? Neyi? Beklediğim zaman içinde çevremdekilerin, bütün dünyanın bambaşka bir yere dönüştüğünün farkındaydım artık. Gene de evime, annemle abime dönüş umudunu sonuna kadar korudum. Tam 4 ay, 14 gün o kasabada o kadını bekledim. Uzun kışın sonuna geliyorduk. Altınlarımın sonuncusunu da bozdurmuştum.

0: Alınma ama. Dil tamir etmek, sen bu saati daha da öldürmüşsün. Ruhunu vermemişsin ona.
1: Çok uğraştım ben bununla. Bir ara ne güzel çalışıyordu da.
0: Bu saatçinin dükkanı küçük ama ne mahzun diye düşünmüştüm. Bıraktığım emaneti seyreder ve yapar diyordum. Emaneti seyretmedin mi?
1: Emaneti? Pek edemedim.
0: Sana verdiğim emanete sırt çevirmişsin.
1: Ben de değil ki.
0: Nasıl?
1: Gençten bir çocuk. Bir kere seyretti, büyülendi.

0: Nasıl bir çocuk?
1: Geri vermiyor. Buralı değil. Bir daha da başından ayrılmadı. Devamlı seyrediyor. Hep.
0: Çok kişiye unuttuğu rüyasını hatırlatabilirdi bu.
1: Aslında hiç unutmadım ben sizi. Hem emaneti de hemen getirdim. Yakında, çok yakında.
0: Yakında mı?
1: Evet, çok yakında. Bütün gün seyrediyor çocuk. Hep seyrediyor. Bekliyor. Dükkanıma gelin. Yeni başka bir saatim var. Çok güzel.
0: Nasıl bir saat?
1: Çok güzel. Bakarsınız.

0: Gidiyoruz.
1: Ne olur gitmeyin. Orada aylardır sizi bekliyor. Ne olur gitmeyin. Emanet de onda. Geliyor, gitmeyin, bekleyin.

0: Nereye gittiler?
1: Bilmiyorum.
0: Bu ne?
1: Beni iten ayı yiyordu. Şeker.
0: Durma sefer et diyarı kalbe, can baş kore, güzarı kalbe. Saat kulesi.
1: Gitme oraya. Karışma bu işe.

0: Bu kasabada saat kulesini göremeyeceğin bir sokak yok mu?
1: Yoktur. Saati göremeyeceğin tek yer saat kulesinin içidir.
0: Saatçi var mı buralarda?
1: İleride sağda.

önemli dönüyordu. Araştırma

0: Günaydın. Bize iki demli çay.
1: Oğlum, öpke,

0: 쓴다.
1: Sen hüzünle savaşmazsan bütün ömrün boyunca yakanı hiç bırakmaz. O korkunç bir hastalık.

bugün ruhum kurtuluyor.

0: tuzak hikayesine inanmıyorlar. O polisle anlaşıp onlara kazık attın diye şüpheleniyorlar.
1: Kimsenin buluşmadan haberi yoktu.
2: Kemal'e kim söyledi? Bir hayli adam yakalanmış. Ama ne yazık ki hepsi de birer kukla.
0: Sanki zırh giymiş. Ancak uzak mesafeden keskin bir nişancıyla bu işi bitirebiliriz.
3: Güle güle Cengiz Bey. Ama unutmayın, saat 5'te bir randevunuz var.
4: Biliyorum. Müfettiş de bir şampiyon. Şaşmaz bir nişancı.
5: Hareket noktası Boğaz'dan Karadeniz'e doğru yön değiştiriyor efendim.
0: Ya istediğimiz ölü ya da senin ailenin ölüleri.
6: Sakin ol, her şey düzelecek. Cengiz işini bilir.
3: Cengiz, Aziz'i öldürdüler.
7: Yarın saat 5'te Kemal Ayasofya'da olacak.
2: Alo buyurun, ben ekipten amiri Kemal.
7: Ben bir dost Bay Kemal.
3: Kemal!
8: Baskına uğradık patron. Kemal yaşıyor.
9: Kemal yaşıyor mu? Canınız cehenneme.
10: Hedef yarın 18'de TV4'te.
11: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi ve başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
12: A101'de yazın yıldızları. 22-25 Temmuz tarihleri arasında 3 kilo bir şah tam kıvamında yoğurt 169 lira, 4,5 litre yudum ayçiçek yağı 449 lira, poşetli bütün pirincin kilosu 79 lira 50 kuruş.
13: Güneş Cool Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşi'de bir zirve. Bakkalınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Güneş Cool Mix.
14: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disk Oreo ile aç kalbini yaza.
15: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi.

0: çözüm karbonatta.
1: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
2: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbet. Göz alıcı Bravo ailesi.
3: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Günlünün 24 saati. Ünlümüz evden çıktı, kastıma bindi, kastımla da gitti, kahvesini içti. Kastıma bindi, alışverişe gitti, ne var ne yok aldı, alışveriş bitti. Ünlümüz en şık yerde yemeğe gitti, paparazileri şaşırtmak için iki kastım daha geldi. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti, hazırlandı dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti, ödül törenine gitti.

0: Günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atış.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Düğünü balla bölüyoruz.

0: var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
6: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
7: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
4: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
8: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin ne?
0: Mesela şu an İtalya'nın Red 5G tarifeleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor.
2: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi.
0: Tatlılarda şefi spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
3: Pour le dessert, je
4: prendrai la spécialité
0: du chef. Très bien. Merci. Şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında dilediğin gibi yaşa.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
2: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
3: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
5: Türkiye'nin paese bellissimo.
6: Evladım, gel biz seni bırakalım, gel.
5: Ragazzi, inanmo a...
7: Aç bu çocuk, karnını doyuralım.
8: Açıp olmayalım, güvendiğimiz yere gidelim.
6: Pisti.
8: Pisti.
9: Ragazzi, sono una nuova macchina.
10: Usta, koklu herhalde, canı çekti.
11: Biz dopete çekelim.
12: İz baslama.
13: Afiyet olsun.
9: Ragazzi, selfie.
14: Geldi çıtır çıtır festi.
9: Festi.
15: Tatlılar.
16: Festi.
9: En festi.
5: Vediamo se pure questa mi porterà da Opet.
6: Opet diyor. O zaman.
3: Sandviçleri, tatlıları, meyve suları, kahveleri ve birbirinden güzel lezzetleriyle.
9: Festi en festi.
3: Opetlerde.

0: Günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atıldı.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
2: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
3: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
4: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbet. Göz alıcı Bravo ailesi.
5: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da lastik yeni paketlerinde. Sevince.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
1: Vay! Baloncuklu Lipton mu?
2: Çok lezzetli.
0: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
3: Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünme ile koruyucu performans için Opet Ultra Force.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
5: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
6: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen...

0: silver moon. Got me glowing. Every drop got the magic flowing. Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.

0: Evet.
1: Yüreğimi açmaya geldim. Saatler için hikayem var.
0: Nereden?
1: Uzun yoldan. Şehri kalbe.

0: Yüzümüzde kaybolan anlamı ancak hatırlayarak buluruz. Kayıp güzel zamanları bularak, acıyı hatırlayarak, anlatarak, ruhumuzdaki gizli saatin çarklarını arayarak, saatler hatırlar. Buyurun. Hazır mısınız efendim? Başlayın.
1: Hayatta en çok kızımı seviyordum. En çok kızımı. Güzel kızımı. Ama o da tıpkı annesi gibi beni bir gün bırakıp gitti. Bir sabah yatağımdan kalktığımda baktım odası boş. Bomboş. Hayatta en çok kızımı seviyordum. En çok kızımı.
2: Çünkü kendi dilimi konuşamıyorum. Rüyamda gördüm. Çünkü kendi dilimi konuştuğum zaman başkalarının dilini konuşuyor diyorlar. Ben de bir dilekçe daha verdim. Çünkü kendi dilimi unutamıyordum. Çünkü kendi dilimi unutursam sanki başkalarının dilini hiç hatırlayamıyorum. Verdim dilekçe daha. Çünkü kendi derdimi anlatamayacağım. Çünkü kendi derdimi anlatırsam bu başkalarının derdi diyorlar.
3: Ağacın altındaki çeşmeyle mutfağımın penceresi arası.
4: Bak, insan benim gibi severse aynı şekilde sevilebilmeyi kabul eder. Bunu bir umut olarak yaşar.
5: Yüzüne yenilmeyen biri güneşin battığı saatlerinde yıllık kahveye indim. Sabahları keder bastırmadan önce hemen kendimi işe verdim. Yıllarca.
6: Biliyordum geleceğini. Gel.
4: Bir defa dilekçesi başlayan adı olarak yaşar.
6: Gel otur.
4: Ne yapacağımı şaşırıyorum ben. Aynı şey. Bir tanesini kaçırmadan bitecek her şey.
6: Saatin nerede? Yüreğine yakın tut ki onu yüzün konuşsun.
4: Çünkü kendi dilimi konuşamıyorum. Çünkü kendi dilimi konuştuğum zaman başkalarının dilini konuşuyorum.
3: Görmek istediğim gibi. Elimde su dolu kovalar yokuşu çıkarken. Ah dedim.
4: Senin derdimi anlatamıyorum. Senin derdimi anlattığım zaman başkalarının...
3: Yokuşu onlarla değil.
4: Usandım gidip gelmek.
7: Severse aynı şekilde sevilebilmeyi.
4: Ama sürekli bir şey veriyorum.
6: Delikanlı içini açacak. Hazır.

Bir zamanlar güzel bir kadın, gençten bir çocuğu kayıp bir hazinenin peşine salmış. Hazinenin esrarını babasından duymuş güzel kadın. Haritası yüzlerdedir diyormuş. Delikanlı, kadının söylediklerini aramak için yüzleri harita olanların arasına girmiş. Şehir şehir dolaşmış. Ölü kasabalara, kayıp vadilere. Bir gün unutulmuşların arasında kaybolduğunda güzel kadını da kaybettiğini anlamış. Kendi yüzünün de bir harita olduğunu o zaman fark etmiş. Çocuk artık hazineyi değil, o esrarlı kadını aramaya başlamış. Bir gün bir şehre gelmiş. Neresine gitse bir saat kulesi görüyor ve kadının varlığını hissediyormuş. Beni seyrediyor diye düşünürmüş. Ve o zaman mutsuz hayatından ancak kadının bakışıyla çıkabileceğini anlamış. Çünkü delikanlı hep kadını görüyormuş rüyalarında. Ve her seferinde uykudan gözyaşlarıyla uyanırmış. Onu seviyormuş. Onu kendi kayıp ruhunu arar gibi, bir rüyadan uyanır gibi seviyormuş.

0: Saat susunca burada olduğunu anladım. Niye durdurdun?
1: Unutmak istiyordum.
0: İyi uyudun mu?
1: Uyudum. Ama unutamadım. Rüyamda seni gördüm.

0: Erken bileti. Tarife. Buradan tren geçmez ki.
1: Rüyamda seni göreceğimi biliyordum.
0: Ne yapıyordun rüyanda?
1: Yüzümü iki yanından tutmuştum. Hikayemin sonunu anlatacaktım. Ama gene... Rüyam tamamlanmadan uyandım. Rüyamın geri kalanını anlat bana. Bir kere olsun uykudan huzurlu uyanayım.
0: Rüyalar tamamlanmaz ki hiç. Hikayeler tamamlanır. Geçenlerde bir adam geldi. Yüzü acıyla yüklüydü. Piyango satıcısıymış. Bir biletin üzerinde bir kadın resmi görmüş. Ve bir daha unutamamış. Bütün hayatı yolundan çıkmış. Alay etmişler. Yüzünde öyle bir bakış vardı ki. Ona aramasını söylemek isterdim. Resimdeki kadını değil, aramayı seveceğini söylemek isterdim.
1: Gene eskisi gibi olalım. Sana fotoğraf getireyim. Yüzlere bakar hikayelerini anlatırsın. Her şey eskisi gibi olsun. Seni seviyorum. Seviyorum seni. Seviyorum seni.
0: Beni aradığını hiç mi düşünmedim sanıyorsun? Hiç mi istemedim? Bir gün aradığın yerlerde karşına çıkmayı. Bazen bunu o kadar çok isterdim ki... ...senin bakışın benim bakışım olurdu. Kederlilerin bulunduğu bir şehirde beni arıyordur diye düşünürdüm. Ben de o şehirde olurdum. Şimdi gazete kesiklerindeki yüzlere bakıyordur derdim. O yüzlerin her biri benim yüzüm olurdu. Seni bazen öyle bir düşünürdüm ki... ...baktığım bütün dünya ben olurdum. O zaman anlardım artık... ...beni değil... ...dünyayı istediğini.

0: Ne görüyorsun? Söyle.
1: Sabahları getireceğin resimler kadar seni de beklerdim. Meraklı, zeki bakışlarını severdim. Ama getireceğin resimlerden bir gün aradığım yüzü bulacağımı da bilirdim.

Yanılmıyorum Beltran. Değilim ben o aradığın yüz. Bazen getirdiğim fotoğraflara bakarken bakışını yüzümde hissederim. Bir başkası, bambaşka biri olabilir miydim acaba diye düşünürdüm. O zaman birbirimize baktığımızda dünyayı değil, birbirimizi görürdük. Kendimizi. Dünyayı aramazdık. Hala geceye gündüz demek istiyoruz, gündüzde de gece. Oysa öyle basit ki her şey. Gece karanlık, gündüz de aydınlık. Birazdan daha da aydınlanacak. Ben bütün ömrümü saatlerle, yüzlerle geçireceğim. Sen şehirler şehrine döneceksin. Birbirimizi hiç mi hiç görmeyeceğiz. İnan bana, aradığın o hayal değilim ben. Hiç değilim. Ağlama ne olur.

Ağlama benim güzel kızım, ağlama, sus artık, yorma kendini. Alırım sana bir tükenmez kalem. Hem de çıt çıtlı değil, yaylı alırım sana, ağlama artık, oldu mu? Sus hadi, ağlama.

0: Anası yok, babasına da güvenmez. Söylesene cancağızım, hayatta insan her istediğini elde edebilir mi hiç?
1: Edemez.
0: Gördün mü bak? Sevdim seni cancağızım. Al benden sana bir hikaye. Bir zamanlar uzak bir ülkede bir hırsız yaşarmış. Hayal hırsızı. Geceleri mışıl mışıl uyuyanların rüyalarına girer, hoşuna gidenleri torbasına doldurur çalarmış. Sabah uyananlar da içlerinde bir huzursuzluk hissederlermiş. Bir eziklik. Bunlar kalkıp bir ermişe gitmişler. Dertlerini anlatmışlar. Ermiş de akıllı ermişmiş ha. Onlara demiş ki, madem ki siz rüyalarınızı kaybettiniz, o zaman bana umutlarınızı anlatın. Ama dertli kişiler rüyalarında çalınan şeyleri hatırlayamazlarmış bir türlü. Hatırlayamadıkları için de umutlarını kuramazlarmış. Ha? Neden? Çünkü rüyaları benim torbada da ondan. İşte bir ayna, bir ütü, ne? Bir lamba.

pis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disk Oreo'yla aç kalbini yazar.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: Coop'ta 27 Temmuz tarihine kadar 400 gram tarım kredi tarsüt Bergama tulum peyniri 219 lira. 500 gram tarım kredi tam yağlı taze beyaz peynir 125 lira.
2: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
3: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
5: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
6: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
7: Bu var ya bu.
8: Blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
9: Yok, ben doymalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim mi?
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
11: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: aydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atıldığı...

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
2: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
3: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
4: Volcano.
5: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
6: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
7: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
5: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano Vital Cookies. 5 kat lezzet.
8: Oral B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.

0: nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
1: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
2: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
3: Günlünün 24 saati. Ünlümüz evden çıktı, kastıma bindi, kastımla da gitti, kahvesini içti. Kastıma bindi, alışverişe gitti, ne var ne yok aldı, alışveriş bitti. Ünlümüz eşk yerde yemeğe gitti, paparazileri şaşırtmak için iki kastım daha geldi. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti, hazırlandı dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi, ödül törenine gitti.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder.

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin ne?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifeleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor.
2: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi.
0: Tatlılarda şefin spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
3: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
4: Très bien.
0: Merci. Şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında dilediğin gibi yaşa.
5: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
6: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi.
7: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
8: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
9: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
10: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
11: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
9: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano Vital Cookies. 5 kat lezzet.
12: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
13: Baloncuklu Lipton mu?
12: Çok lezzetli.
13: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
12: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'de değişir her şey.
14: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden ev ihtiyaçlarına kadar 6000'den fazla ürün evine gelsin. Yemek sepeti.
6: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwell Ultra Hacimle, hacim bir, kepek sıfır.
7: Volkan, her katı katı, bambaşka tadı. Her katı katı, Volkan.
8: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
10: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır

0: kabukçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
1: Günaydın Türkiye.
2: Hadi kalk.
1: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.

Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.

0: şimdi istediğin kadar bağır, burada sesini bile duymaz.
1: Ne olursunuz bırakın beni. Sizde hiç vicdan yok mu?
2: Bu kelimeyi bizim lügatlarımız yazmaz.
1: Analarınızın, kız kardeşlerinizin, varsa karılarınızın bahşi için ırzımın, namusumu bana bağışlayın. Bu kötülüğü yapmayın bana.
3: Bırak şimdi ırzını, namusunu. Sen canını bizden kurtarmaya bak.
1: Allah'ınız, peygamberiniz, eliniz, imanınız yok mu sizin?

0: Kızın sırtına bir pardüsü ver.
1: Ağlama, bak kurtuldun artık. Hadi kalk. Hadi. Şimdilik bu pardesi örter seni.
0: Buraya gelsene kızım.

0: Tüh, yazıklar olsun size. Çok aşağılık heriflermişsiniz. Demek kör bir kızın arzına geçecektiniz.
1: Ne olduğunuzu bilmiyorum ama Allah sizden razı olsun.
0: İsmin ne senin kızım?
1: Süreyya.
0: Nerede oturuyorsun? Ailen var mı?
1: Ailem yok. Yalnız yaşıyorum. Satarak geçinirim.
0: Bu adamları tanır mısın?
1: Hayır, tanımam. Beni kaçırıp buraya getirdiler. Şimdiye kadar başıma böyle bir felaket gelmemişti.
0: Dövün bu herifleri!

0: 1 milyon. Yarın çekiliyor 1 milyon. Yarın çekiliyor. Yarın çekiliyor. 1 milyon.
1: Kadınlara karşı nefretiniz ne zamana kadar devam edecek?
2: İnsan sevdiği kadar nefret de eder.
1: Günün birinde siz de bir kadın sevmeyecek misiniz? Yoksa hep böyle bir gecelik kadınlar mı olacak hayatınızda?
2: Böylesi daha iyi.

merak edilecek bir durum yok. Hasta biraz soğuk almış. Fakat bünyesi çok zayıf. Üstelik çok da yorgun. Uzun bir zaman istirahat etmesi lazım. Herhalde ruhi bir şok geçiriyor.

0: misiniz? Buraya nasıl geldim? Siz kimsiniz?
1: Endişe etme, korkacak bir şey yok. Burası benim evim. Ben getirdim seni buraya.
0: Siz beni o canavarların elinden kurtaran insansınız. Tanıdım sizi.
1: Burada iyi insanlar arasındasın. Hadi gel oturalım.

0: Sağlığın düzelene kadar burada kalacaksın. Sonra bir müddet de istirahat etmen lazım. Ayrıca büyük bir korku geçirdin. Bu ruhi çöküntüyü de tedavi etmemiz lazım.
1: Benim gibi kör ve fakir bir kıza o kadar büyük iyilikler yapıyorsunuz ki... Bu hareketleriniz karşısında ne diyeceğimi bilemiyorum.
0: Bir şey söylemene lüzum yok. Sen yalnız benim dediklerimi yap.
1: Ama size yük olurum. Rahatsızlık veririm.
0: Hayır, hayır, aksine. Ben seninle meşgul olmaktan memnuniyet duyuyorum. Benim biraz sonra gitmem lazım. Öğleden sonra seninle yürüyüşe çıkarız.
2: Bu senin yaptığına düpedüz kurt kanunu derler. İnsanlara acımıyorsun değil mi? Herhalde merhamet kelimesinden bile nefret edersin. İnsafsız ve çok zalimsin. Gaddarlığın bu derecesini ancak sen yaparsın.
0: İçinin zehrini hep iyi döktün. Ama bu sözlerinle sen kendini anlattın. Ben aynadaki yüzüne utanmadan bakarım. Bunu sen de bilirsin. Sen bütün hayatınca yalnız kötülük yaptın. Şimdi ne diye benden iyilik dileniyorsun? Hayır, sen acınacak insan değilsin. İmzala şu kağıtları, yoksa buradan leşin çıkar.

0: size silah çektiğiniz iyi olmadı. Fazla ileri gittim. Sonra bunu pahalı ödersiniz.
1: Orası belli olmaz. Hadi çekip gidin buradan.
0: Demek son sözüm bu. Günah benden gitti.
2: Hakkı, sen mi geldin evladım?
0: Ben geldim anne. Mübarek ellerinden öpmeye geldim.
2: Ben de seni çok merak etmiştim. Birkaç gecedir çok kötü rüyalar görüyorum. Bu sabah iki defa telefon ettim sana ama bulamadım.
0: Benim güzel anneciğim. Dert orta. Bir tane. Merak edecek hiçbir şey yok. Aksine çok iyiyim. Senin hayır duaların üstümde oldukça bana hiçbir şey olmaz.
2: Nihayet sen de aşık oldun. Ben sana dememiş miydim? Sen büyük laf konuştun. Bir daha sevmem dedin. Bak işte görüyorsun ki benim dediğim çıktı.
0: Ben size Süreyya'ya karşı olan duygularımdan bahsettim. Başka bir şey söylemedim.
2: Yok, itiraz etme. Benim gözlerim görmez ama ben insanların içini okurum. Bunu sen çok iyi bilirsin.
0: Benim akıllı, melek anneciğim.
2: Sevginin, aşkın, insanın kalbine ne zaman, nasıl gireceği hiç belli olmaz. Hadi, hadi biraz cesur davran da bu kızı sevdiğini bana açıkça söyle.
0: Evet, Süreyya'yı seviyorum anne. Fakat bu sevgiyi ona asla söyleyemeyeceğim.
3: Görmemek, karanlık bir dünyada yaşamak ne kadar acı. Kim bilir burası ne güzeldir. Bana bulunduğumuz yeri tarif eder misin?
0: Tam yanımızda deniz var. Etraf ağaçlarla dolu. Yürüdüğümüz yer yemyeşil, çimenlik. Çiçek toplamak ister misin?
3: Hayır, çiçek kopartmayı sevmem. Kıyamam onlara.
0: Gözlerin ne zamandan beri görmüyor? Doğuştan mı?
3: Hayır, doğuştan değil. Sonradan kör oldum. 11 yaşında ağır bir hastalık geçirdim. Ölümden kurtuldum ama gözlerim kör oldu.
0: Anneni babanı ne zaman kaybettin?
3: Babam ben çok küçükken ölmüş. Annem daha sonra öldü.
0: Gözlerin için bir doktora falan gitmedin mi?
3: Hayır, gitmedim. Hem param hem cesaretim yoktu. Belki doktorlar gözlerimin hiçbir zaman açılmayacağını söyleyecekler. Belki de ameliyat için çok büyük bir para isteyeceklerdi.
0: Bu güzel gözlerin dünyayı görmesi lazım.
4: Bir ameliyat gerekli. Fakat bu ameliyatın sonucunun ne olacağını şimdiden kesinlikle söyleyemem.
0: Hemen bu işin yapılmasını istiyorum.
4: Durun, o kadar acele etmeyin. Bir kere bu ameliyatın İsviçre'de yapılması lazım. Üstelik bu iş için bir hayli para sarf etmeniz gerekiyor.
0: Paranın önemi yok. Bize bu konuda yardım eder misiniz?
4: Tabii, memnuniyetle.
3: Bana hiçbir zaman ödeyemeyeceğim büyük iyilikler yapıyorsunuz. İlk günden itibaren size lüzumsuz bir yük oldum. Ne olur benden vazgeçin. Bırakın, vaktinizi kaybetmeyin benimle.
0: Bırak bu sözleri. Böyle konuşma. Sen şimdi yalnız iyi olmayı düşün. Seninle birlikte gelemediğim için çok üzgünüm. Cavidan sana gereken ihtimamı gösterecektir.

0: Ameliyat başarıyla geçti. Sargılarımın çözüleceği günü ölecek gibi heyecanla ve korkuyla bekliyorum. İnanır mısınız? Gözlerimin açılmasını artık bir tek şey için istiyorum. Sizi görmek için. Bana o kadar büyük iyilikler yaptınız ki beni yeniden yarattınız desem az şey söylemiş olurum. Devamlı olarak size kavuşacağım günleri düşünüyorum.
1: İyi haberler var mı mektupta? Nasılmış? Ameliyat iyi geçmiş mi?
2: Evet, iyi geçmiş. Şimdi sargılarının açılmasını bekliyormuş.
1: Allah'ıma şükürler olsun.
0: Dünyada görmekten büyük ve daha değerli hiçbir şey yok. Sanki yeniden doğmuş gibiyim. Bu yeni hayatımı Hakkı Bey verdi bana. Ona o kadar ödenmeyecek şeyler borçluyum ki.
3: Beyefendi dünyanın en iyi insanıdır.
0: Ne olur bana onu tarif etsene.
3: Yo, oyun bozanlık etme. Sana son mektubunda ne yazdı? İstersen orasını bir daha oku.
2: Seni havaalanında tarifsiz bir heyecan içerisinde bekleyeceğim. Bakalım beni o kadar kalabalık arasında bulup tanıyabilecek misin? Kendimi sana tanıtmak için hiçbir hareket yapmayacağım. Uzaktan bakacağım sana. Beni o kadar insan arasından seçip tanımanı istiyorum.

0: yanılıyorsunuz. Galiba beni birine benzettiniz.
1: Süreyya. Süreyya, ben buradayım.

0: şeyimi size borçluyum. Canımı, namusumu, sağlığımı, görmemi. Siz beni yeniden yarattınız. Bu yeryüzünde Allah'tan sonra yalnız siz varsınız.
1: Önce benimle siz diye konuşma. Sonra bırak artık bu lafları. Benim sorduğum şeylere cevap ver.
0: Konuşacak o kadar zamanımız var ki. Her şeyden evvel size minnettarlığımı söylemem lazım. Ne yapayım? Kendimi tutamıyorum. İçimden öyle geliyor.
1: Haklısın ama bu konudaki sözlerin utandırıyor beni. Ben de içimden geldiği gibi hareket ettim. Fazla bir şey yapmadım. İkimiz için de bundan sonra dünya çok güzel olacak.
0: Her şeyi sizinle birlikte görmek istiyorum.
1: Sizinle değil, seninle de bakalım.
0: Peki, seninle.
1: Yarın oturup senin için bir gezip görme programı yapmamız lazım.
0: Dünyayı, insanları görmek, tanımak için çok zaman kaybettim. Karanlıkta geçen senelerimi de yaşamam gerek.
1: İşte benim annem bu.
2: Hakkı, evladım. Hoş geldin kızım. Hoş geldin yavrum.
0: Hoş bulduk efendim.
2: Dur, ben de seni öpeyim.
1: İşte Süreyya bu anne. Altın saçlı, yeşil gözlü, beyaz tenli, uzun boylu. Yani kısacası çok güzel bir kız. Bence dünyanın en güzel kızı.
0: Ne olursunuz böyle konuşmayın, utanıyorum. Siz ona bakmayın, doğru söylemiyorum.
2: Yo, Hakkı yalan söylemez. Üstelik eksik de söyler. Sen benim gözlerimin görmediğine bakma. Ben senin çok güzel olduğunu biliyorum.

Bu odaya annemden ve benden başka hiç kimse giremez. Buraya üçüncü bir kişi olarak ilk defa sen girdin. Resimdeki çocuk benim. Babam, ben çok küçükken ölmüş. Babamın ölümünden sonra beş parasız kalan kör anam bana bakmak için sokaklarda şarkı söyledi, ben de keman çaldım. İşte ben böyle bir sefalet içinde büyüdüm.

0: Yokluk günleri bitmek tükenmek bilmiyordu. Hayatımın en güzel seneleri fakirlik içinde geçti. Ama günün birinde kurtlar sofrasından ben de nasibimi aldım. Şimdi şu duvara bak. Bu boş çerçevenin içerisinde eskiden bir kadın resmi vardı. Bu kadın benim karımdı. Seneler önce küçük çocuğumu da alarak beni terk etti. Herhalde fakirliğe dayanamadı. İzini bir türlü bulamadım. O günden beri bu boş çerçeveyi başka bir kadın resminin doldurmasını istedim. Bu yolculuk kötü bir zamana isabet etti. Fakat muhakkak gitmem lazım.
1: İnşallah çabuk dönersiniz.
0: Ben de öyle istiyorum. Amerika'dan Kanada'ya geçeceğim. Herhalde bir hafta sonra buradayım.
1: Siz yokken ben ne yaparım?
0: Sen burada gezilenle bensiz devam edersin. Ben gelince gene beraber gezeriz.
1: Sizden hiç ayrılmak istemiyorum.
0: Ben de. Ama ne yapalım? Kısmette bu da varmış. Bir daha hiç ayrılmayız.

0: Ne olur hayatım boyunca beni yanından ayırma.
1: Siz ne arıyorsunuz burada?
0: Bu sözleri bana gerçekten söyleyecek birini arıyorum.
1: Şaka etmeyin, ne işiniz var burada?
0: İnsanın hayat yolunu tesadüflerin çizdiğine şimdi inandım.
1: Benim sorularıma cevap vermeyeceksiniz galiba.
0: Asıl sen benim soruma cevap ver. Günlerden beri aklımdan çıkmadın. O gün havaalanında bana sarılmana sebep olan hadiseyi anlatır mısın?
1: Tabii anlatırım. Sonra aramızda şöyle bir şey kararlaştırdık. Beni havaalanında karşılayacak, fakat kendisini bana tanıtıcı hiçbir hareket yapmayacaktı. Ben onun kim olduğunu bulacaktım. Bundan sonrasını biliyorsunuz. Sizin Hakkı Bey olduğunuzu sanıp koştum boynunuza sarıldım.
0: O günü hiç unutamadım. Günlerdir seni düşünüyorum. Bana sarıldığın zaman söylediğin sözleri yüzlerce kere tekrarladım. Bir rüya, bir hayal görmüş gibiydim.
1: Bir tesadüfü ne diye bu kadar büyütüyorsunuz?
0: Hayır, bu tesadüf değil. Gözlerin açılınca insanlar arasından ilk önce beni seçmene tesadüf diyemezsin. Bu davranışında çok büyük bir mana var.
1: Siz ne iş yapıyorsunuz? Bir gün havaalanında, bir gün de müzede sizi gördüm.
0: Rehberlik yapıyorum.
1: Rehber de ne demek?
0: Yani İstanbul'a gelen yabancıları gezdiriyorum. Tarihi yerleri gösteriyorum onlara.
1: Buraları bana da gezdirir misiniz? Biliyorsunuz eskiden kördüm. Şimdi dünyayı görüp tanımak istiyorum.

0: Günlerin nasıl geçtiğini hiç anlamadım. Dünya gerçekten güzel. Tam 15 günü birlikte geçirdik.
1: Ömrümün en güzel günlerini yaşadım. Bak Süreyya, şimdi beni iyi dinle. Bu kolyeyi bana senelerce önce annem verdi. Verirken de bir istekte bulundu. Bu onun son arzusuydu. Müsaade edersen annemin arzusunu kolyeyi taktıktan sonra söyleyeceğim.
0: Ama nasıl olur? Bu çok güzel bir hatıra. Ne diye veriyorsun?
1: Ancak senin boynuna yakışır.

Annemin arzusu şuydu. Bu kolyeyi ilk defa aşık olacağım, ebediyen seveceğim ve uğrunda ölümü bile göze alacağım kıza vermemi istemişti.

0: Süreyya bunları görünce kim bilir ne kadar sevinecek.
1: Geleceğinizi niçin haber vermediniz?
0: Dönme kararımız zani oldu.
2: İşlerimizi bile bitiremedik. Ama patron daha fazla kalmak istemedi.
1: Bir daha beni yalnız bırakmayın. İnşallah bu son ayrılığımız olur.
0: Bundan sonra gittiğim yere seni de götüreceğim. Yokluğunun benim için ne büyük bir kayıp olduğunu... senden ayrılınca daha iyi anladım. Bak bakalım bunları beğenecek misin?
1: Aman ne güzel şeyler bunlar! Nereden aldınız? Nasıl bu kadar güzellerini seçtiniz?
0: Sahi bu elbiseleri beğendin mi? Ben de beğenmeyeceğinden korkmuştum.
1: Kim beğenmez bunları? Hem renkleri hem modelleri güzel. Bu kadar şahane elbiselerim olacağı hayalimden bile geçmez.
0: Yok canım, fazla büyütme. İstediğim şeyleri bulamadım.
1: Bir de gelinlik almışsınız. Bunu da mı bana aldınız?
0: Tabii senin için. Belki bir gün lazım olur. Hazırda bulunması daha iyi değil mi?
1: Kim bilir Süreyya'ya gelinlik ne yakışır? Ne diyeceğimi bilemiyorum. Ama hediyelerin en güzeli bu.
0: Şarkı dersleri nasıl gidiyor?
1: Fena değil. Biraz sıkıcı ama gene...

0: faydalı.
1: Bugün ayın kaçı?
0: 15'i.
1: Peki 8 gün sonra ne yapacağız?
0: Bilmem.
1: 8 gün sonra senin doğum günün. O gün sahneye çıkacaksın.
0: Neler söylüyorsunuz? Korkutmayın beni.
1: Gazete ilanları hazır. Afiş tam istediğim gibi olmuş. Fakat renkler biraz daha canlı olmalı.
0: Bu işi başaramayacağım diye çok korkuyorum. Ya sesimi beğenmezlerse? Ya bir aksilik çıkarsa?
1: Bunların hiçbiri olmayacak ve sen Türkiye'nin en meşhur ses sanatçısı olacaksın.

0: Bir harikaydın Süreyya. Hiç şüphesiz bundan sonra memleketin en büyük ses sanatçısı sensin.
1: Bütün bunlar sizin sayenizde oldu. Hayatta her şeyimi size borçluyum.
0: Bu büyük başarına layık değil ama... bilmem kabul eder misin?
1: Ama bunlar nişan yüzüğü.
0: Tabii nişan yüzüğü. Sana aşığım Süreyya. Hem de ilk gördüğüm günden beri. Bütün emelim bu yüzüğün ebediyen parmağında kalmasıdır.

0: şey mi istediniz?
1: Bir dinleyici olarak Süreyya Hanım'ın başarısını tebrik etmek istemiştim. Fakat görüyorum ki şimdi mutlu bir olay karşısındayım. Sizleri tebrik ederim. Mesut olun.
0: Bu, havaalanında yanlışlıkla boynuna sarıldığın adam değil mi?

0: Bu acı gerçekle bir gün karşılaşacağımı biliyordum. Havaalanındaki o Allah'ın belası rastlantı, bu kara günlerin uğursuz bir habercisiydi. O gün, geleceğin benim için ne kadar karanlık olacağını gözlerimle gördüm. Ama sonra aldattım kendimi. Sana itimadım sonsuzdu. Sen benim kadınlar hakkındaki değişmez fikirlerimi değiştirmiştin. Her şey seninle iyiydi. Ama gene sen kendi ellerinle her şeyi yıktın.
1: Biliyorum, size ödenmeyecek şeyler borçluyum. Ne deseniz haklısınız. Varlığım bile size ait. Siz beni yeniden yarattınız, yoktan var ettiniz. Ama ne olursunuz, bu kadar kötü görmeyin beni.
0: Kötü görmek mi? Kötü bile görmüyorum seni. Lanet ediyorum sana. Geldin, içime girdin. Ne hakkım vardı hayallerimi yıkmaya? Ne hakkım vardı?
1: Bana aşık olduğunuzu daha önce neden söylemediniz? Sizin tarafınızdan sevilmek dünyanın en güzel şeyi. Ama ne yazık ki sizin sevginize layık olamadım. Bunun böyle olmasını ben de istemezdim. İnanın, eğer bugün kalbim başkasına aitse, varlığım ebediyen sizin olacaktır.
0: Hayır! Ben senin varlığını değil, kalbini istiyorum, anlıyor musun? Kalbini istiyorum!
1: Sizin için ölebilirim. Benden canımı isteyin ama kalbimi istemeyin.
0: Canın da, kanın da, kalbin de bana ait. Kimseye veremezsin onu!
1: Kemal!

0: Ne diye beni görmek istedin?
1: Seninle konuşmam lazım Kemal.
0: Konuşacak bir şeyimiz kalmadı. Sen aşkımıza ihanet ettin. Zenginliği fakirliğe tercih ettiğini bana daha önceden söylemen gerekirdi.
1: Bunları söylemeden önce beni dinlesen ne olur?
0: Sevgi dolu, fakir bir kalbi terk edip elmaslarla süslü bir hayatı seçen bir insanın benden konuşacak nesi olur?
1: Sana aşığım Kemal. Seni seviyorum. İşte hepsi bu kadar.

0: Bana bu madalyonu verdiğin güne kadar bir hayal alemi içinde yaşıyordum. Beni sevdiğini ve benimle evlenmek istediğini söylediğin an birden içimi korku kapladı. Gerçekle yüz yüze gelmiştim. Hemen senin yanından kaçtım.
1: O güne kadar o adamın seni sevdiğini bilmiyor muydun?
0: Hayır, bilmiyordum. Fakat gene de onun benim üzerimdeki büyük hakkına ihanet etmiş gibiydim. O benim varlığımın sahibiydi. Acı bir çıkmaz içine girmiştim. En iyisi seni görmemekti. Aşkımı kalbime gömmeye kararlıydım.
1: Ben de deli gibi her yerde seni aradım. Neden benden kaçtığını bir türlü anlayamıyordum.
0: Dur, sözümü kesme. Nihayet o gece geldi. Hakkı Bey'in bana evlenme teklif ettiği an sensiz olamayacağımı anladım. İşte tam o sırada odaya sen girdin.
1: Ne kadar yanlış anlamışım seni. Peki şimdi ne olacak?
0: Kalbim sana ait ama varlığım onundur Kemal.
1: Hayır, bunu yapamazsın. Bu duruma razı olamam.
0: Ne olur beni anlamaya çalış. Bana yardım et. Başka çaremiz yok.

0: buraya gelmemen gerekirdi. Cesur bir adammışsın. Konuş bakalım.
1: Ben Süreyya'ya aşığım. O da beni seviyor. Evlenmek istiyoruz. Bu duruma sizin evet demeniz gerekiyor. İşte bunu söylemeye geldim.
0: Süreyya'yı ben de seviyorum. Ben de ona aşığım. Buna ne dersin?
1: Ama Süreyya beni seviyor. Size ise minnettarlık duygularıyla bağlı. Ona yapmış olduğunuz büyük iyilikler size bu konuda hiçbir hak tanımaz.
0: Fakir bir adam olarak zengin ve meşhur bir kızla evlenmek istiyorsun değil mi? Ayrıca yaptığın aşık numaraları da fena değil. Süreyya'yı kör ve sefil bir halde sokaklarda sürünüyorken görseydin sevebilir miydin?
1: Ben insanların ruhi değerlerine önem veririm.
0: Sen bu yalanlarınla ancak çocukları ve aptal kadınları kandırabilirsin. Bana bak, Süreyya'dan hemen uzaklaşacaksın. Bir daha senin adını bile duymak istemem. Yoksa dünyaya geldiğine pişman ederim seni.
1: Süreyya'nın sana karşı duyduğu minnettarlık hislerini istismar ediyorsun. Bu erkekliğe sığmaz.
0: Sus lan! Daha fazla konuşma! Eğer evimde olmasaydın şimdi öldürürdüm seni. Hadi bas git buradan!
1: Peki, öyle olsun. Ama aradan çekileceğimi zannetme.

0: Hediye gittin bu adama. Bir daha gördün onu değil mi?
1: Beni unutmasını söylemek için gittim. Aramızda her şeyin ebediyen bittiğini bilmesi lazımdı.
0: Bak işte gene ortaya çıktı. Demek ki sözlerin yeterli olamamış. Bu çirkin oyuna artık bir son vermemiz gerek.
1: Bir zaman sonra gerçeği o da anlar. Bu işten vazgeçer.
0: Ona aşık olduğunu bildiği müddetçe bu pis küstahlık devam edecek. Sen böyle bir adamı nasıl sevebilirsin? Asıl mesele burada. Senin onu sevmemen lazım, anlıyor musun? Sevmemen lazım! Bundan sonra olacakların bütün sorumluluğu sana ve ona ait. Günah benden gitti.
2: Bu çiçeği bütün çalışanlarınız adına sevgi ve sağlık dilekleriyle getirdim Vedat Bey.
3: Benimle evlenir misin?
2: İnanamıyorum.
4: İpek tekstil sahibi Tahir Tez sizinle konuşmak istiyor Vedat Bey.
3: İleride bir randevu tespit ederiz ama önce tutumlarını değiştirmeleri gerek.
5: Hiç sanmıyorum efendim.
3: İnşallah bebeğimiz doğunca benim pabucum dama atılmaz.
2: Mümkün mü bu dediği?
6: Anneciğim!
2: Canım yavrum!
7: Annen kuşkulandı demek.
2: Bana çok düşkündür.
7: Sen kime düşkünsün?
2: Beni rahat bırakırsanız memnun olurum. Konuşmana dikkat eder misin biraz?
5: Önce taziyelerimin kabuğunu rica ederim. Başınız sağ olsun.
7: Kızınızı her şeyin üzerinde seviyorum. Ayrıca Çağla'nın serveti bize yeter.
2: O çocuk sana layık değil kızım. Bir serseri o.
8: Gereği düşünüldü. Sanık Çağla Taner'in tahliyesine. Sanık Reyhan Olcay'ın tutuklanmasına oy birliğiyle karar verildi.
9: Kızım ve ben yarın 16.15'te TV4'te.
10: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden ev ihtiyaçlarına kadar 6000'den fazla ürün evine gelsin. Yemek sepeti.
11: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi, lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde. Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
12: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double sos, Double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
13: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
14: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
15: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
16: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
17: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disk Oreo'yla aç kalbini yaza.

0: Günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atıldığı...

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: İkisi birlikte çok iyi.
2: Tıpkı bizim gibi.
3: Pepsi ile hepsi güzel.
4: Günlünün 24 saati. Ünlümüz evden çıktı, kastıma bindi, kastımla da gitti, kahvesini içti. Kastıma bindi, alışverişe gitti, ne var ne yok aldı, alışveriş bitti. Ünlümüz eşk yerde yemeğe gitti, paparazileri şaşırtmak için iki kastım daha geldi. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti, hazırlandı dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi, ödül törenine gitti.

Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet.

0: Yeni disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
1: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
0: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disk Oreo'yla aç kalbini yaza.

0: yüksel. Çekici yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Haberimiz yok Yüksel abi.
0: Of ama benim adım Çekici Yüksel'se ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim.
2: Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçide bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
2: Türkcell'e çekiyoruz.
5: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
6: 5G. Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.

0: İş sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan hisse kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimle, hacim 1, kepek 0.
2: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
3: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
5: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.

0: Günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı

0: Aydın Sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Siparişiniz
2: ve Pepsi'niz.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
5: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Çözüm karbonatta.
6: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
7: Yaşanacaksa yaşanacak.
8: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
9: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo'yla aç kalbini yazar.

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin be?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifeleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden sarılıyor.
2: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi.
0: Tatlılarda şefi spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
3: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
4: Très bien.
0: Merci. Şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında dilediğin gibi yaşa.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearvel Ultra hacimle hacim bir kepek sıfır.
6: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
7: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
8: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
9: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla market ürünü evine gel.

dağlarda siz al.

Yani dünya söyle dert kötü müsün? Hey gidi gidi koca dünya gam yük müsün?

0: sana? Kim vurdu seni? Yaran ağır mı?
1: Merak etme. Yaram pek ağır değil. Kim olduklarını bilmiyorum. Ölümden güç kurtuldum.
0: Peki ama kim yaptı bu alçaklığı?
1: Benim hiç kimseyle düşmanlığım yok. Bu katilleri ancak bir kişi bana saldırtabilir. Kim olduğunu sen daha iyi bilirsin.
0: Şimdi anlıyorum her şeyi. Hayır, olamaz. Seni öldüremezler.
1: Hakkının adamlarının ne kadar tehlikeli olduklarını sen söylemiştin bana.
0: Artık bir saniye bile senden ayrılmam. Hemen buradan kaçıp saklanmamız lazım.
2: Yazıklar olsun size. Puh, Allah belanızı versin. Hem o herifi öldüremediniz, hem ikisi de elinizden kaçtı. Ben de sizi bir adam bilirdim. Onları mutlaka bulmanız lazım. Yoksa inanın sizi öldürürüm.

0: gece burada kalabiliriz.
1: Hep böyle bir evim olmasını isterdim.
0: Ben de.
1: Acaba bizim de böyle bir yerimiz olacak mı Kemal?
0: Neden olmasın? Hem daha güzelleri olacak.
1: Bu kaçıp kovalanmaktan içimde kötü bir şeyler olacakmış gibi bir his var.
0: Boşuna üzülme. En güzel günleri bundan sonra birlikte yaşayacağız. Bu kara günler çok yakında sona erecek. Seni sevdiğimi dünya alem bilsin istiyorum.

0: evimizin duvarlarına boydan boya böyle sözler yazacağım. Her yerde senin çeşitli resimlerin duracak. Adem'le Havva'dan beri süre gelen aşk hikayelerinin en güzelini biz yaşatacağız.
1: Beni sevdiğini söylediğin gün verdiğin bu madalyon öldüğüm günde boynumda olsun. Artık ölüm bile bizi ayıramaz.

Demek öldüğün gün bu madalyonun boynunda olmasını istiyorsun. Ne yazık ki bu madalyon başka bir ölünün boynunu süsleyecek. Bağlayın.

Kurşunun tam aşk dolu kalbine isabet etmesi gerek. Önce aşkınızın sembolü olan madalyon, sonra kalbim parçalanacak.

Mano. Hayatım boyunca sana aitim. Her şeyim senin olsun. Karınım, kölenim, esirinim. İstersen beni öldür.

Bu sözlerini duyacağımı ölseydim daha iyiydi. Zalimlerden merhamet dilenmez. Bırak erkekçe yapamadığını tabancasıyla yapsın. Hadi durma, vur, öldür beni! Eğer sen beni öldürmezsen, günün birinde ben seni öldürürüm!

0: Dokunma bana!
1: Tutma beni!
2: Ne diyorsun Hakkı? Demek oğlunu öldürecektin. Aman Allah'ım, ne acı kader bu.
0: Evet anne. Az daha evlat katili oluyordun. Şu kırılası ellerimle yıllar önce kaybettiğim oğlumu öldürecektim. Ölüm dolu tabancamın namlusunun karşısında oğlum duruyordu. Anasının resmi madalyonda tam karşımdaydı. O vefasız yüzü oğlumun kalbinin üzerindeki madalyonda bir kere daha gördüm.
2: Benim acılı oğlum. Talihsiz evladım. Dünyadaki hiçbir insanın kaderi seninki kadar kötü olmamıştır. Lanet olsun bu hayata. Lanet olsun sana acı çektirenlere.

Süreyya, belki bir daha seni göremeyeceğim. Hakkı'yı öldürmeye gidiyorum. Ama belki de o beni öldürür. Bu mektubun senin eline geçeceğini pek ümit etmiyorum ama gene de yazdım. Senin olmadığın bir dünya benim için ölüm demek. O aşağılık herife dönmene razı olamam. Ya Hakkı'nın ya benim ölmem lazım. Eğer yaşarsam o güzel yüzünü bir kere daha görürüm. Yok, eğer ölürsem seni sevdiğimi hiçbir zaman unutma.

0: Seni öldürmeye ve Süreyya'yı almaya geldim. Ama merak etme, ben senin bana yaptığın gibi alçakça hareket etmem. Ellere bağlı bir adamı öldürmek bizim kitabımızda yazmaz. Elini çabuk tutarsan, sana da beni öldürmen için bir fırsat tanıyacağım. Ay ne duruyorsun konsa? Ya senin ya benim ölmem lazım. Bak, tabancamı buraya koyuyorum. Hadi çek silahını. Konuşsana ulan! Hadi bir şey söylesene! Durma, çek pancarı!
1: Hayır, seninle vuruşmak istemiyorum.
0: Günah benden gitti. Seni bir köpek gibi geberteceğim. Şimdi o korkuyu ben senin gözlerinde göreceğim.
2: Kemal, dur ateş etme! Öldürmek istediğin insan senin baban. Madalyonda annenin resmini gördüğü için sana ateş etmedi. Baban gerçeği annesine anlatırken duydu.

0: senelerce bu günü bekledim.
1: Günün birinde ben de babama kavuşacağımı biliyordum.
0: Koş. Süreyya'yı bul Kemal.

0: Ben karanlık dünyamda daha mesuttum. Gözlerim açıldığından bu yana bir yığın acılı, kederli, kara günler yaşadım. Şimdi ise kendimi baba oğul arasına girmiş kara bir çalıdan farklı görmüyorum.
1: Sus, böyle konuşma. Kendine iftira ediyorsun. Kadere inanman lazım.
0: Hakkı Bey bana hayatın bütün iyilik ve güzelliklerini verdi. Bunlara karşılık ben ona yalnızca acı çektirdim. Kemal'i ise sonu gelmeyecek ümitsiz bir aşka ortak ettim. Fakat bundan sonra onlara bir zararım dokunmayacak. Artık ikisiyle de hiçbir ilgim kalmadı.
1: Hala kendini suçluyorsun. Aklını başına topla. Mesut olmak senin de hakkın. Kemal'le evlenmen gerek Süreyya. Bunu ben istiyorum.
0: Hayır, yapamam. Bir baba oğul arasında bırakmayın beni. Ömrümün sonuna kadar sizinle, burada, bu evde yaşamak istiyorum.
1: Talihsiz, kadersiz yavrum. Sen benim dünya ve ahiret kızımsın.

İnan sen herkesten başkasın. Belki bana çok uzaktasın. Belki de çok yakınsın. Belki bana çok uzaktasın. Belki de çok yakınsın.

0: Söze nasıl başlayacağımı bilemiyorum.
1: Hiçbir şey söyleme Kemal. Artık o güzel günler geride kaldı. Bundan sonra beraber olmamıza imkan yok.
0: Sizi bir arada görmek ne güzel şey. Herhalde evlenme meselenizi konuşuyordunuz.
1: Hayır, aksine evlenmeyeceğimizi konuşuyorduk. Ben Kemal'in evlenme tekliflerine hiçbir zaman evet demedim. Bunu daha önce de size söylemiştim. Ancak Kemal'in hayatı tehlikeye düşünce onun yanında olmak mecburiyetinde kaldım.
0: Şimdi çok şey değişti Süreyya. Kemal'le evlenmeni mutlaka istiyorum.
1: Bence değişen bir durum yok. Yapılması imkansız bir şeyi istemeyin bizden. Bu isteğinize ikimiz de hayır diyoruz.
0: Süreyya haklı baba. Bu evlenme hiçbir zaman gerçekleşmeyecek. Hata ediyorsunuz. İnsanlar hatalarını sonra çok acı şekilde öderler. Karar verirken acele etmeyin. Gençsiniz. Önünüzde yaşanacak çok güzel günler var.
1: Daha fazla ısrar etmeyin. Kararımızı kesin olarak verdik. Bak Hakkı. Bak oğlum. Benim hastalığımın ağır olduğunu ikimiz de biliyoruz.
0: Böyle konuşma anne. Ne diye ağır hasta olasın?
1: Yok. İnkar etme. Birbirimizi aldatmayalım. Cesur insanlar ölümden korkmaz.
0: Anneciğim, bir tanem benim. Sen benim için dünyanın en büyük insanlarından birisin.
1: Sana asıl söylemek istediğim şu oğlum. Sen bir an gözlerimin görmediğine güvendin ama ben senin ne halde olduğunu biliyorum. Kendine yazık etme. Acı çekmeni istemiyorum.
0: Süreyya'la Kemal ben sağ oldukça evlenemeyecekler. Bunu bilmek beni kahrediyor. Bu rezil hayata beni bağlayan tek bağ sensin.
1: Böyle konuşma. Yanlış düşünüyorsun. Kuvvetli insanlar yaşama güçlerini kaybetmez. Eğer annesini kaybederse Hakkı Bey çok yalnız kalacak Kemal.
0: Gelecek günler beni de korkutuyor. Fakat elimizden ne gelir? Üçümüz de acı bir çıkmaza girdik.
1: Kader kötü bir oyun oynadı bize. Biliyor musun? Bizim zavallı saadetimiz en kara günümüzden sonra gelecek. Ancak Hakkı Bey'in ölümünden sonra gerçekleşecek evliliğimizi düşündükçe delirecek gibi oluyorum Kemal.
0: Babamın ölümünün evlenmemize sebep olacağını düşünmek ne acı bir kader.

0: Alo. Süreyya. Benim. Annem nasıl?
1: Biz de günlerden beri sizi arıyorduk. Anneniz çok ağır hasta. Hemen gelmeniz lazım.

0: Ancak Hakkı Bey'in ölümünden sonra gerçekleşecek evliliğimizi düşündükçe delirecek gibi oluyorum.
1: Babamın ölümünün evlenmemize sebep olacağını düşünmek ne acı bir kader.

aradan uzun yıllar geçti. Süreyya ve Kemal'in saadeti için benim ölmem gerekti. Onlar şimdi beni öldü biliyorlardı. Yıllarca Anadolu'da şehirden şehire sürüklendim durdum. Ölüm beni unutmuştu sanki. Acılı ve kederli günlerim bitmek tükenmek bilmiyordu. Yaşayanların arasında canlı bir ölü gibiydim. Bir gün ihtiyar bacaklarım bu çileli gövdemi taşıyamaz oldu. Ömrümün son günlerinin geldiğini anlamıştım. Nihayet İstanbul'a döndüm. İlk işim beni seven tek insan olan annemin mezarını ziyaret etmek oldu.

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin be?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor.
2: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi.
0: Tatlılarda şefi spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
3: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
0: Très bien. Merci. Şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında dilediğin gibi yaşa.
4: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
8: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
9: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double sos, Double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
6: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
1: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disk Oreo ile aç kalbini yaza.
7: Bu çiçeği bütün çalışanlarınız adına sevgi ve sağlık dilekleriyle getirdim Vedat Bey.
8: Benimle evlenir misin?
7: İnanamıyorum.
9: İpek Tekstil sahibi Tahir Tez sizinle konuşmak istiyor Vedat Bey.
8: İleride bir randevu tespit ederiz ama önce tutumlarını değiştirmeleri gerek.
10: Hiç sanmıyorum efendim.
8: İnşallah bebeğimiz doğunca benim pabucum dama atılmaz.
7: Mümkün mü bu dediğin?
11: Anneciğim.
7: Canım yavrum.
12: Annen kuşkulandı demek.
7: Bu bana çok düşkündür.
12: Sen kime düşkünsün?
7: Beni rahat bırakırsanız memnun olurum. Konuşmana dikkat eder misin biraz?
13: Önce taziyelerimin kabulünü rica ederim. Başınız sağ olsun.
12: Kızınızı her şeyin üzerinde seviyorum. Ayrıca Çağla'nın serveti bize yeter.
7: O çocuk sana layık değil kızım. Bir serseri o.
14: Gereği düşünüldü. Sanık Çağla Taner'in tahliyesine, sanık Reyhan Olcay'ın tutuklanmasına oy birliğiyle karar verildi.
15: Kızım ve ben bugün 16.15'te TV4'te.
16: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: İş sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan ise kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.
1: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
2: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
3: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
4: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
6: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
7: Haberimiz yok Yüksel abi.
6: Of, ama benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
8: Üst geçide bak abi.
6: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Tüm sene çekiyoruz.
9: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türksel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türksel.

0: kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
0: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
2: Yaşanacaksa.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
4: Yaşanacak. Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi. 15 Temmuz'un öğrettikleri. Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı, Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Günaydın Türkiye.
2: Hadi kalk.
1: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.

Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.

0: Pis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
1: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık
5: yok.

0: Ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
2: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
3: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Nasıl? Beğendin mi yavrum?
1: Evet, çok beğendim. Çok güzel keman çalıyorsunuz.
0: İsmin ne senin güzel kızım?
1: Güldeniz.
0: Ne güzel ismin var senin kızım.
1: Sahi beğendiniz mi?
0: Tabii beğendim. Bana bir bardak su verir misin evladım? Çok susadım.
1: Hemen getiririm.
2: Gül, nereye gidiyorsun kızım?
1: Kemancı amcaya su getirmeye gidiyorum anneciğim.
2: Peki yavrum. Neden içeri girmiyorsunuz? Hem biraz dinlenirsiniz.
0: Sizi rahatsız etmeyeyim. Suyumu içip gideceğim.
2: Aman Allah'ım!

0: حاسه بيها طامت.
1: Yok, hayır. Birden sesinizi başka birinin sesine benzettim.
2: Buyurun amca, suyunuzu getirdim.
0: Sağ ol Ersan. Su gibi aziz ol yavrum.
1: Bizle beraber yemek yer misiniz? Lütfen bu ricamı kabul edin.
0: Ama nasıl olur? Benimle birlikte nasıl yemek yersiniz?
2: Ne olur amca, bizimle birlikte yemek yiyin.
1: Buyurun, siz böyle oturacaksınız.

0: bu resmin kimin olduğunu mu merak ettiniz?
1: Evet. Herhalde aile büyüklerinizden biri olacak.
2: O benim dedem. Ben dedemi hiç görmedim ama onu çok seviyorum.
1: Görseydi, o da seni çok severdi.
0: Bu resmin sahibi bizim bu dünyada en değerli varlığımızdı. Şimdi ise en büyük manevi kuvvetimizdir.
1: Onu çok mu severdiniz?
0: Sevmek kelimesi bizim ona karşı duyduğumuz hayranlığın yanında çok zayıf kalır. Hakkı Bey'in ölümsüz ruhu her an, her saniye hiç ölmemiş gibi aramızda yaşar.
1: Babam bizim ailenin ebediyen reisidir.

0: oturduğunuz yer ona aittir. Şimdiye kadar oraya kimse oturmadı. Orada ilk defa yemek yiyen insan sizsiniz.
1: Aile büyüğünüze göstermiş olduğunuz bu büyük sevgi çok güzel bir şey. Ayrıca bana karşı göstermiş olduğunuz yakınlığa ne kadar teşekkür etsem azdır.
2: Biliyor musunuz, çok güzel keman çalıyorsunuz.
1: Ben sadece fakir ve zavallı bir sokak kemancısıyım.
2: Demin çaldığınız parça bana çok eskiden duyduğum bir şarkıyı hatırlattı. Sizi bu akşam benim Kızılay yararına vereceğim konsere davet etsem gelir misiniz? Hayatımda ilk ve son defa Hakkı Bey'in çok sevdiği bir şarkıyı onun aziz hatırası için söyleyeceğim.

TV4 ekranlarından, Gezmek Olsun programından, bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim. Ve bugün Gezmek Olsun'da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim. Sevgili seyirciler, biz bugün Gezmek Olsun'da İstanbul Avrupa yakasında Başakşehir ilçesinde Bahçeşehir Pazar Türk'teyiz. Muhteşem bir program sizleri bekliyor. Benden söylemesi. O zaman ne duruyoruz? Gezmek olsun. Bahçeşehir Pazar Türk pazarında bütün güzel enerjimizle başlasın mı? Başlasın.

Bu pazar salı günleri ve cumartesi günleri kuruluyor. Kapalı bir pazar, rahatça gezebileceğiniz, gerçekten alışveriş yapabileceğiniz, yiyeceğinden giyeceğine muhteşem bir sosyete pazarı sevgili seyirciler. Sokaklara ayrılmış durumda pazar, pazarlarla ilgili detayları birazdan anlatacağım sizlere. Şu anda pazarda 6. sokaktayız. Onu belirtmek istiyorum size. Ve 6. sokakta sağ tarafımda muhteşem bir tezgah var. Şöyle kameraman arkadaşım Mithat sizlere tezgahı göstersin. Gömlekler, pamuklu elbiseler, ithal elbiseler, ne ararsanız var. Tezgahta gerçekten çok güzel ürünler var. Şu takıma bayıldım. Şu takıma. Altı üst. Mithat. Gömleği ve pantolonu parlıyor dedi Mithat Bey de. Elbiselere ayrıca bayıldım. Gömleklere ayrıca bayıldım. Bakın şunlara falan. Düğünde, davette, yazın. İstediğiniz zaman giyebilirsiniz. Yazı kışı kalmadı artık giyimin. Değil mi? Şunlar falan düğünde giyilir bu arada. Şu elbiseler de ama yaz akşamlarında da insanlar giymeyi tercih ediyorlar. Çok güzel değil mi Mithat? Şu da çok güzel. Ben şuna bayıldım. Tam kır düğünü dedi Mithat Bilir. Kameraman arkadaşımız Mithat Bilir bunun için dedi ki tam kır düğününde giyilecek elbise. Gerçekten bayıldım buna. Bahçeşehir Pazar Türk Pazarı salı günü kuruluyor ve cumartesi günü kuruluyor. Biz salı günü kurulan pazara geldik. Şu anda 6. sokaktayız. Köşede böyle çok güzel bir tezgah var. Ben de buna bayıldım gerçekten de. Şu da çok güzel değil mi Mithat? Bunların fiyatları ithal ürün oldukları için 2000, 3000, 4000 liraymış. Şöyle alt üst takımlar da var. Abla nereye gittin, nereye gittin? Mithat'ı gören kaçıyor, beni değil. Şöyle takımlar ne kadar? 4500 liraymış, hani 3000, 2000 lira civarında böyle ithal ürünler. Tabii ki ürünün kalitesine göre, işlemesine göre fiyatı artabiliyor, düşebiliyor. Ama şunu belirtmek istiyorum ki buraya geldiğiniz zaman pazarlık yapabiliyorsunuz değil mi? Evet dedi. Evet dedi tezgahın sahibi. 600 liraya pamuklu elbiseler var. Şöyle gömlekler 900 lira. Mesela şu gömleği açmak istiyorum yüksek müsaadenizle. Bak şöyle görüyor musunuz? Tezgaha göz atın. Gerçekten muhteşem ürünler var. Sonrasında sizi Bahçeşehir Pazar Türk Salı Pazarı'ndan farklı tezgahlardan karşılayalım.

0: En sevdiğim tezgah. Ne kadar burası? Ne kadar burası?
1: 150-200.
0: Çelik mi bunlar? Kararmaz, alerji yapmazmış. Bunlar çelikmiş. Bakın şöyle. Görmüş olduğunuz gibi ithal ürünler. Bak şöyle küpeler var. Ben de bugün küpemle ön plana çıkmak istedim. Çok teşekkürler. Beğendin mi bugün benim ithalat? E niye iltifat etmiyorsun? Bugün kreasyonun çok iyi demiş. Ben her zaman iyiyim Mithat. Ben her zaman iyiyim. Takıldı da yüreğe kotum. Nazar anında. Hayır. Bana kamera dışında iltifat ediyor. Kamera açıkken neden iltifat etmiyorsun?
1: Yıldız gibi parlıyorsunuz.
0: Çok teşekkürler Mithat Bey. Ekran karşısındaki beyler. Hanımlara hep böyle olumlu, tatlı tatlı cümleler kurmanız gerekiyor. Kafanızda düşündüğünüzü sözlere vermeniz gerekiyor. Neden? Karşınızdaki hanım küçücük şeyle bile mutlu oluyor çünkü. Kendisini ben uzun yıllardır tanıyorum bu arada. Bir gösterebilir misin? 7. sokak burası. Bahçeşehir Pazartürk'te salı günleri kurulan takı tezgahında 7. sokaktayız. Kendisini ben uzun yıllardır tanıyorum. Uzun yıllardır bu tezgah böyle. Sadece şöyle karıştırmamız gerekiyormuş bak. Kibar karıştırmamız gerekiyormuş. Ben şöyle yaptım ya, böyle karıştırmamamız gerekiyormuş. Benimle uğraşıyor. Benimle uğraşıyor. Vallahi çok güzel takılar var. Ben sizi daha çok seviyorum. Ben sizi daha çok seviyorum. Her zaman sahip çıkarım ben pazar esnafına. Bir el salla görsünler Allah aşkına. İşiniz gücünüz rast gitsin. Muhteşem ithal ürünler var. Güvenle tercih edebilirsiniz.

Kar, nerede uygun fiyata ürünler var sizlere gösteriyor. Sizler için arıyor, buluyor. Ve 100 liraya bak, parçası 100 lira. Bugün bir pazar kombini yapalım diye düşündüm ben buraya gelmişken. Hatta biz İstanbul'da pazarlara gittiğimiz zaman pazar kombini yapalım, programda giyelim. Sence bu pazardan kaç paraya giyinip çıkarız Mithat Kılıç? Aha, evet. Soru sordum ama. 1500 mü? Mithat 1500'e giyinip çıkarsın dedi ama ben tabii ki 1500 çok fazla. Ben daha uygun fiyata buradan giyinip çıkacağım. Yani alıp çıkacağım, başka programda giyeceğim. 100 liraya mesela bak, parçası 100 lira. Abicim kolay gelsin. 7. sokaktayız. Bak görüyor musunuz? Bak. 100 liraya tişört. Yeri güzelmiş bunun ha. Hadi bakalım Mithat. Ne kadar ayakkabılar? Hoş bulduk. 500 liraymış mesela ayakkabılar. Pazarlık payımız var mı? Var tabii ki. Olmaz mı? Burası pazar. Pazarda pazarlık yapılmaz mı Mithat? Yapılır. Renk renk ayakkabılar görüyor musun? İster ev gezmesine git giy. Yanında götür. İstiyorsan evde bihter gibi dolaş, evinde giy. İstersen dışarıda kombinin altına giy. Şunlar çok şıkmış ve çok güzelmiş açıkçası. Bunların hepsi mi 500? Tek fiyat. Bu ne kadar mesela? 600 lira. 100 liranın lafı mı olur? Aa, canım. 100 liranın lafı mı olur? Şöyle bir ayakkabılara göz atın. Sonrasında sizleri tekrar karşılayalım. Çok güzel emaye ürünler var. Bu tezgahın sahibi Nuri abi, eşi Dilek. Yani nerede bu tezgahın sahipleri bilmiyorum. 7. sokaktayız, Bahçeşehir Pazartürk Salı Pazarı'nda. Nuri abi ortada yok, Dilek ortada yok. Ben anlamadım. Görüyor musun Mithat? Tezgahı bırakmışlar sahipsiz. Birazdan geldiklerinde sorarız nerede olduklarını. Öğreniriz fiyatlarını. Ama emaye ürünlerini ben kendi evimde kullanıyorum bu arada. Onu belirtmek istiyorum size. Güvenle satın alıp kullanabilirsiniz. Çeşit çeşit emayeler var görmüş olduğunuz gibi. Tenceresinden kahvaltılık ürününe, yumurta pişirme yine tenceresinden kupasına, çaydanlığına, saklama kabına kadar, süzgecine, tepsisine kadar çok şık ürünler var. Şimdi eskiye bir dönüş oldu. Emaye eskiden çok modaydı bu arada. Şu anda da bazı kahvaltılar, yani bazı yerlerde verilen kahvaltılar böyle havalı durunca herkes evinde emaye ürünlere döndü. Şöyle gittiğimiz yerlerde bu şekilde kahvaltı sunumları yapıldığı için göze daha hoş geliyor. Ve biz de misafirlerimizi bu şekilde ağırlamak istiyoruz. Biri ortaya bir moda atıyor. Hepimiz o modadan yararlanıyoruz. Değil mi Mithat? Şurasına biri kırmızı kurdele koysa moda diye. Yemin ederim bak, moda olsa o yüzüne bakmadığımız kırmızı kurdeleyi biz de şuramıza yapıştıracağız yani. Ne güzel değil mi ya? Emayenin özelliği çizilmiyor bu arada. Güvenle tercih edebilirsiniz. Ben dökerim diye düşünüyordum ama dökmedim. Kendimle gurur duyuyorum. Dökülmeden yerine koyuyorum. Nuri abi geldiğinde birazdan geliriz bu tezgaha yine. Şöyle şu ceketi de göstereyim size. 250 lira blazer ceket. Bence de uygun fiyatı Mithat'cığım. Şunun da fiyatı çok uygun. Ki son zamanlarda böyle kısa ceketler çok moda. Bakın şöyle. Elbisenin üstüne, beyaz bir basic tişörtün üstüne, gömleğin üstüne rahatça kombinleyebilirsiniz ki yanına aksesuar takıp havasını da değiştirebilirsiniz. Bu tezgah benim fazlasıyla dikkatimi çekti. Şöyle kameraman arkadaşımız Mithat Kılıç göstersin. Ama her zaman 3. sokakta olmuyormuş bu tezgah sahipleri. Onu belirtmek istiyorum.
değişkenlik gösterebiliyormuş bulundukları yer. Şimdi Mithat bazı ürünleri gösteriyor burada.

Kot ürünler var burada. Kottan kılaç çantalar, bozuk para cüzdanları, bakın şöyle görmüş olduğunuz gibi. Mutfak aksesuarları, şallar, runnerlar, yatak örtüleri ya da pikeler, ne ararsanız var ve abartmıyorum, bunların hepsi Kottan. Kot kumaş yumuşatılmış bir şekilde karşımıza çıkıyor farklı tasarım ürünlerle. Baktığınız zaman bu ürünlerin hepsinden bir tane var. Bu ürünleri tasarlayan hanımefendi Hakk'ın rahmetine kavuşmuş. Burada iki genç arkadaşımız bu ürünleri satışa çıkartıyor ve elde edilen geliriyle birlikte de bu ürünlerin gelirini bağışlıyor uygun gördükleri yerlere. Şu an isim veremediğim için neresi olduğunu söyleyemiyorum. Ama birbirinden güzel gerçekten ürünler var burada. Şöyle Mithat göstersin.

0: Tezgahtaki güzel ürünlere göz attınız. Ben de sizi Mili ile karşılamak istedim.
1: Kendisi bir tavşan.
0: Onu fazla rahatsız etmek istemiyorum açıkçası sevgili seyirciler. Biraz tedirgin olmuş olabilir. Zaten Mithat'ı gördükten sonra Mili de arkasını döndü. Mithat'ı gören arkasını dönüyor ya da kaçıyor, ben anlamadım.
1: Mili, çok güzel değil misin sen ya?
0: Mili de bu tezgahta oluyor geldiğiniz zaman. Onu belirtmek istiyorum size. Şimdi tezgahtaki clutch çantaları şöyle bir göstereyim. Nasıl Mili? Mili bunu beğendi. Bakın şöyle model model kottan clutch çantalar var. Bunların fiyatı 100 lira. Para cüzdanı ne kadar? 50 liraymış bunun fiyatı da. Bunların hepsinin fiyatı mı 100 lira bu arada?
2: 50 liralıktan son bir tane kaldı.
0: Hepsinin fiyatı 100 liraymış. 50 liralıktan son bir tane şöyle kalmış, görmüş olduğunuz gibi. Şunları şöyle koyalım. Bunların da hepsinden birer tane var. Şunları açmak istiyorum. Şunu açayım. Mili'yi de fazla rahatsız etmeden. Bunlar el çizimiyle yapılmış ürünler sevgili seyirciler. Makinede yıkanmıyor, elde yıkanıyor. Bunların fiyatı nedir? 300 liraymış. Burada pazarlık yapılıyor mu? Pazarlık da yapılıyormuş. Şu runner çok hoşuma gitti benim. Bu runner ne kadar? 500 liraymış. Burada genellikle ürünlerin fiyatları 50 liradan başlıyor. 500 liraya, en fazla 600-700 liraya kadar çıkıyor. Pazarlık payınız da var. Birbirinden farklı ve güzel ürünler var. Kot ürünler var. Bir seni görsünler. Geldiğiniz zaman isim?
2: Ebru.
0: Ebru Hanım ve Mili Bey mi, hanım mı? Mili Hanım. Size, ay Mili Hanım'ı alamadım, kaçıyor. Ebru Hanım ve Mili Hanım merhaba diyecek. Benden söylemesi, son kez şöyle bir daha tezgaha göz atın. Sizleri sonra karşılayalım. Sonunda pazar kombininde buluşacağız bu arada zaten.

0: Tezgah gerçekten çok güzeldi. Şu anda bizim bu çekimi yaptığımız zaman 3. sokakta bu tezgah. Ama bir sonraki hafta salı günü nerede olur bilinmez. Tezgahların bazıları sürekli yer değiştiriyor ya. O yüzden yine burada da muhteşem otantik kıyafetler satan ürünlerin olduğu bir tezgah var. Burada sarışın çok güzel bir abla vardı. O ürün almaya gitmiş. Biraz önce geldiğimizde buradaydı. Bir güzel de kombin yapmıştı. O saçları böyle açık salınıyor burada. O kadar güzel duruyor ki tezgahın başında. Ürünler burada da gerçekten çok güzel ve çok şık. Ürünleri çok güzel kombin yapmışlar öncelikle. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Çünkü ürünleri askıda gördüğünde anlamıyorsun ama kombin yapılıp böyle gelene gösterdiğinde daha çok anlaşılır oluyor. Ben öyle düşünüyorum. Mithat Bey siz ne düşünüyorsunuz? Katılıyorum size her zaman dedi. O mavi takım da çok hoşuma gitti benim Mithat. Gösterebilir misin bir izleyicilerimize? Yaz geliyorken kurtarıcı ve şık parçalardan biri olabilir. Bahçeşehir Pazartürk Salı Pazarı. Cumartesi günleri de kuruluyor. Bu pazara belirli yerlerden servisler var. Onu belirtmek istiyorum size. Bence güzel bir pazar ama pazara erken gelmenizi tavsiye etmiyorum. Pazar bomboş ve biraz pazar esnafı geç kurulum yapıyor açıkçası. Onu da doğruya doğru söylemek gerekiyor. Diğer pazarlara göre, bana göre geç kuruluyor. Onu belirtmek istiyorum üstüne basarak. Pazara 12, 1 gibi geldiğiniz zaman enerjisi daha yüksek olabilir bence pazarın. Ama onun dışında pazar esnafı 11'de kahvaltı yapıyor. Hayırdır ya? Ne oldu Mithat? Mithat diyor ki, Yıldız sussana. Hayır susmayacağım. 11'de kahvaltı mı yapar esnaf dediğin ya? Bak abla da ne diyor? Ama anca geliyoruz. Anca yerleşiyoruz diyor. Yani bilmiyorum, bence erken kurulum her zaman iyidir. Çok güzel sunum ürünleri var. Hiçbir zaman hayatım boyunca şu şekilde bir sunum yapıp misafir ağırlamadım. Ağırlamadığım tarzım değil ama tarzı olan birçok insan var kız kardeşim. Kız kardeşimin tarzı. Bayılır böyle cafcaflı sunumlar yapmaya. Bir kahve sunumları yapar aman Allah'ım. Ama bana sor, ben sadelikten yanayım. Yani insanlar zevklerine göre ayrılıyorlar. Bu kıyafette oluyor, işte takıda oluyor ya da bir sunumda oluyor. Görmüş olduğunuz gibi hepsi cafcaflı, kendini gösteren, ben buradayım diyen ürünler. Mis gibi sofrayı kuracaksınız. Bunları da koyacaksınız şöyle. Oh.
1: Afiyet olsun.
0: Böyle. Herkes önce bir fotoğraf çekecek, paylaşacak. Ondan sonra afiyet olsun. Zaten soğudu. Değil mi?
1: Evet, soğudu.
0: Evet, aynen öyle soğudu. Ben bunu çıkar diye düşünüyordum. Bakın böyleymiş bu. Şöyle. Montajlıymış. Yine hem işte sarılı ürünler var hem de gümüşlü ürünler var. Zevkinize göre. Şurada çok güzel çatal bıçak takımları var. Hiçbiri de paslanmıyor. 24 ayar altın kaplama sevgili seyirciler. 7 bin 8 bin lira civarında. Şimdi pazarda bu kadar fiyat olur mu diye olabilirsiniz ekran karşısında. Aslında pazar deyip geçmemek gerekiyor. Bazı pazarlar aslında genel olarak pazarlar bana göre modayı belirliyor. Bu kıyafette olsun, sunum ürünlerinde olsun, moda pazarlardan çıkıyor. Evet, pahalı markalarda bazı şeyleri görüyoruz ama aslında modayı çıkartan pazar esnafı. Neden? İlk önce pazar esnafı gidiyor toptancıya. Ne alınacak, ne var, ne yok pazar esnafı bakıyor. Sonrasında pazarlara geliyor. Aman ben bu ürünü almam falan diye böyle bir burun kıvırıyoruz. Şöyle şöyle yürüyoruz. Mithat da diyor ki Yıldız ne yapıyorsun? E öyle ama. Pahalı bir marka o ürünü çıkarttığında pazara gelip baktığınız zaman aa çok güzelmiş oluyor. E, bu iş böyledir. Evet, tespit gibi tespit. Tespit gibi tespit. Bakın çok güzel şöyle düz tepsiler var. Fiyatı 70 lira. Şöyle kelebeklisi var 100 lira. kelebekli deyip geçmemek gerekiyor. Ay ben bunu almam falan diyebilirsiniz. Kenarına başka bir şey koyarsınız, havasını değiştirirsiniz. Koyduğunuz örtüyle havasını değiştirirsiniz. Şöyle bir inci koyarsınız, kahve sunumunuzu öyle yaparsınız, havasını değiştirirsiniz. Karşınızdaki kişiyi değerli hissettirmenin yolu aslında yaptığınız sunumdan geçiyor. Tepsi örtüleri var. Kahve sunumları son zamanlarda herkesin fazlasıyla yaptığı bir şey. Ne kadar o tepsi örtüleri? 80 lira, 100 liraymış. Bakın şurada farklı farklı yine ürünler var. Ay ben burayı çok sevdim yahu. Bahçeşehir Pazar Türk'te burası ikinci sokağın karşısında. Dükkanların olduğu bölümde. Salı günleri burada, cumartesi günleri burada mısınız? Tabii, tabii. Cumartesi günleri de buradaymış beyefendi. Zevkinize göre, bütçenize göre geldiğiniz zaman dilediğiniz ürünü satın alabilirsiniz. Şöyle bakın, yaz gelmişken ve geliyorken limonlu ürünler masalarımızı renklendirir. Ben de limon

0: Fonlu masa örtüleri falan almıştım. Mimozalar da varmış. Şöyle masaya mimoza çiçeklerini koyarsınız. Bakın servislere. Bu servisler ne kadar?
1: 150 lira.
0: Adedi 150 liraymış. Pazarlık yapılabiliyor mu? Niye?
1: Az bir şey.
0: Ben böyle kaldım yalnız. Ben bekliyorum ya böyle. Bekle. Pazarlık yapılabiliyor mu? Ne demek az?
1: Çok az.
0: Hayır, benim izleyicim gelip izleyince pazarlık yapsın ya, yapılmasın mı? Yapsınlar. Bence de yapsınlar. Pazarda pazarlık yapılır yani. Yalan mı? Yani bana demin hak verdin, erkenden gelinmesi gerekiyor pazara dedim de. Tamam, teşekkür ediyorum o zaman. Buraya geldiğiniz zaman pazarlık da yapabilirsiniz. Ürünler şahane. Şöyle bir buraya göz atın. Sonra siz değerli izleyicilerimi başka yerlerden karşılayın. Dükkanların olduğu bölümde yürümeye devam ediyoruz. Burada çok güzel bebek kıyafetleri var. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Babaannem almaz, anneannem alır. Babaannem almaz, anneannem alır. Ya bu baba tarafı hiç sevilmiyormuş. Öyle mi Mithat? Mithat diyor ki Yalnız buradaki ürünlere ben bayıldım bu arada abicim. Gerçekten de sen diye konuşuyorum. Herhangi bir sakıncası var mı? Muhteşem ürünler var. Bakın şöyle %100 pamuk ürünler var. Pazar deyip diyorum ya, geçmemek gerekiyor. Ne kadar bunların fiyatı? 650-700 lira civarında. Bakın şöyle. Tulumlar. Yani 0-3 aylık, işte 2-6 aylık, 3-6 aylık, yeni doğan, ne ararsanız var ve gerçekten mağazada bu ürün çeşitliliğinde ürünler yok. Daha yeni baktım çünkü. İşin gücün rast gitsin. Allah bol müşteri versin. Görüşürüz. Merhaba, nasılsınız?
2: İzliyoruz seni, çok tatlısın.
0: Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Niye beni kötü çekiyorsun
2: sen ya?
0: Çok
2: güzel. Hayır.
0: Yakından güzel misiniz dedim.
2: Bebiş nasıl saniye. Bebiş?
0: Bebiş iyi evde. Böyle şu anda. Sen. Aynen öyle. Karnım burnumda gezdim ben. Programlarda. Aynen öyle. Aynen öyle. Ben çalışmayı seviyorum her daim. Pembe de çok yakışmış size. Ya bu pazar niye geç açılıyor hanımlar?
3: Bilmiyoruz. İlk defa geliyoruz.
0: İlk defa mı? Aa! Kaynananız seviyormuş.
2: Çok sever, ben de ona bayılıyorum.
0: Öyle mi? Ben de öyle
2: bayılırım ben kaynanama.
0: Öyle mi? Gerçekten mi? Yok, ölmeyin. ölmeyin. Hiç ölmeyin. Allah sağlık versin, sağlıkla yaşayın. Amin. Gerçekten nereden geldiniz pazara?
2: Ben Halkalı Atakent'ten geliyorum. İlk defa geliyoruz. Duyuyorduk buranın metini. Güzel pazar, sakin ve nezih.
0: Nasıl geldiniz buraya?
2: Kendi aracımla geldim.
0: Kendi aracınıza geldiniz. Otoparkta mevcut bu arada. Onu belirtmek istiyorum size. Bir şeyler almadınız mı?
2: Başladık.
0: Daha önce programda söyledim ama tekrar söylüyorum. Benim bütün kameraman arkadaşlarımın emeğine sağlık ama Mithat'ın yeri bir farklı. Vallahi billahi bir farklı. Bu enerji meselesi, insanlar arasındaki enerji meselesi. Ben Mithat'la gezmeyi çok seviyorum. Ama Mithat'la gezmeyi benim izleyicilerim de seviyor. Mithat Bey diye böyle geliyorlar Mithat'ın yanına. Ben çok böyle gurur duyuyorum açıkçası. Çok mu moda Mithat ya?
1: Yaz geldi ya.
0: Yaz geldi ya diyor, o yüzden herhalde diyor. Baksana şuna. Şunlar falan çok güzelmiş. Bence. Sence Mithat'cığım? Tam bence de yazlık. Fiyatlar ne kadar? Hoş buldum. Ben de buradan bir elbise alamadım. Ve buranın fiyatı yine aynı. Şunu belirtmek istiyorum sevgili seyirciler. Ben geçen sene yaz sezonu bitmeye yakından itibaren buraya gelip elbise sordum. Bir kere mi iki kere mi ne gelebildim pazara, sonra gelemedim. Ben bu bölgede oturuyorum. Onun dışında bir daha gelemedim. Gelemedim Mithat. Vaktim yok Mithat'cığım, vaktim yok. Ben yoğun bir insanım efendim Mithat'cığım.
1: Yazlığı kış girişinde alamadım ya.
0: Yazlığı kış girişinde alamadım. Şu an yaz geliyor, alırım ama... Bir gösterebilir miyim? Beyefendinin fiyatı aynı. Evet, aynı. Geçtiğimiz sene yaz sonu da aynı.

0: Aynıydı. Şu anda da aynı. Öyle bir yükseliş yok yani. Beyefendinin yerinin nerede olduğunu söyleyeyim. Pazara yürüyen merdivenle giriş yapıyorsunuz otoparktan. Hemen köşede. Salı günleri ve cumartesi günleri burada kendisi. Vallahi bak fiyat değişmemiş, helal olsun sana. Sen diye konuştum, bir sakıncası yok değil mi? Vallahi bile bak fiyat değişmemiş, sana helal olsun. Bir alkışlıyorum ben kendisini. Normalde yaz gelince bu böyle hani yaz sezonu geldiği bir fiyatın çıkması gerekiyor. Helal olsun. Alacağım ama. Vallahi billahi bugün alacağım. Söz veriyor, bugün alacağım birazdan. Alacağım elbise kendime yazın. Tatile gidince salınacağım. Pazarlık yapılıyor mu bu arada? Yardımcı oluruz diyor. Her gelene yardımcı oluyoruz değil mi? Her gelene yardımcı oluruz dedi. Baksana elbiselerin güzelliğini. Tam yazlık elbiseler. Bunlar saten mi bu arada? İpekmiş. Gerçek ipek mi? %70 ipekmiş. Hani böyle bir saten gibi kaygan bir kumaşı vardı o yüzden. Aynen öyle. Çok güzel değil mi yeri? Mankende falan da çok güzel duruyor. Baksanıza sevgili seyirciler şunları. Ben burada tezgahı anlattım. Nuri abi yoktu. 10 dakika işim vardı diyor. Hayır, olmaz. Herkes tezgahının başında olacak. Olmaz. Eyvallah. Eşin nerede Nuri abi?
1: O gelmiyor.
0: O gelmiyormuş artık. Şimdi biz... Ben böyle pazarlara gele gele pazar esnafıyla da tabii ki samimi oldum. Nuri abinin önce ben eşiyle tanıştım. O yüzden böyle samimi konuşuyorum. Yeşilköy pazarında tanıştık. Tam böyle indirim istedim falan. Ben indirim yapmam falan filan dedi, Allah Allah falan dedim. Sonra Nuri abi programı izlemiştin galiba. Demiş ki niye indirim yapmadın demiş. Ben izliyordun galiba sen beni. Ben demiş onu izliyordum. Niye indirim yapmadın demiş. Demiş. Sonrasında biz Dilek'le karşılaşa şimdi çok iyi konuşuyoruz. Dilek ama burada olduğunda indirim yapmaz.
1: Yapmaz.
0: Fena. Evet fena. Dilek indirim yapmıyor kesinlikle ama Nuri abi geldiğinizde şu kadar olur. İki boynunuzu bükerseniz yapar. Benim evde şundan var. Hala kullanıyorum. Hiç de bir şey olmadı. Hatta şunu söyleyeyim, atılıyor mu atılmıyor mu bilmiyorum, makineye atıyorum ben. Yani ben korktum birazcık da. Makineye atıyorum, bak hiçbir şey olmuyor. Şu ben aynısından, benim evde süzgecim var. Şöyle ama farklı modellerde de yine süzgeç var. Şöyle bakın saklama kapları var, ben evde yine kullanıyorum. Çizilmiyor hiçbir şekilde, güvenle kullanabiliyorsunuz. Yere düşürünce de bir şey olmuyor. Yani öyle mi? Yani benim halıya falan düştü de birkaç kere. Betona düşmeyecekmiş ama halıya düşürebiliyormuşsunuz. Yani Pazar Türk'e geldiğiniz zaman emaye ihtiyacınız varsa Nuri abi bir kendini gösterir misin?
1: Her zaman beklerim.
0: Karizmatik Nuri abimden 7. sokaktan dilediğiniz gibi emaye alışverişi yapabilirsiniz. Yıldız garantili çünkü kendi de evde kullanıyor. Şöyle bir kez daha göz atın, sonrasında tekrar sizi karşılıyorum. Alışveriş merkezi geziyor gibiyim. Sen? Evet. Bak büyük beden 44-56 pantolonlar. Resmen perdeci pazara gelmiş. Görüyor musunuz? Alın evinizin ölçüsünü. Gelin burada seçin beğenin. Ev ölçüsü almaya da geliyorlardır muhtemelen değil mi? Geliyorlarmış. Bak gördünüz mü? Bak yine burada. Eviniz için ihtiyacınız olan ürünler. Şöyle gösterebilir misin Mithatçığım? Teşekkür ederim. 100 liraya kupalar. Bak seç al 250 lira. Burada kot ürünler. Aa ne kadar güzel ürünler varmış burada gerçekten de. Bak son moda ürünler. Evet 250 lira. Şöyle bir gösterebilir miyim? Teşekkür ederim. Bak görüyor musunuz? Kışın da giyilir. İçine lacivert ya da krem rengi bir kazakla gayet güzel kombin yapılırsa bir şey üstünüze yeter ki yakıştırmak isteyin. O ürünü

farklı giyerek üstünüze birkaç kere giyebilirsiniz ve yakıştırabilirsiniz. Önemli olan neyi nereden aldığınız değil. Bunu her zaman söylüyorum. Üstünüze yakışıp yakışmadığı. Bir saçla, bir makyajla elbisenin havasını değiştirebilirsiniz. Elbisenin yaka kısmına bir flör takabilirsiniz. Ya da farklı farklı değişiklikler yapabilirsiniz.

0: Siz baktınız buradaki güzel takımlara, birbirinden güzel takımlar var. Fiyatlar ne kadardan başlıyor? Güzel hanımefendi hemen saçını düzeltti. 1500'den mi başlıyor? En ucuz ürün burada 1500 lira mı?
1: Takım olarak öyle efendim.
0: Takım olarak. Takım olarak en ucuz ürün 1500 liraymış. 900 liradan gömlekler başlıyormuş ve hemen karşısı. Bedava mı veriyorsunuz? Bu ne kalabalık. Allah bol müşteri versin. Ne kadar güzel ürünler var. Ne kadar? 250-300 liraymış. Pazardan bir kombin yapamadım. Bak. Bir kombin yapamadım. Çantamı beğendim. Ama buraya gelip de bir altlı üstü şöyle uygun fiyata kombin yapamadım. Birinci sokaktayız şu anda. Şu ne kadar şu?
2: Elbiseler 300 lira.
0: Elbiseler 300 liraymış. Bu elbise güzelmiş aslında. Biz programda böyle bir elbise giyebilir miyiz? Kaç beden o? 36'ymış. Bu Mithat?
2: Ha, olabilir
0: ya. Ha. Ne kadar bu? 300 lira. Şu baktığım elbiseyi bir alayım ben. Kombinimi yaptım. Pazar kombinimi. Bir dakika Mithat. Sakin ol. Bu mu? Bu mu? Hangisi? Aa. Bu mu? Bu mu? Hangisi? Lacivert mi? Evet şu lacivert. Tamam biz laciverti alalım. Teşekkürler hanımlar. Ben böyle herkese normal hayatta da çekim harici herkese mık mık. Herkese sorarım. Herkese sohbet ederim. Ne var ki değil mi abi? En sevdiğim şey. Ay burada ne kadar güzel ürünler var yahu. Sormaları lazım evet. Zamanında ben çok manipüle edildim. O yüzden birine bir şey sorarken böyle bakıyorum. Dürüstçe konuşuyorum bunu gerçekten de. Bazen manipüle edilebiliyorsunuz böyle ikili ilişkilerde. Sonrasında hani kendinize güveniniz geliyor. Daha böyle bir insanlara dönük oluyorsunuz. Kendinizi iyi hissetmediğiniz yerde durmamanız gerekiyor. Ben normalde insanlarla böyle sohbet eden, işte insanların fikrini soran, anında böyle konuşabilen bir insanım. Ve bence bu çok güzel. Ben bunu seviyorum açıkçası. Bu huyumu. Sen? Teşekkürler Mithat'cığım. Ben şurada bir yerde bir şey beğenmiştim ama onu bulamadım. Abi ben bunu alayım. Ben pazar kombinimi yaptım. Pazarlık yapılabiliyor mu abicim? Yok onu giyemem programda. Programda giyeceğimiz bir şey alalım. Ama ne kadar? 300 liraya bir düğüne gidip şık olabilirsiniz. Alın. Saçınızı toplayın. Küçük nokta. Şöyle taşlı bir küpe. Al. Gayet şık. 300 lira. Çanta ve ayakkabıyla. Ki taşsız olan modeli de varmış bunun. Nerede abi? Şu siyah. Bakın şöyle yeşili de var yine. Düğüne giderken giymek istiyorsanız. Abicim ben bunu alıyorum. Şu taşsız olanmış. Bakın. Şaka gibi ya. 300 liraya düğüne git. Vallahi bak bir küpe, bir saç, bir makyaj. Ay sen nerelerdeydin ya? Ben seni nasıl görmedim bu Bahçeşehir pazarında? Kaç senedir pazara geliyorsun? 12 yıldır buradasın. Başka hangi pazarlara gidiyorsun? Abi bir gösterebilir misin? Bahçeşehir Pazar Türk Salı günleri kurulan pazarda. Cumartesi de buradaymış. Birinci sokak. Çarşamba günü de Yeşilköy'deymiş. Birinci sokakta beyefendi. Adınız ne? Abi dedim. Sen diye konuşabilir miyim? Nihat abinin tezgahı.

0: Vallahi ihracat fazlası, birbirinden güzel ürünler var. Önemli olan üstünüze yakıştırmak, benden söylemesi. Ben pazar kombinimi programın sonunda sizlere gösteriyorum. Ve sizi bu tezgahla baş başa bırakıyorum. Altıncı sokakta Deniz ablaya geldiğiniz zaman birbirinden güzel pamuk elbiselerin yanı sıra şortlu pijama takımları da alabilirsiniz. Evet, ne kadardan başlıyor fiyatlar?
1: 300 liradan başlıyor tatlım.
0: Bak 300 liradan başlıyormuş evet, fiyatlar. Şortlu takımlar da var, uzun evet, takımlar da var. Bu arada yaz gelmişken kurtarıcı, işte mayonun üstüne falan giymek için ya da yaz akşamlarında, yaz gündüzlerinde salınmak için böyle pantolonlar da satın alabilirsiniz. Bunlar ne kadar Deniz abla? 300. Bunlar da 300 lira. Şimdi bu pantolon böyle güzel durmayabilir ama bunun üstüne şöyle işte ceketimi çıkartıp sadece şöyle bir bluz giyerseniz bu pantolonu ön plana çıkartabilirsiniz ki hemen şöyle kombinleri de kameraman arkadaşımız Mithat Kılıç gösteriyor. Çünkü bazı şeyler tezgahlarda hoş görünmeyebiliyor. Üstünüze giydiğinizde ya da vitrinde hoş görünmeyebiliyor. Üstünüze giydiğinizde o ürünün nasıl güzel durduğunu görebiliyorsunuz. Bana yakışmaz dediğiniz ürün üstünüze giydiğiniz zaman gayet de güzel yakışabiliyor. Değil mi Deniz abla?
1: Bu arada sen de
0: ay çok teşekkür ya ederim, müthişsin dedi bana. Duyulmayabilir evet, mikrofondan dolayı da ben sizlere söyleyeyim sevgili seyirciler. Şu siyahlı beyazlı takım çok güzelmiş. Ne kadar onun fiyatı?
1: 1500.
0: 1500 liraymış. Yine %100 pamuk, terletmiyor. Deniz abla poşetim sende kalsın. 6. sokakta Deniz abla. Bir görür müsünüz Deniz ablayı? Her zaman böyle bakımlı. Her zaman. Vallahi bak. Her zaman böyle bakımlı. Kaç senedir tanıyorum Bahçeşehir pazarından. Her zaman böyle. Ve ben şöyle gidiyorum Deniz abla poşetim kalsın alacağım. Hemen sizi gene Mimaroba pazarından Esra'nın yanına getireyim. Esra'nın ürünlerine gelecek olursak şöyle bir gösterir misin? Birbirinden güzel ürünleri var Esra'nın. Cuma günleri de kendisi Mimaroba Cuma pazarında. Müslin %100 pamuk ürünler satıyor. İster plajda giyin, ister evinizde, banyodan çıktıktan sonra tercih edin. Ama şunu belirtmek istiyorum ki bu ürünleri başka yerde bulamazsınız ki Mimaroba pazarına çekime gittiğimiz zaman ben şundan aldım peştemali ile birlikte. Hamama gittikten sonra hamamda tercih edebilirsiniz, giyebilirsiniz. Sevgili seyirciler, ürünler Denizli'den geliyor. Bunu belirtmek istiyorum. Çok şık ürünler ve gerçekten çok kaliteli ürünler. Ben aldım. Aa, bunu aldım işte, göstereyim. Bak bunu aldım. Düz istemiyorum ben. Şekilli şükilli olsun diyorsanız bakın şöyle ürünleri de yine tercih edebilirsiniz. Esra'nın standına diyeyim artık ya da tezgahına geldiğiniz zaman farklı kırlentler ve kırlent kılıfları da mevcut. Yine runner'lar var. Runner'ları da satın alabilirsiniz. Plaj için eğer istiyorsanız daha süslü modeller de şöyle mevcut. Esra cuma günleri Mimaroba'da, salı günleri de Bahçeşehir Pazar Türk Salı Pazarında 6. sokakta. Her sokakta farklı bir renk var Bahçeşehir Pazar Türk Pazarında. Bütün tezgahları sizlere gösteremem ama sizler buraya geldiğiniz zaman bütün tezgahlara göz atabilirsiniz. İthal ürünler var, ihracat fazlası ürünler var, çelik takılar var, gümüş takılar var, perdeler var. Misafirler için ama önce ben diyoruz. Sofraları şenlendirmek için masa örtüleri var. Ne ararsanız var.

Ben çok keyifli bir açıkçası pazar gezisi yaptığımı düşünüyorum. Umarım bu enerjim sizlere de yansımıştır sevgili seyirciler. Bahçeşehir Pazar Türk Salı Pazarı hem salı günleri kuruluyor, kapalı bir pazar, hem de cumartesi günleri kuruluyor. Buraya sabah 10'dan itibaren gelebilirsiniz. Başında da program aralarında da dediğim gibi esnaflar birazcık geç tezgahlarını açtıkları için 12 gibi pazar hareketleniyor. İyice tam olarak 12 gibi kuruluyorlar. Onu belirtmek

Yemek istiyorum. Akşam da 6-6.30 gibi pazar toplanıyor. Yazın sıcağında, kışın soğuğunda keyifle gezebileceğiniz bir pazar. Üst katta da yiyecek bölümü var. Karnınız açsa eğer bir şeyler yiyip içebileceğiniz yerler var çeşit çeşit. Bütçenize ve damak zevkinize göre oturup bir şeyler yiyip içebilirsiniz. Ya da evinize yiyecek alışverişi yapabilirsiniz. Bize ayrılan sürenin bugün sonuna gelecek ama programı kapatmadan önce ben bugün pazarda kombin yapacağım dedim ve gittiğim bundan sonra bütün pazarlarda kombin yapacağım. Hemen size yaptığım kombini göstereyim. Şöyle 350 lira. Ayakkabı hariç. Bakın bunu da önümüzdeki programlarda giyeceğim. 250 liraya elbiseyi aldım. 100 liraya da çantayı aldım. Bence gayet de güzel. Görmüş olduğunuz gibi ve şu elbisede, elimde görmüş olduğunuz elbisede ihracat fazlası bir ürün. Bunu belirtmek istiyorum. Arkasını da göstereyim şöyle size. Şöyle önünü de göstereyim. Kameraman arkadaşımız Mithat'a şöyle. Çantamızı da gösterelim şöyle. Bakın. 350 liraya. Bahçeşehir Pazartürk Salı Pazarından kendime kombin yaptım. Ben en uygun bütçeyle buradan çıkmayı tercih ettiğim için bu ikisini aldım. Hemen şöyle bırakayım. Dediğim gibi biraz önce de bize ayrılan sürenin bugün sonuna geldik. O zaman amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum. Hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de dibine kadar gülün, göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın. TV 4 ekranlarından ayrılmayın. Öpüyorum hepinizi efendim. Hoşça kalın.

0: Otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pot'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
5: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Bu var ya,
7: blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
7: Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
11: Ama ne otel?
12: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
11: Trivago'ya bakmadın mı?
13: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
12: Gerçekten mi? Kanıtla.
13: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
11: Favori sitendekini bile.
13: Aynı otel. Yarı fiyatına.
11: Trivago'ya bakmamış.
12: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra hacimle. Hacim 1, kepek 0.

0: Günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atıyor.

0: Kilenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Kilenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: Ama ne otel?
9: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
8: Trivago'ya bakmadın mı?
10: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
8: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
11: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum. Haz peşindeysen.

0: Ama ne otel?
1: Power sistemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
5: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
6: Volcano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
7: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
8: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
9: Otel harika.
10: Evet ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Her katı katı, bambaşka tadı. Her katı katı, Volcano.
5: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
6: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
5: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet. Yaşanacaksa,
7: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
8: Yaşanacaksa, yaşanacak.
9: Otel harika.
10: Evet ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Ama ne otel?
1: Power sistemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
9: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
10: Otel harika.
11: Evet ve geceliği sadece 13.500.
12: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
12: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
10: Yüzden fazlasından.
12: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
11: Trivago'ya bakmalıydım.
12: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: şeyde aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
2: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
7: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
8: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
9: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
8: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano Whiten Cookies. 5 kat lezzet.
10: En iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B IO şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sen de şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda. Şampiyonların tercihi Oral-B.
11: Otel harika.
5: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
12: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
11: Trivago'ya bakmalısın.
12: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
11: Yüzden fazlasından.
12: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
12: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

Bana bir hikaye anlat diyorsunuz. Olur. Size bir hikaye anlatayım. Ama kalbimi açabilir miyim? Bilmem. Ne zaman bir hikaye anlat deseler, ağaçları düşünüyorum. Rüyamdaki ağaçları. Bir zamanlar bir hikaye anlatmıştım. Kalbimi açmıştım. Ama yalnız ben değildim anlatan. Herkes bir hikaye anlatıyordu. Ben de neden bilmiyorum, ağaçları düşlüyordum. Ama o zaman gençtim. Hayır. Ben artık delikanlı değilim. Delikanlılığım çok gerilerde. Anlatacağım hikayenin başlangıcında kaldı. O zamanlar gençtim. Ateşliydim. Babama kafa tutmuştum. Aklım İstanbul'da okumaktaydı. Önce İstanbul'da, sonra okumakta. Babamın sözünü dinlemedim. Ayrıldım. O da harçlığımı kesti. Bir akrabamın yardımıyla bu işi buldum. Pavyon fotoğrafçılığının bir meslek olacağı aklımın ucundan geçmezdi. Babamla en fazla 6 ayda barışırız diye düşünüyordum. Hayır. 6 ay sonra babam değil, esrarengiz bir adam aradı beni. Sonraları uşak olduğunu öğrendiğim bu adam, beni şehrin arka sokaklarında bir eve götürdü. Orada bir kadın. Hoş ve güzel bir kadın. Benden pavyonlarda, gece kulüplerinde, içki masalarında çektiğim fotoğrafları getirmemi istedi. Her sabah. Fotoğrafları neden istediğini söylemedi. Bu iş karşılığında iyi para teklif etmişti. Kabul ettim. Bütün gece fotoğraf çektikten, resimleri banyo ettikten sonra sabaha doğru küçük odamda azıcık kestirir, sonra yola koyulurdu. Şehrin yeni uykudan uyandığı puslu sabahlarda, çıplak kestane ağaçlarının altından yürürken kadının fotoğraflarda ne aradığını düşünürdüm. 2 yıla yakın sürdü bu. Her sabah tutkuyla elimdeki yeni fotoğrafları kapıp masasına oturur ve çekmiş olduğum yüzlere uzun uzun bakardı. Hakkında tek bildiğim babasıyla çektirdiği bir çocukluk fotoğrafıydı. Yıllar sonra ne aradığını anlamıştım.

Bu adamın yüzü o kadar boş ve acıklı ki. Hemen anlaşılıyor. 3 çocuğu olmalı. Çocuklar sabah akşam dövüşürler. Adam da rüyasında bahçeli bir ev görür.

0: Başka?
1: Yok. Başka çekmedim.
0: Niye?
1: Ötekiler gibi bir yüz.
0: Değil. Yüzü bir hikaye anlatıyor. Anlamlı bir yüzün hep bir hikaye anlattığını söylerdi babam.
1: Kim bu adam?
0: Bilmiyorum. Ama sanki onu yıllardır tanıdığımı hissediyorum. Bana onu bulabilir misin?
1: Garsonu tanıyorum. Sorarım.
0: Başka fotoğraflarını da çek. O olduğuna iyice emin olmak istiyorum.

Hayatta en çok ne istediğini sor ona. Rüyalarında ne gördüğünü sor. Rüyaların tamamlanıp tamamlanmadığını. Yoksa unutuyor mu? Rüyalarında yüzler siliniyor.

0: Ustura kullanıyorsun.
1: Bir kere jilet kullanayım dedim. Köpüğün altından başkasının yüzü çıkacak sandım. Usturamı tam 35 yıldır terk etmedim. O da bana ihanet etmediği için. Bak bak. Altından kendi yüzüm çıkıyor.
0: Tanıyor musun bunu?
1: Hayır.
0: Bunu?
1: Niçin soruyorsun? Benim hanımın hemşerisidir o. Belediye otobüsünde şoför.
0: Hangi hatta?
1: Eyüp Eminönü.
2: Sen çektiydin bunu.
0: Bu arkadaşı arıyorum. Cüzdanını unutmuş.
2: Unutur, dalgındır. Saatçidir.
0: Dükkanı nerede?
2: Durağa gelince gösteririm.

0: daima mutlu saatler göstersin size.
1: Çalışıyor.
0: Eski sesini de çıkarıyor mu?
1: Tam eski sesinin aynısı.
0: Hoş geldin.
2: Şuna bir bakar mısın?
0: Nesi var?
2: Bir derdi var ama bilmiyorum.

0: Artık saatler hiç bozulmaz diye düşünürdüm ben.
1: Neden?
0: İnsan yapısı değil artık saatler.
1: Ama seninki insan yapısıymış. Bak işliyor. Dinle. Zemberek kurtulmuş. Nereden anladın bir derdi olduğunu?
0: Öyle hissettim. Huzursuz ediyordu beni.
1: Herkes bu kadar hissedebilseydi, dünya bambaşka bir alem olurdu. Hiç kimsenin akıl edemediği bir parça takacağım saatinin kalbine. Ne saatin ne de sen huzursuz olacaksın artık.

0: Huzurlu olmak için böyle bir dükkanda mı çalışmak lazım?
1: Sır dükkanda değil, saatlerin içindedir.
0: Nedir bu sır?
1: Bilmiyorum tam ne olduğunu. Ama akşam dükkanı kapar eve giderim. Ev sessizdir. O kadar sessizdir ki dükkandaki saatlerin tıkırtısını duyarım sanki. Kapıları kapayıp

0: Köpeğe indirdikten sonra karanlıkta saatlerin tıkır tıkır işlediğini düşün. Hepsi boş ve karanlık dükkandı. Bir anda. İşte bu düşüncede huzurumu kaçırır delikanlı. Oldu.
1: Borcum? Hayatta ne olmasını istersin en çok?
0: İnsanlara saatleri anlatmak isterdim. Mekanizmaların inceliğini, yayların korkunçluğunu, çarkların karanlığını. Şimdi kimse saat nedir farkında bile değil. Belki bunun için insanlar kederli. Belki bunun için kendi hikayelerini bile anlatamıyorlar. Akreple yer kovanın arkasında nasıl bir can vardır hissetmiyorlar bile. İnsanlara saatlerin sırrını anlatabilmek isterdim. O zaman uykudan uyanır gibi dünyaya yeniden gözlerini açarlardı. Kederlerinden kurtulurlar. Belki kendi hikayelerini bile anlatabilirlerdi.

0: Ancak bir saatçinin yüzü bu kadar tuhaf, şaşırtıcı olabilir. Her şey var bu yüzde. Keder, korku, aşk, bir harita. Yanılmamışım.
1: Senin cinsinden hiç değil o.
0: Bana onun rüyalarını bir daha anlat.
1: İnsanlara saatleri anlatmak istermiş. İnsanlar da o zaman kederlerinden kurtulacak, hikayelerini anlatabileceklermiş.
0: Onun kelimeleriyle söyle.
1: Onun kelimeleri yoktu sanki. Bazı insanlar vardır. Hikaye anlatırlar sana. Eve döndüğünde kafan bu hikayelerle doludur. Ama adamın söylediği tek kelimeyi hatırlamazsın.

0: Rüyalarımda ne güzel şeyler görüyorum. Ama sabah uyanınca hiçbirini hatırlayamıyorum. Hatırlayabildiklerim yalnızca bunlar. Bir ayna, bir ütü, bir lamba. Gülüşü nasıldı?
1: Kimin?
0: Saatçinin.
1: Kederliydi.
0: Kederliydi değil mi? Beni ona götür.
1: Başka fotoğraflar da var. Bakmayacak mısın?
0: 2 yıl birlikte aradık. Şimdi beni ona götür. Lütfen.
1: Şimdi mi?
0: Hı, şimdi.
1: Aradığın değil o.

0: Babam astı onu. Beni korusun diye. Tam 20 yıl sonra bu arabayla bir yüz arayacağımı biliyordu çünkü. Babam hep bir gün kasabaya döneceğimizi söylerdi. Bunu orada güzel arabatlarına takarlarmış. Benim iyi ata binmemi isterdi hep.
1: Evden mektup geldi. Babam hastaymış.
0: Birçok kere bütün o yüzlere neden baktığımı sana anlatabileceğimi düşündüm. İnsanlara bakınca anlatmak istiyorum. Sonra ama anlatmak istemiyorum.

0: Hangisi?
1: İlerideki.
0: Parmağınla gösterme.
1: Şimdi oduncu önünden geçti. İşte orası.
0: O mu?
1: Değil.
0: Tabii değil.

0: Kemerleri sıkmazsanız ben bu işte yokum dedim.
1: Abi kemerlerin olduğunu ne biliyorsun?
0: Sen ne diyorsun? Ben bu şehre ilk geldiğim gün otel odasında vallahi 7 kişiyi... Sonra tabii derdini anlatabilirsen anlat.

0: Dükkanın olduğuna emin misin?
1: Eminim.
0: Acaba beni nasıl karşılar? Merhaba. Nasılsınız? El sıkışacağız. Ona babamı anlatacağım. Ellerini bir daha anlatır mısın?
1: İşini bilen eller.
0: Gülüşü? Gülüşü nasıldı?
1: Kederliydi.
0: Sinirlerim bozuldu.
2: Eskiler alırım. Eskici. Hani eskici. Eskiler alırım.
1: Bak o. İşte o.
0: Göremiyorum.
1: O işte.

Babam, ben küçükken bazen birdenbire kayboluverirdi. Bazen oyun oynadığımız için kaybolurdu. Evin içinde bir yerde, bir köşenin arkasında buluvereceğimi düşünür, saatlerce arardım. Bazen de hiç haber vermeden kaybolurdu. O zaman ilk başta oyun oynuyor diye düşünürdüm. Bir yere gizleniyor, demek oyun oynuyor. Bir an önce bulayım. Babam uzun boylu ve inceydi. Yüzü yumuşak. Bakışları da kederli. Ama her zaman öyle değildi. Yanlış bir şey yaptığında kaşları çatılır, yüzünde her şey karışırdı. Öyle zamanlarda, bana çok kızdığı zamanlarda ortadan kaybolurdu. Babamın bana kızmasına dayanamazdım hiç. Kızma baba, ne olur derdim. Ata daha iyi bineceğim, sıkı sıkıya yapışacağım, eğerin üzerinde dimdik duracağım. Sen kaybolunca ben dayanamıyorum. Evin içinde saatlerce arar, 40 kere baktığım yerlere tekrar tekrar bakardım. Neredesin baba derdim. Çık artık ortaya. Bir daha yapmayacağım. Hava kararıyor, korkuyorum. Gizlenme, istediğin gibi olacağım. Kızma baba, ne olur. Gizlenme. Ev boş, ne olur, ne olur.

0: Ağlama. Ağlama. Lütfen.
1: Çok susadım. Su getirir misin bana?
0: Su mu?

0: Nereye gitti biliyor musun?
1: Hayır. 20 yıldan sonra 2 günde çıktı.
0: Eşyalar?
1: Her şeyi bu eskicilere satmış.

0: Merhaba. Nasılsınız? El sıkışacağız. Ona babamı anlatacağım. Ellerini bir daha anlatır mısın? Gülüşünü. Bir yüzü diğerinden ayıran nedir? Bir hikaye. Anlamlı bir yüz hep bir hikaye anlatır. Susadım. Su getirir misin?
1: Telgrafınız var.

0: Burada uyuma, üşüyeceksin. Yüzün kül gibi.
1: Bu ses nedir? Bir ses duymuyorum. Babamın gözleri kapanmıyor. Babamın gözlerini
0: kapamak için... Babanızın gözleri kapanır artık. Merak etmeyin siz. Hep böyle olsun isterdi. Hepimiz bir masanın etrafında. Sen de artık burada kalırsın. Yapılacak çok iş var. Bu hafta Mandıra'ya gidersiniz. Ne var ne yok orada, satıp kurtulmak lazım. Geldiler. Cenazede sizi kimse gözü yaşlı görmesin.
2: Rafeten ammeten ehli iman ve ihsan evahlı için, mezar-ı mukaddesin ruhları için, Habibullah ruhu için, Allah rızası için, el-Fatiha.

0: Oğulları nerede? Oğulları nerede? Getirin buraya.
1: İyi bak, baban mı bu senin?
2: Babam.
1: Duymadım. Bir daha söyle.
2: Mehmet babam. Babam bu benim.
3: O tuhaf kadına aşık olan adam değil. Kendimi inandırırdım. Akşam eve döndüğümde bu bizim ev değil derdim kendi kendime. Bütün bunları senin de hissettiğini, İstanbul'dan bundan dönmediğini düşünürdüm.
2: Bilmiyordum.
3: Kadını ilk gördüğümde mandırada birisinin yakını sandım. Öğretmenmiş. Kocası da öğretmen. Öğretmen karısının mandırada ne işi vardı? Okul için onlara yakacak odun veriyorum derdi babam. Titiz kadın. O da hesap defterini temize çekiyor derdi. Her gün mandıraya gitmeye başladı.

0: Defter bu mu? El yazısı gerçekten güzelmiş.
1: Babam buraya gelmemi istemezdi. Seç.
0: Ötekileri bırakırım.
1: İyi,

0: Bunu sen mi yaptın?
1: Neyi? Bu kadar merak ediyorsan dönüşte okulun oradan geçeriz. Sana onu gösteririm. Bir baba yalan söylemeye başladı mı artık baba değildir. Annem bunları eve istiyor. Bunu da.

0: Bir yüze bakarsın, bir hayale kapılırsın. Ama gözünü açıp kapayıncaya kadar hayal kaybolur. Hayal artık aklında. Ama doğru mu ya? Her zaman yanında olmak, aklında değil. Yoksa yanarsın. Fotoğraf makinanı niye getirmedin?
1: Bilmiyorum.
0: Çünkü kasaba hayalini kağıda geçireceğim de ne olacak diye düşündün, değil mi?
1: Hayır. İstanbul'a dönmeyeceğim artık.
2: Hangi ana oğul okusun istemez? Ama hiçbir ana oğlu sarhoş fotoğrafları çeke çeke ömür tüketsin de istemez. Bir gün İstanbul'a gider, okulunu bitirir, avukat olursun. Ama madem ki kalıyorsun, abine yardımcı olacaksın. Şimdi oğullarım, gelin size bir şey göstereceğim.

Gel bakalım şimdi sen. Sok kolunu içeri. İyice sok, iyice. Çek çıkar şimdi onu. Ver bakalım şimdi anahtarı.

0: Say bakalım kaç taneymiş. Abim biliyor. Çarşı içinde, caminin bitişiğinde. Boş bir arsa var ya, babanın, halasının oğullarının. 20 yıl oluyor. Artık dönecekleri yok. Hemen olursa arsayı bize ucuza bırakıyorlar.
1: 37.
0: Tamam. Bir daha say, keseye koy. Abin oraya bir dükkan yapalım diyor. Bu işte sana kalıyor. Yarın otobüse bineceksin. Öbür gün onları bulur, altınları teslim edersin. Bu adrese. Bu torbanın içinde hepimizin geleceği var. Unutma.

Senin sihiri hayatımın sırrı oldu. Bir gün bu sırrın yüzlerimizin bilmecesiyle çözülebileceğini anladım. Böylece rüyalarım bir başkasınınkiyle karıştı. Artık hiç unutmam. Çünkü anlatıyorum. Çünkü saatin yüzü yüreğe yakınsa kendi yüzü konuşur insanın.

0: güle güle.
1: Bir saniye bakar mısın?
0: Buyur.
1: O demin seyrettiğimiz senin mi o?
0: Niye?
1: Almak istiyorum. Satar mısın?
0: Emanettir.
1: Çok para veririm.
0: Benim değil dedim. Sahibi kasabada.
1: Kim sahibi?
0: Görürsün şimdi. 20 yıl oluyor. Gece vakti bu yoldan giderken hala korkarım.

0: Bekle burada.
1: Bana müsaade.
2: Müsaadesi.

0: Benim dükkanda gidip konuşalım. Niçin bu kadar istiyorsun sen bunu?
1: Zor anlatması.
0: Biliyorum, zor. Bu kadını önce rüyanda gördün değil mi? Ben önce rüyamda gördüm. Sonra dükkanıma geldi. Rüyamda bir çarşıdaymışım. Her şey var burada. Ne istiyorsa. En iyi yiyecekler, elbiseler, ipek kumaşlar. Neler neler. Bir bakıyorum, bir dükkanda da hayatlar satıyorlar. İstediğin hayatı seçiyorsun. O ruhun yüzü senin yüzün oluyor. Artık mutlu yaşıyorsun. Tam istediğim yüzü seçeceğim. Bir kadın çıktı karşıma. Anladım ki melek. Dedi ki, saatçi, iyi düşündün mü? Bu yolun dönüşü yoktur. Korktum. Terle uyandım. Öğle vakti bu kadını tam karşımda gördüm. Burada, dükkanda. Sanki dilim tutuldu. Dedi ki, ne tuhaf dükkan burası. Ne mahzun bir hali var. Şu saati sevdi, okşadı. Çok güzel bir saat bu dedi. Ama ruhunu kaybettiği için bozulmuş. Bir tek sen tamir edebilirsin onu dedi. Peki dedim. Senin için yaparım. Gülümsedi. Bir tomar para bıraktı. Çok para. Gene gülümsedi. Bunu bıraktı. Emanet dedi. Seyret. Rüyalarını hatırlayacaksın. Yüzünde kaybettiğin şeyi bulacaksın dedi. Başkaları da seyretsin. Onlar da hatırlayacaklar. Genç arkadaşım, hemen seyrettim. Başkalarına da seyrettirdim. Ama hiçbir şey anlamadım. Saati de tamir edemedim.
1: Ne zaman geleceğini söyledi mi?
0: Ne zaman tamir edeceğimi sordu. En geç bir ay dedim. Ama hala bitiremedim. Bir şeyler uydurmaya çalışıyorum. Gene geleceğim dedi. Emanetime sahip ol. Kapıda mavi bir araba bindi gitti.
1: Mavi dediğin?
0: Rüyam mavisi. Belli ki bu kadın sana da rüyanda göründü. Suretini görünce hemen tanıdı değil mi? Herkesin bir sırrı var. Karışmam. Ama bana bıraktığı şey bir emanettir. Eğer çok paran yoksa hiç...
1: Altınlarım var. Bozdururum.
0: Göster bakayım.

0: Ne ben seni tanıyorum, ne de sen benden bunu aldın. Otursaydın da.
1: Otel nerede bulurum?
0: Tam karşıda. Bunu da al. Ucuza bırakırım. Hemen seyredersin odanda.
2: Yıllar önce karlı bir akşam babam bir hikaye anlatmıştı. Bir zamanlar herkesin unuttuğu acıklı bir ülkede küçük bir kızla babası yapayalnız yaşarlarmış. Baba kızını öyle severmiş ki bambaşka bir hayatı olsun istermiş. Büyüyüp kocaman bir kadın olduğunda kızı Kaf Dağı'nın arkasındaki kuşu bulacak, bütün talihsizlerin yüzünü birbirine benzeten tılsımı çözecekmiş. Küçük kız babasını dinleye dinleye uykuya dalar. Rüyalarında bu işleri bir bir yaparmış. Ama sabah uyandığında hala o küçük kız kalmasına üzülürmüş.

küçük kızın kim olduğunu çok zor anladım. Bir sabah rüyalarımdan o yetişkin kadın olarak uyandığım zaman, bir saat kulesinin altındaki şehre yerleştiğim zaman. İşte bizim hikayecileriyle birbirimizi aramaya böyle başladık. Harita diye birbirlerimizin yüzlerine bakıyor, hikaye diye ruhlarımızı masaya koyuyoruz.

0: Bir haber var mı diye sorayım dedim.
1: Yok. Buna parça uyduruyorum. Hakikisi değil ama çalıştırır herhalde. Otursana.
0: Kaçta gelmişti o gün?
1: 12 bir arası. Öğle üstü.
0: Nereden geldiğini söyledi mi hiç? Bir şehir. Saat kulesi varmış.
1: Söylemedi hiç.
0: Kasabada vakit nasıl geçer?
1: Geçmez. Ölene kadar vakit geçsin diye beklersin.

Bir sabah kar yağarken, rüyalarımdan o yetişkin kadın olarak uyandığım zaman, bir saat kulesinin altındaki şehre yerleştiğim zaman, işte hüzün hikayecileriyle birbirimizi aramaya böyle başladık. Harita diye birbirlerimizin yüzlerine bakıyor, hikaye diye ruhlarımızı masaya koyuyoruz.

0: Kızıp Kaf Dağı'nın arkasındaki kuşu bulacak. Bütün talihsizlerin yüzünü birbirine benzeten tılsımı çözecekmiş. Küçük kız babasını dinleye dinleye uykuya dalar. Rüyalarında bu işleri bir bir yaparmış. Ama sabah uyandığında hala o küçük kız kalmasına üzülürmüş. O küçük kızın kim olduğunu çok sonra anladım. Bir sabah rüyalarımdan o yetişkin kadın olarak uyandığım zaman, bir saat kulesinin altındaki şehre yerleştiğim zaman. İşte.
1: Saati yaptım.
0: Hikayecileriyle birbirimizi aramaya böyle başladık. Harita diye birbirlerimizin yüzlerine bakıyoruz.
1: Hadi ulan.
0: Hikaye diye ruhlarımızı masaya koyuyoruz.
2: Yıllarca saatlerin içinde yaşadım. Saatlerin sihiri, hayatımın sırrı oldu.
3: Nasıl yaptın?
1: Bir gün bir şeyler oluşturdum işte. Gerisini artık o bilir. Ben anlamıyorum. Bir ay oldu, hala da gelmedi.
3: Bir ay dört gün.
1: Her gün saat 12:01 olduğu zaman ben de sabırsızlanıyorum artık.
2: Yüreğe yakınsa kendi yüzü konuşur insanın.
1: Bir daha geleceğim dedi. Rüyadan çıkar gibi gelecek.

0: Bütün bunların hikmeti nedir? Kimsenin aklı ermez bu işe. Hayaller, rüyalar, saatler. Kimin kimsen yok mu senin?
1: Var. Bekliyorlar.
0: Seni alayım da gezelim biraz. Dostlar var. Hadi.

0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Bu arkadaş su işlerin de memurdur.
1: 4 yıl oldu. Devlet kasabanın su sorununu çözeceğim dedi. Bir gün mühendisler, politikacılar hep geldiler. İşe başlandı. Bir hafta sonra da beni buraya bekçi bırakıp çekip gittiler. Bekçilik edecek bir şey de yok. Unuttular beni.
0: Ama her ay vilayete gidip şubeden maaşını alır.
1: Ama bir gün hatırlayacaklar, inanıyorum.
0: Bu arkadaş da onun can yoldaşı olur.
2: Merhaba.
3: Doktorlar adama her ilacı vermişler. Ama midedeki ağrı dinmemiş. Adam ölünce mideyi açıp bakmışlar, içinden böyle taş gibi bir ağaç çıkmış. Kök salmış mideye. Oğlu babamdan yadigar diye bu ağacı alıp çakısına sap yapıyor. Yıllar sonra o çakıyla şalgam keseyim diyor. Şalgama dokunmasıyla çakının sapı eriyor. Yani doktorlar adama şalgam yedirseler ölmeyecek.
0: Bu hafta da Toto'da biri 13 yakaladı.
3: Yukarı köylere kurt inmiş, bir dulu kapmış.
0: O senin dediğin ayı.
1: Kurtlar buraya da geliyor artık.
0: Kız kaçtı, oynayalım. Sen de kaybediyorsun ama aldırdığın yok. Çünkü altın kesesi var. Paran varsa her zaman mağrursun.

0: seviyorsun kağıt gibi.
1: Konuşma kağıtla, konuşma artık.
0: Konuşuyorum ben. Mağrur olmadığım için kaybedince konuşuyorum. Ben insanım.

Hay Allah. Tersinden görünce dünyayı anlıyorum ki bütün lambalar küllük olacak. Bütün masalar ağaç. Bütün aynalar baş olacak. Genç arkadaşım o zamana kadar bekleyecek mi? Mağrurdu. Mağrurlar bekler. Çünkü istedikleri bir şey vardır hep. İsteyenler bekler. Ben beklemeyeceğim. Hiçbir şey. Spor beklemeyeceğim. Geceyi beklemeyeceğim. Saatleri beklemeyeceğim.

Yalnız beklediğim günlerde değil. Hikayem bittikten sonra da hep düşündüm bunu. Oraya, beklediğim kasabaya, kadının döneceğinden nasıl emin olabilirdim? Neden bekliyordum? Neyi? Beklediğim zaman içinde çevremdekilerin, bütün dünyanın bambaşka bir yere dönüştüğünün farkındaydım artık. Gene de evime, annemle abime dönüş umudunu sonuna kadar korudum. Tam 4 ay, 14 gün o kasabada o kadını bekledim. Uzun kışın sonuna geliyorduk. Altınlarımın sonuncusunu da bozdurmuştum.

0: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler, makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanı

Dünyamızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de

0: Bana davranıyor şu an, farkındaysan.
1: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
2: Bitti diyeceksin. Lan nasıl, hani daha neyi bitti ya? Ben yani.
1: Nasıl, yakışıyor mu bana?
0: Sünger çok iyi kullanıyorsunuz.
3: Ulan ne yapıyorsun?
0: Hava asacağız bu sıraya daha.
1: Eyvah, yakalandım.
4: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
5: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

Algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yapıyor.

Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

0: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Parasının kıymetini bilenler.
2: Biziz biz.
3: Biziz.
4: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
2: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
4: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
2: Para mı kaybettirir?
4: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
3: Biz en iyisi kalgona geçelim.
4: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.

0: Alınma ama. Dil tamir etmek, sen bu saati daha da öldürmüşsün. Ruhunu vermemişsin ona.
1: Çok uğraştım ben bununla. Bir ara ne güzel çalışıyordu da.
0: Bu saatçinin dükkanı küçük ama ne mahzun diye düşünmüştüm. Bıraktığım emaneti seyreder ve yapar diyordum. Emaneti seyretmedin mi?
1: Emaneti? Pek edemedim.
0: Sana verdiğim emanete sırt çevirmişsin.
1: Ben de değil ki.
0: Nasıl?
1: Gençten bir çocuk. Bir kere seyretti, büyülendi.

0: Nasıl bir çocuk?
1: Geri vermiyor. Buralı değil. Bir daha da başından ayrılmadı. Devamlı seyrediyor. Hep.
0: Çok kişiye unuttuğu rüyasını hatırlatabilirdi bu.
1: Aslında hiç unutmadım ben sizi. Hem emaneti de hemen getirdim. Yakında, çok yakında.
0: Yakında mı?
1: Evet, çok yakında. Bütün gün seyrediyor çocuk. Hep seyrediyor. Bekliyor. Dükkanıma gelin. Yeni başka bir saatim var. Çok güzel.
0: Nasıl bir saat?
1: Çok güzel. Bakarsınız.

0: Gidiyoruz.
1: Ne olur gitmeyin. Orada aylardır sizi bekliyor. Ne olur gitmeyin. Emanet de onda. Geliyor, gitmeyin, bekleyin.

0: Nereye gittiler?
1: Bilmiyorum.
0: Bu ne?
1: Beni iten ayı yiyordu. Şeker.
0: Durma sefer et diyarı kalbe, can baş kore güzarı kalbe. Saat kulesi.
1: Gitme oraya. Karışma bu işe.

0: Bu kasabada saat kulesini göremeyeceğin bir sokak yok mu?
1: Yoktur. Saati göremeyeceğin tek yer saat kulesinin içidir.
0: Saatçi var mı buralarda?
1: İleride sağda.

genel müdürlüğünde araştırma ve

Günaydın. Bize iki demli çay. Sen hüzünle savaşmazsan bütün ömrün boyunca yakanı hiç bırakmaz. O korkunç bir hastalık gibi. Boynunu bükersen hüzün adamı yer bitirir. Ben yıllarca uğraştım. Bugün ruhum kurtuluyor.